0: Son oldu hocam.
1: Perde beton.
2: Muhteşem. Çok güzel.
3: Pınar bir kere akrep burcu, kıskanç bir insan. Şef de beni övdüğü için epeyce kıskandı. Kıskanmaya devam etsin. Gören göz kılavuz istemez.
4: Şef Nalan ablayı övünce ben hiç kıskanmadım. Ben sonuçta puanlarıma bakarım.
2: Hanımlar bu işi yapıyor. Anladım. İnşallah nazara göze gelmezsin. Ay, çok iyi gidiyorsun.
3: İnşallah şefim, inşallah.
4: İnşallah ben de gelmem. İnşallah
0: tıslaya şefim. Tıslaya bizim affetti burada oradan.
3: Yardım alın, yardım birbirinizden.
2: Alıyorum. Bak pilavı bir gösterir misin? Sulu sulu, güzel. Çok böyle işte, bakın. Gerçekten fıstığı, üzümü, etleri pişmiş. Güzel, buyurun.
4: Benimki nasıl şefim?
2: Bakalım. Seninki de çok güzel, vallahi çok güzel.
0: Benimkine bakmadın şefim.
2: Vallahi bakıyorum. Oğlum bırak yeter, hamurun başı döndü ya. Harbiden.
0: Ne yapayım, yetmedi.
2: Neydi?
0: Perde beton yaptım.
2: Perde beton.
0: Betoncu oldum ama hep aklım oraya kaçıyor.
3: O perde beton, bu da hazır beton. Serdar'ın ki.
5: Şefim yetişmedi benim.
2: Yine yetişmedi? Dibi tutmuş oğlum bunun. Dibi tutmuş, dibi.
5: Tutmuş yeri almayayım hocam.
2: Dibi tutmuş.
4: Serdar'ın bugün yemeğinin dibi tuttu. Benim uğradığım hüsrana o da uğradı. Son gülen iyi güler.
5: Vallahi yemeğim çok güzel oldu. Çok ufak bir yer vardı. Zaten onu da katmadım ben iç harcına. Bugün yine en yüksek puanı ben alacağım.
2: Son 15 dakika.
4: Nalan abla bir lokma un verir misin şimdi?
3: Bebeğim bir dakika bekleyeceksin.
4: Bir lokma.
3: Bekleyeceksin.
2: Bekleme bak geç kalırsın. O sana açtın az önceki gibi açsa kapatsana ya.
4: Açtım evet
2: ya.
4: Öyle yapacağım şefim. Hayır yoksa ben de kendi işimi yapacağım.
2: Haydi Kemal. Hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı.
4: Kemal abi çok yavaş.
2: Haydi. Ya. Ben sizin yerinizde olsam iki tane yağlı kağıdın arasında koyarım hamuru. Üstüne kapatırım, bu kadar basit. Nasıl püf noktaları veriyorum ama.
4: Süpersin baba.
2: Evde unlu bitti. İki tane yağlı kağıdın arasında hamuru koyun. Merdaneli açın, ters çevirip kağıtla birlikte yapıştırın. Bu kadar basit. Adı üstünde yağlı kağıt.

0: Vay vay vay vay vay vay vay vay. Ablama bak sen be ya. Kemal! Bak geliyorum. bak öğren bak. Bak merdane ne nasıl açtı. İşte budur. Vallahi helal olsun.
1: Tamam. Helal olsun, helal olsun.
2: Artan hamurları vereyim mi?
1: Bu saatten sonra cenaze kalktı.
2: Vermiyorum, vazgeçtim. Ver. İsteseydim başta.
3: Vereyim mi ben?
0: Daha açmamışım bunu. Biraz daha açsana. O yetecek mi oraya? Biraz...
1: Abi şefe, abi şefe. İki ayağım bir pabuya soktum elime ya.
0: Ben sana hem yardım görüyorum bir de bana laf mı söylüyorsun?
1: Yok be, laf söylemiyorum.
0: Ondan sonra sana bir şey dersem.
1: Özür dilerim.
0: Hadi Kemal. Aa,
4: Kemal maşallah.
0: Güzel, süpersin. Evet, çok güzel. Haydi Kemal.
1: Şimdi bunun üstüne nasıl atacağız şimdi?
0: Onun üstüne at, kağıt havada kalsın, ters çevir.
2: Yardım al yardım
0: evet,
2: Pınar'dan.
0: Çevir onu. Evet, güzel.
1: Nasıl attım? Halı atar gibi.
0: Ah süper, bakayım. Çek hamuru, evet. Şimdi elinle yapıştır üstüne. Bir dakika dur. Çek biraz daha oğlum. Kağıt, hamur dışarıda kaldı. He. Çek şimdi yavaş.
1: Bir dakika dur.
0: Hayır. Hamuru üstüne ilk önce yapıştır. Yapıştır, evet. Evet işte bu. Bak demek ki yapabiliyormuşsun değil mi?
1: İsteyince yapabiliyormuşsun.
3: Kemal abi, sen evet. Doğru yarışmaya geldiğine emin misin?
1: Nereye çek? Kaporta boyaya mı gitseydin?
3: Kemal abiyi çok sevdim. Çok sıcakkanlı bir insan. Esprili ama yanlış yarışmada. Burası bir yemek yarışması.
1: Yo, ben doğru yarışmadayım. Nereye geldiğimde farkındayım. Burada arkadaşlarımla beraber çok güzel bir ortamda. Güzel yemekler yapıyoruz. Güzel muhabbet, sohbet ediyoruz aynı zamanda.
0: Yenge bunları görünce ne düşünüyor şu an acaba?
1: Yenge şu anda sevinçten ağlıyor ekran başında.
0: Hemen bademden...
1: Hamur attı, vereyim mi azıcık?
2: Canım senin olsun o, senin.
3: Ben istemiyorum sakla abi.
0: Sakla, yarına lazım olur. Boş ver.
1: Gideceğim şimdi.
2: Aynen. Yarına lazım olur, sakla.
0: Kemal, o fırına girecek mi artık?
1: Girecek. Biraz zor. Az kaldı.
0: At bak, çiğ kalırsa karışmam.
1: Kalmaz.
0: At hadi at. Kemal, şu kayınpederinle şu kız isteme hikayesini bir anlatsana. Kuliste bana anlattı, karnım ağrılar girdi.
1: Andan'la tanıştım. Andan benim eşim.
0: Kim?
1: Andan.
0: Handan.
1: Andan, evet.
0: Andan mı, Handan mı?
1: Ya biz bir harf eksik konuşuyoruz zaten, Andan.
2: Handan.
1: Andan.
2: Andan mı?
3: Andan mı?
1: Evet.
3: Andan.
0: Hey abi, yok. Abi H mi?
1: Ya H var ama söyleyişte yok.
0: Ha.
2: H var işte, Handan. Dedim
1: Handan
2: ya.
1: Handan.
0: Diyor ki o Trakyaca Andan, anladım biz dedi. Anlıyoruz Handan. Ha,
1: ben ona şiir bile yazdım. Buradan şiirimi de okuyayım. Her yerde
0: oku be
1: bana.
0: Şiirini de oku be ya.
1: Hangi kamera? Hangi kamera o? Sen mi? Enişte bir numara mı? Handan kurban olsun sana bu pandan. Seviyorum seni candan kutuplardan. Ben eşime yazdım o şiiri. Çok seviyorum kendisini.
3: Şiir Allah mi? Bozmasın.
1: Yani bir dörtlük yazdım.
0: Dörtlük.
1: Tabii.
2: Olsa da oldu, olmasa da oldu.
1: Nasıl yani olsa da? Sana öyle bir şiir yazan oldu mu hayatım boyunca?
2: Evet. Senin şiirin şimdi nasıl
1: oku
2: oldu?
1: Oku bakalım.
2: Sakla samanı damlaya damlaya göl olur.
1: Ya işte sana şiir yazılmadığı için hiç anlayamıyorsun. Sana güzel bir dörtlük söyleyen hiç olmamış yani o zamana kadar.
2: Kalbini vermişler bana. Şiir verse ne olur?
1: Ya mesele o değil.
0: işte...
1: İşte Andan'la ben...
0: Kemal! Anlat hikayeyi.
1: Andan'la tanıştım. Dedim ben seninle evlenmek istiyorum. Evlenelim dedim, bir yuva kuralım. Tamam dedi. İsteyim beni dedi babamdan. Amcamlar araya girdi.
0: Kimler?
1: Amcamlar. Babam rahmetli olmuştu o zaman. Büyük amcama düştü görev. Kasım amcam sağ olsun istedi. Şimdi gittik. Ben tabii tedirginim. Şimdi damat olarak gidiyoruz eve, ilk defa giriyoruz. Böyle bir tedirgin oldum. Kenara bir yere oturdum böyle. Amcamlar istedi. İsteme faslı bitti. İşte Allah'ın emri, peygamberin kavli, kızınız Andan'ı oğlumuz Kemal'e istiyoruz. Şimdi kayınpeder benim rahmetli çok iyi insandı, sakin insandı, us insandı, yavaş insandı yani. Adam senelerce Pınarhisar'ın en büyük kasaplığını yapmış. 35 sene kasaplık yapmış Pınarhisar'ın.
0: Pınarhisar'ın ha.
1: En büyük kasabıydı.
0: Evet.
1: Yani usta der herkes ona, kasaplıkta bir numara. İşte hayvan alıp satma da var adamda. Şimdi senelerce hayvan tartma alışmış adam gözle. Dedi bir kere damat dedi bir ayağa kalksın bakayım göreyim onu dedi. Kalktım ben. Baktı bir kere bana, tamam dedi, kopil kuvvetli olur dedi.
0: Kopil?
1: Aha.
0: Ne demek o?
1: Bana yani, kopil çocuk kuvvetli dedi.
0: He,
1: çocuk olur dedi. He, viran olsaydım vermezdim dedi. 80 kilo gelirsin sen dedi. Adam alışmış göz ayağıma tartma abisi de tarttı. 81 kilo demeyi, 1 kilo şaşırdı.
0: Vallahi.
1: Cambazlar öyle 1 kilo aşağı 1 kilo yukarı söyler. Vallahi erbap adammış. Bir, tam 81 kiloydum. 80 kilo gelirsin sen dedi. Handanım, seni çok seviyorum biliyorsun. Her yerde de söyleyeyim göğsümü gere gere. Benim için çok başkasın. Seviyorum seni kutuplardan.
0: Son 2 dakika. Haydi Nalan abla, aman gözünü seveyim. Yaptın sonuna geldin, devireyim döküm deme. Yapma, yapma.
1: Ben dedim herhalde güller çek bizim masaya doğru. Böyle bir omuzladı onu, sonra ters çevirdi ne solduysa. İyi kendini yakmadı bari.
0: Aa, patlattık mı ablacığım?
2: Aa, hiç fark etmedim onu.
4: Şefim nasıl?
0: Hadi o da nazar, hadi nazar. Aynen. Evet, hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı. Son bir. Dokuz. Sekiz. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dokunmayalım, bırak.

0: Devam ederim.
1: Serdar abiyle Kemal abinin pilavları çok kötü oldu. Bugün benden asla puan alamazlar.
0: Tadım zamanı. Haydi bakalım geçelim.
2: Benim yemeğim.
3: Hazır mısın?
1: Hazırız.
4: Hazırım şefim.
1: Süper.
0: İşte bu. Açalım.
5: Bu benim tabağım değil.
0: Erken öten horozun başını keserlermiş.
6: John Travolta gibi oldu.
0: Gerçi ben ondan daha yakışıklıyım ama.
6: Şöyle.
0: Hocam sen yer mi değiştirdin?
7: Şimdi bak.
4: Bravo.
0: Hocam ben bunu oynarım.
4: Baharatı hiç alamadım.
0: Puanınız 0.
2: Benim yemeğim.
0: Günün yemeği perdeli pilav yaptık bugün. Bakalım bu pilavlar, oylar, puanlamalar kime gelecek, kime gidecek. Perde oldu mu böyle pilavlar?
1: Süper oldu. Ben süper eminim yemeğimde.
4: Süper oldu şefim.
0: O zaman Pınar seninle başlıyoruz. Buyur
1: geliyorum,
0: gel.
1: Geliyorum şefim bomba gibi.
0: Takalım gözlüğümüzü.
1: Hazırım şefim.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: İşte bu.
1: Bomba gibi geldim bugün.
0: Nereye geldin?
1: Buraya.
0: Vallahi.
1: Evet.

0: çalışıyor. Nasıl bulduk yemeği?
1: Şefim, yemek çok tuzsuz. Ama hamuru güzel. Çıtır çıtır bir hamur olmuş ama inanılmaz. Şimdi arkadaşlara da çok tüyo vermek istemiyorum ama. Hamuru güzel. İçi biraz böyle sizin tabirinizle pasta gibi olmuş sanırım pirinçleri.
0: Kimin olabilir?
1: Benim yemeğim değil, ondan eminim. Bu büyük ihtimalle Serdar Bey'in yemeğidir diye düşünüyorum.
0: Peki, puanınız gelsin.
1: Sıfır şefim.
0: Sıfır?
1: Evet.

0: Açalım. Evet, perdeli pilavı nasıl bulduk?
1: Bunun da hamuru fena değil. Çıtır çıtır olmuş. Ama sanki bir şeyler eksik içinde. Yani biri bir şeylik yapmış olabilir mi bilmiyorum. Malzemeden çalmış olabilir mi anlayamadım şu an.
0: Ne eksik olabilir?
1: Yani sanki biraz yeni baharı mı eksik geldi? Acaba diye düşünüyorum şu an. Çünkü az. Tadını alamadım çok fazla.
0: Kimin olabilir sence?
1: Bu Kemal abinin olabilir sanırım ya.
0: Puanınız gelsin.
1: 0 şefim.
0: 0. Su vermem ister misiniz?
1: Yok, teşekkür ederim.

0: açalım. Evet, nasıl bulduk perdeli pilavı?
1: Et pişmiş. Fena değil. Hamuru sanki biraz tuhaftı ya. Vallahi şefim, bizde sanırım tuzda bir sıkıntı var. Hepimiz tuzsuz yapıyoruz bu yemekleri anladığım kadarıyla. Ama ben bugün yemeğime bayağı bolca bir tuz koydum. O yüzden bu benim yemeğim değil.
0: Kimin yemeği olabilir?
1: Bu Nalan ablanın yemeği olabilir eğer yanılmıyorsam.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.
0: Sıfır.

0: Buyurun.
1: Sanırım ben bir hata yaptım. Şu an onu anlayabiliyorum galiba.
0: Ne hatası yaptınız?
1: Yani sanki iki yemek önceki benim yemeğimdi. Ya da ben de tuzsuz yaptım, bilmiyorum.
0: Nereden anladınız? Ne oldu? Ne oldu? Deyince orada bir şeyler mi hissettin?
1: Evet, yani ben bayağı bir bolca tuz koyduğumu düşünmüştüm ama yanılmışım demek ki. Az gelmiş benim yemeğimin de tuzu. Bunun da az. Ama çıtırlığın, hamurun çıtırlığından dolayı benim olabilir mi diye düşünüyorum.
0: Puanınız gelsin.
1: Puanım 4 veriyorum şefim.

0: Evet, gözlüğümüzü çıkartalım. Bayağı zorlandın.
1: Evet, birbirlerine çok yakınlar.
0: Hepsi birbirine çok
1: yakın. Evet, çok yakın.
0: Hepinizin malzemesi aynı.
2: Aynı.
1: Ama ben tuzu çok bastığımı düşünmüştüm ama eksik.
2: Bizde var tuzu.
0: Tuzu fazla basarak strateji geliştirdim.
1: Evet, ama eksik kalmış.
2: Bizde tuzu çok koyduk.
3: Bakalım ters mi tepti şefim?
2: Bizde çok koyduk ama yapacak bir şey yok.
0: Az daha
1: yine mi Nalan'ın şefim ya?
0: Az daha öbür tarafa doğru. Ben kaldım burada dışarıda.
2: Beş verseydin ya, bir puanını ya kırıyorsun.
0: Tereddütte kaldı, iki öncekini evet. Onun olduğunu anladım.
1: İki önceki benim miydi şefim?
0: Evet.
1: Ya ben hep neden sonradan buluyorum kendi yemeğimi, bunu bilmiyorum gerçekten.
0: Kemal'e sor, bilmiyorum. Niye Kemal?
3: Ben de direkt kendi neden Kemal abi? Yani. Onu çözsem ben kendim çözeceğim de.
1: Yani onu kaçıncı yemek olduğunu buluyorum şefim ama onu orada yapamıyorum sanırım. Orada bir sıkıntı var. Bugün kendimce taktik yaptım. Tuzu çok fazla koyduğumu zannettim ama yanılmışım. Patladım ama yarın bomba gibi geliyorum.
2: Pınar taktik yaptı. Tabii tuzu fazla koydu. Dördü bana verdi. Böyle devam etsin. Dörtleri, beşleri de ben alırım.
0: Serdar, senle devam etmek sıra istiyorum. Ben de. Lütfen buyur.
3: Bakalım, bismillah diyelim.
0: Hazırsan başlayacağım.
3: Hazırım şefim.
0: Peki.

0: Nasıl bulduk yemeği?
1: Hamurun çıtırlığını beğendim. Sadece yemeğin tuz sorunu var. Eti de güzel pişmişti. Ben bunu yanımda yaptı, gayet de güzel yaptı. Ben Nalan Hanım'ın olduğunu düşünüyorum bu yemeğin.
0: Hepinizin tuz problemi oldu.
2: Ya.
1: Evet, tuzu...
0: Ben bunu çıkartmak lazım.
1: Tuzu değerlendirmiyorum şefim artık. Pirinç ve ete baktığım zaman etler de güzel pişmişti. Hamuru beğendim, çok beğendim hamurunu. Yani büyük ihtimalle tahmin ediyorum kimin yaptığını.
0: Senin yemeğin olabilir mi?
1: Ben benim yemeğim olduğunu düşünmüyorum şefim.
0: Aa, stratejim var.
1: Strateji yok da hani el lezzetimi biliyorum diyelim.
0: Peki.
1: Oradan yürüyorum.
0: Kimin yemeği olabilir sence?
1: Bence Nalan Hanım yemeği bu. O yüzden
0: puanın
1: 0 veriyorum.

0: açalım.
1: Tadı fena almamış. Yine her zamanki gibi tuz problemimiz devam ediyor. Hamurun tadını beğendim. Biz sanki Kemal'le biraz açmakta zorlanmıştık. Böyle tam merdane ile açmadık şefim. Ben veya Kemal diye düşünüyorum bu yemeğin. Pirinçlere bakarak biraz kendim olduğunu düşünmeye başladım.
2: Pınar da açamamıştı biliyorsun.
1: Pınar'ın baharattan sorun yaşayacağını düşünüyorum. Ondan biraz kopya çektim. Baharatında sorun yok bu yemeğin. Buna iyi puan vereceğim. Ben olmasam da Kemal olsun. Hiç üzülmem şefim.
2: Puanın gelsin.
1: 5.
2: 5.

0: 하셨군.
1: Buyurun gelsin yorumlar. Nasıl bulduk yemeği?
2: Şefim, bu yemekte yeni baharatı hiç alamadım. Ben zaten kendim tamamını eklemiştim, güzelce katmıştım. Sanırım Pınar arkadaşımız bunda sorun yaşadı. Hamurunda kıtırdı. Sorun yoktu hamurda. Ben Pınar'ın bu yemeği büyük ihtimalle Pınar'ın yaptığını düşünüyorum.
1: Evet, puanınız gelsin.
2: Sıfır.
1: Sıfır.

0: Açalım.
1: Şefim.
0: Evet. Nasıl bulduk?
1: Fena değil. Yine baharatı hiç alamadım. Acaba şimdi hata mı yaptım diye düşünüyorum. Onun dışında hamuru da iyi pişmemiş gibi geldi. Kemal'le aramızda en son atmıştı fırına. Açıkçası Pınar da olabilir gibi geldi şimdi baharattan şey yapınca, bakınca. Ama ben yine büyük ihtimalle yapan arkadaşı tahmin edebiliyorum.
2: Kim?
1: Bence Kemal yaptı bunu.
0: Az öncekine de Kemal dedin ya.
1: Karıştırdım. Belki de benim de orada şu an.
0: Puanın gelsin.
1: Vallahi buna da 2 puan vermek istiyorum şefim.
0: Çıkartalım gözlüğümüzü.
1: Hadi bakalım.
0: Buyurun.
1: Hemen.
3: Çok güzel taktik uygulamış,
4: evet,
3: arkadaş şefim.
4: Süper.
3: Pirinçten yakaladım işi.
4: Evet.
3: Çok yani. Güzel, tebrik
4: dişlerin
3: ediyorum.
4: Dişlerin arasında
3: alkış.
4: Pirinci döndürdü,
3: evet,
4: döndürdü.
3: Çok güzel taktik
1: uygulamış. Güzel yakalamışım şefim.
0: Nasıl bir taktik?
3: Pirinci pişmemiş dedi.
1: Vallahi açıkçası pişmemiş değil.
4: Dişlerin sanırım arasında çok gezdirdi.
3: Evet. Sanırım
1: güzel,
3: şey...
1: Güzel pişmiş ya, fazla pişmiş de diyebilirim. Yani suyunu fazla çekmiş şefim.
0: Nasıl bir taktik uygulamış olabilir?
4: Dişlerinde pirinci gezdirdi, gezdirdi. Öbürlerine yapmadı. İlk aldığında
1: Pınar
4: gezdirdi.
1: Pınar şey, gezdirmedi peki?
3: Neyi?
4: Taktiği yok çünkü. Neyi gezdirecek? Yani.
1: Ama kendi yemeğini
3: bulmaya
1: çalışacak.
3: Abi sen kendi ağzınla
0: birinciyi
3: söyledin
0: tanıyor,
3: orada.
0: Biraz çiğ bırakmış.
3: Pişmemiş dedin. Evet. Kendi ağzınla söyledin.
1: Bakalım şefimiz ne diyecek? Belki o çok beğenecek.
4: Ya Serdar çok sinsi. Acayip taktik uyguluyor, uygulamıyorum diyor. Ağzında pirinçleri döndürüyor, döndürüyor, duruyor.
1: Kendi tabağımı bulmak sinsilik değil. İyi bir yarışmacı olduğumu gösteriyor. Artık bunu anlamaları lazım.
0: Hazırsak Nalan abla.
4: Hazırız tabii ki.
0: Seni bekliyoruz.

0: Buyurun lütfen.
1: Şerefle.
0: Nalan ablacığım, hazır mısın?
1: Efendim, hazırım şefim.
0: Nasıl hissediyorsun kendini?
1: Süper.
0: Bomba gibi hissediyorsun.
1: Bombayım.

0: Bunun pirinçleri biraz bana hamur geldi. Çok pişmiş. Şeyi de yumuşak geldi ekmeği. Bu benim tabağım değil. Benim daha kıtır kıtır, öyle tahmin ediyorum. Pirinçleri çok hamur olmuş. Böyle şey gibi değil, dökülmüyor.
1: Kombine.
0: Aynen öyle. Böyle ağızda bir hoşluk bırakmıyor. Yani lapa gibi.
1: Sizin olabilir mi?
0: Sanmıyorum. Biraz dediğim gibi şeyi yumuşak olmuş. Pınar Hanım'ın olabilir bu.
1: Peki gelsin puan.
0: 0.
1: Sıfır.

0: Açalım.
1: Bunun hamuru biraz böyle jilet gibi gelmedi bana. Pirinçleri iyi, fena değil. Ama o hamurda bir jiletliği göremedim.
0: Kimin olabilir?
1: Ye Kemal'in, ye Serdar'ındır tahminim. Ya hamur çok jilet gibi gelmedi ama.
0: Hamurun jilet gibi olması nasıl bir şey? Ben de sizden duyuyorum efendim.
1: Pürüzsüz. Jilet gibi. Öyle derler ya, böyle jilet gibi.
0: İnce mi yani, kalın mı?
1: İnce, böyle pürüzsüz. Yani arkadaşlarım çünkü biraz yama yama yaptığı için... Hı. ...böyle bana biraz şeyli geldi ağzıma. Dalgalı geldi hamur.
0: Peki kimin olabilir?
1: Valla şefim, korkuyorum şu an.
0: Korkma, niye ya?
1: Bir de benim olursa rezil olurum.
0: Gelsin puanlar.
1: Ya ben buna 2 vereyim her ihtimale karşı.

0: Açalım.
1: Şefim, bunun hamuru güzel. İnce olmuş. Kıyır kıyır da hoşuma gitti.
0: Kimin olabilir?
1: Benim olabilir bu yemek. Benim olabilir. Hamuru hoşuma gitti çünkü. Güzeldi hamuru. İnceydi.
0: Puanınız gelsin.
1: 5 veriyorum şefim ya.
0: 5.
1: Helalinden 5. Ne yapayım?

0: Evet, gelsin yorumlar. Nasıl bulduk yemeği?
1: Şefim, bunun hamur kalın geldi bana biraz. Bana hamuru kalın geldi. Yani içindeki pirinç fena değil. Genelde hepsi zaten aşağı yukarı aynı pişimleri. Hamuru kalın bunun da geldi bana. Eti de fena pişmemiş. İyi. Hamuru kalın sadece.
0: Yani jilet gibi değil mi?
1: Ya çok jilet gelmiyor, bilmiyorum. Kalın geldi ona hamuru bunun.
0: Az önceki jilet gibi mi gelmişti?
1: Evet, o ince gelmiş. Daha kıyır kıyır geldi. Bunun sanki hamurunda bana, bende bir kalınlık geldi, bilmiyorum.
0: Peki kimin olabilir bu?
1: Kemal arkadaşımın olabilir mi?
0: Trakyalı mı?
1: Aynen, üçbeci beya. Sanki üçbeş gibi geldi. Ben de buna üç vereyim be şefim.
0: Kaç?
1: Üç.
0: Üç?
1: Üç vereyim be şefim.
0: Ver üç.
1: Vereyim bir üç sevabına.
0: Nalan abla, çıkartalım gözlüğü. Adama şurada üç vereceğin yerde, şey beş vereceğin yerde üç verdin ya.
1: Üç mü verdim vallahi? Bilmiyorum,
0: bak bakalım kaç verdin.
2: Gel Nalan abi, gel. Gel bakalım abicim, gel. Yanlış hani bizimki yamalıydı ya, bakalım. Sağ ol, Allah razı olsun. Ne diyeyim sana?
3: Yamalı. Sağ ol ablacığım.
2: Kendi hamuruna dedim biraz kalın da olmuş.
3: Kendi hamurunu beğenmedin.
1: Sana beş verdim ama.
2: Sağ ol, Allah razı olsun.
1: Bak görüyorsun değil mi?
2: Teşekkür ederim.
1: Üç beş yedim ama beşi kaptım be.
2: Allah razı olsun.
1: Vallahi. Allah razı
0: olsun. Kendine de üç verdin ama.
1: Evet ya.
4: İyi verdi, iyi.
0: Senin hamurun nasıl? Ben anlamadım.
1: Kalın
0: ben
1: de, tarafı mı geldi acaba
0: ben
1: şefim?
0: Ben de şaşırdım ya.
1: Anlayamadım.
2: Bak, benimki jilet gibiymiş.
0: Ben kendi yorumumu kendime saklayacağım. Ben şok oldum yani.
1: Ben de şok oldum şu an. Ama olsun, Kemal'e beş geçsin be.
2: Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
1: Sağ olsun, bizi o kadar güldürüyor.
0: Ben Kemal de... bir elini öp bari ya.
1: Lütfen, hayır olsun. Tokalı.
2: Şimdi Nalan Hanım'dan ilk beş puanımızı aldık. Bismillah dedik, başladık ilk beşle. Şimdi kendi yemeğimi de şak diye bulacağım orada. Bir beş de oradan alacağım. Pik yapacağım böyle yukarı doğru. Artık geri doğru gitmek yok. Patladık artık. Artık hep yukarı. Kendi yemeğimi bulacağım şimdi.
0: He?
2: Esas yiyin o zaman. Ben kendi yemeğimi bulacağım şimdi.
0: Gel o zaman bul bakalım, hadi. Ye. Üçüncü günün son tadımı Kemal Bey. Üç beş.
2: Bu sefer taktiğim bomba. Direkt bulacağım onu. Hiç şansı yok.
0: Vallahi mi diyorsun? E tak bakalım. Neydi? Erken öten horozun başını çabuk mu kesiyorlardı?
2: Aynen. Nasılmış? Erken öten horozun başını keserlermiş.
0: Ne bileyim, çabuk ben bulurum falan.
2: Ne diyor Kırkpınar'da? Alta düştüm diye üzülme, üste düştüm diye sevinme diyor.
0: Niye?
2: Öyle diyor. Her an her şey değişebilir.
0: Güreşçilerin bir sözü.
2: Tabii. Bu. Burası da bir müsabaka alanı.
0: Güreşmiyoruz. Burada yemeklerin tadına bakıyoruz.
2: Ama sonuç aynı.
0: Evet, doğru söylüyorsun.
2: Müsabaka.
0: Tabii. Buyurun efendim.
2: Gene taktık oldu, gece yarısı gene.
0: Taktik mi oldu?
2: Gece yarısı gibi oldu gene, gözleri de kapalı.
0: Bugün neye benzedi bu gözlük? Düşün bakalım bir.
2: Şimdi bugün neye benzedi?
0: John Travolta gibi oldun.
2: Birazcık olabilir. Gerçi ben ondan daha yakışıklıyım ama.
0: Hadi başlayalım mı ya?
2: Başlayalım.
0: Kemal, hazır mısın?
2: Hazırım. Kızanlar, kızçeler, nineler, tizeler, ağrettikler, apaplar. Nasıl bulayım şimdi yemeğe? Seyret, nokta atışı yapacağım ona.

0: Sen böyle dolaşırken falan geriliyor musun?
1: Biraz.
0: Niye?
1: Ne bileyim, göremiyorum etrafımı ondan herhalde.
0: Ha, etrafını göremiyorsun değil mi? Beni göremiyorsun değil mi?
1: Kimseyi göremiyorum.
0: Aç bak, aç bakalım ya. Oğlum bu ta bana doğru, bana.
1: Senin nerede olduğunu tutturamıyorum ki.
0: Şöyle yaparsan. Evet, buyurun efendim. Konsantre mi oluyorsun?
1: Evet hocam. Baharat az olmuş hocam.
0: Hangi baharatı?
1: Böyle bir apple biberle de başka bir baharat da almıyorum. Baharat çok az bunun.
0: Hangi baharat?
1: Yeni baharat.
0: Baharatın
1: yeni
0: ismi?
1: Bahar.
0: He?
1: Yeni bahar.
0: Başka?
1: O zaten yok. Hiç yok. Bir de pul biber de katmıştık. O da yok. Baharatı eksik. Et ne pişmiş ne çiğ. Et idare eder de baharat hiç yok. Pirinçler yine biraz

0: biraz daha kalsa çiğ olacakmış gibi. Hı.
1: Kimin olabilir?
0: Kimin olabilir? Serdar'ın olabilir bu.
1: Puanın gelsin.
0: Allah bu saatten sonra kimse şey beklemeyecek. Ben zaten azdan az çoktan çok gider. Sıfır.

0: Hocam bunun hamuru çok kalın. Pirinçler güzel ama hamuru kalın. Et tadı alamadım hiç. Duyamıyorum! Et tadı alamadım hiç. Hamuru da kalın. Başka? Baharatı iyi.
1: Hangi baharatı?
0: Yeni baharı iyi. Tad alıyorum, baharat tadı alıyorum.
1: Tuzu falan var mı?
0: Tuz zaten hiçbirinde yok bu hocam.
1: Kimin olabilir sence bu?
0: Naren Hanım'ın olabilir bu.
1: Puanın gelsin.
0: 0. Benim kendi yemeğimi şap diye bulup yukarı fırlamam lazım.
1: Nasıl fırlaman lazım?
0: Yukarı çıkacağım, bağlayacağım 5 puan. Kendi yemeğimi bulacağım, vereceğim 5'e. Çıkacağım bir basamak yukarı.
1: O sizin orada o çıkmaya ne diyorlardı?
0: Haykırlama, yukarı doğru gitme.
1: Neyle?
0: Haykırlama. Haykır, haykır, haykırlama.
1: Aygır?
0: Haykır.
1: Haykır.
0: He, haykırlama, yukarı doğru haykırlayacağız.
1: Açalım. Evet, gelsin yorumlar.
0: Et tam pişmemiş hocam. Hamur biraz iyi gibi. Baharat tadı hiç yok. Pınar Hanım'la yan yana yemek yapmıştık. O söylemiş zaten baharatını az koydum diye. Kendine göre bir taktik geliştirmiş. Hamur da yetmemişti zaten. Bence büyük ihtimalle bu da Pınar Hanım'ın yemeği.
1: Puanınız?
0: Hocam karabatak gibisin, nereden çıkacağım belli değil. Puanım tabii ki de 0.
1: Puanım?
0: 0. Yok, birden böyle bop diye bağırınca korkuyorum.
1: Öyle mi?
0: E, tedirgin oluyorum hocam. Gözler kapalı ya. Gözler açık olsa sorun değil.
1: Karanlıkla ilgili bir problemin mi var?
0: Korkun yok, yok, göremiyorum ki. Görsem
1: karanlık
0: bir, odada... bir hamle geliştiririm görsem.
1: Bir de karanlık odada da insan bir şey görmüyor yani. Korkmuyor musun karanlıktan?
0: Ben karanlıktan korkmam mı ya?
1: E, şu anda da karanlık ama korkuyorum.
0: Öyle değil. Bu bile bile karanlık. Odada insan alışır karanlığa. Bu hepten zindan tavarına kapkara.
1: Hazır mısın?
0: Hazırım. Ne taraftasın? Ha, burada. Evet hocam. Şefim.
1: Buyurun.
0: Hamur güzel.
1: Nasıl?
0: Hamuru güzel.
1: Gerçekten.
0: Güzel. Onca yokluğa rağmen güzel hamur yapmışım. Pirinçler mükemmel. Daha ağzıma dağıldı. Et de güzel. Bu benim yemem bu hocam.
1: Nereden anladın?
0: Hamurdan.
1: Taktik mi geliştirdin?
0: Tabii. Yapamadık ya, öyle sıvaya sıvaya yaptık ya, duvar sıvar gibi.
1: Nasıl?
0: Duvar sıvar gibi sıvaya sıvaya yaptık ya. Oradan anladım hamurundan. Bir de et çok güzel pişti. Güzel pişirdim eti, güzel çevirdim orada.
1: Ama ben ağzına et verdiğimi düşünmüyorum orada.
0: Geldi hocam.
1: Vallahi mi?
0: Geldi.

0: şey, çiçek gibi oldu.
1: Üzüm olmasın?
0: Değil.
1: Etti yani.
0: Et gibi bir küçük bir parça geldi hocam, şefim.
1: Ne sıvar gibi sıvadın? Orada duvar, dedin, duvar beton, bir şey beton demiş.
0: Perde beton yapar gibi yaptım ama bir de üstüne sıva çektik ya. Sıvaya sıvaya yaptık ya. Yapıştırdık cama.
1: Buharın gelsin.
0: Kendime tabii ki 5.
1: Başka da kalmadı zaten.
0: Bu benim yemem ama. Tanıdım yani bunu ben.
1: Çıkaralım gözlüğü.
0: Eyvah, kimse yok.
2: Herkes yok.
1: Kemal, iyi misin?
0: Çok bulanık görüyorum şefim. Allah seni şu an nasıl görüyorum? Nasıl gökyüzündeki görüyorum? Bulutlar gibisin.
1: Allah aşkına.
0: Vallahi bak, gökyüzündeki bulutlar gibisin böyle.
1: İyi görüyorsun değil mi?
0: Geçip, şimdi biraz iyileştin.
1: Yerine beni götürür mü? Gel koluma git.
0: Yok
1: gel.
0: Şefim, giderim ben. Hayır.
1: Buyurun.
0: Dur bakalım ne
1: Kemal,
0: yaptık gene.
1: Kemal, renk katıyorsun ya. Vallahi billahi.
3: Tebrik helal ederim. Olsun. Tebrik.
0: Aa, helal bak olsun. Kedi oğlanı bir fare tuttum şimdi o ya.
3: Aa, şimdi bak.
2: Bravo.
0: Hocam ben bunu oynarım.
1: Ama
0: it's all lazım dilo bize. Bize 5 puan lazım. Nasıl yakaladım onu gördüm. Kedi oğlanı bir fare tuttum.
1: 5 puandan alem verdi.
3: Evet.
0: Aynen.
3: Sen bana
0: verdi.
3: 0 verdin.
0: Ablacığım ben zaten amatör kime takılmayayım.
3: Bana borcun vardı, onu bile
0: verdi. O öderiz onu. Taktiğim tuttu.
3: Kemal abi bana... orada şey söyledi, her şey eksik koydun dedi. Hamuru kalmadı dedi falan filan dedi. Abi benim hamurum vardı. Ben sana orada hamur istiyorsan takviye edeyim dedim.
0: Ama ben onu sıvaya sıvaya dedim. Bir taktik bulayım kendime. Sıvaya sıvaya sıvaya duvara
3: hayır,
0: sıvaya.
3: Hayır ama hamuru yapıyorum. Kalmadı zaten dedi.
4: Baharat da baharat, az diyorsun ama baharattı. Hep aynı koyduk
3: baharatlar.
4: Ben
3: bütün malzemelerimle hepsini kullandım.
4: Herkes kullandı.
3: Orada tezgahta ne varsa hepsini
0: sen bir
3: kullandım.
0: Baharatı orada
3: bir lokma
0: dedin,
3: tereyağı bile ayırmadım kenara.
0: Dedin. Hatta ben acıttım, sonra ben de ayırmadım da orada az bir şey vardı senin kullanmadığın baharat.
3: Hiçbir baharat
0: ben öyle hatırlıyorum.
3: Bütün tabaklarım tertemizdi benim.
0: Ya sonuçta Kemal tutturmuş bir beş, bırakın şimdi onu vurun.
3: Kemal abi, Kemal abi sana yarın bir şey söyleyeceğim. Yarın benden asla kopya çekemeyeceksin. Kemal abi çok yakın buluyordum kendime. Gerçekten ona yardım etmeyi çok istiyordum ve ettim de, sürekli taktiklerini de benden aldı. Ama yarından itibaren asla ve asla benim yemeğime bakamayacak ve taktik alamayacak. Bakalım kendi yemeğini nasıl bulacak.
0: Benim yemek yapmam için Pınar'a bakmam şart değil ya, ben yemeği yapabilirim. Öyle veya böyle ben o yemeği yaparım yani. Ve yine de iddialıyım, kendi yemeğimi de artık bundan sonra şıp diye bulacağım yani.
1: Bugün bir değişiklik yapmak istiyorum. Pınar, senle başlamak istiyorum.
3: Buyurun şefim. Afiyet olsun.
1: Sen bunu kestiğinde havuçlu, cevizli keke benzetmiştim ben bunu.
3: Biraz şık dursun dedim tabakta.
1: Nasıl?
3: Biraz tabakta şık gözüksün istedim.
1: Şık görünmesi güzel de... Perde pilavı kum gibi dökülmesi lazım. Kek gibi değil. Bu perde pilavından ziyade... bir de limon sıksak bunun üzerine tam midye dolma olacak. Midye dolma pilavı gibi olmuş. Perde pilavı olmamış. Hamur kalın.
3: Kalın.
1: Evet, hamuru kalın. Görmüş olduğunuz gibi ters çevirirsek buranın da yine aynı incelikte olması lazım. Ama kötü mü? Değil.
3: Bir tek suyu fazla olmuş değil mi şefim pilavın?
1: Lap olmuş çünkü midyeli pilav, midye içi biraz ıslak olur, sulu olur. Limonu da sıkarsın, gömersin.
3: Evet,
1: bu onluk olmuş.
4: Mükemmel olur.
1: Perde pilavı olmamış bu. Kötü mü? Asla değil. Özentisiz mi? Asla değil. Bu yemeğin hakkı... Efendim bunları da yiyecek miyiz?
3: Bunun, ben yiyebilirim.
1: Bunun nanenin göbek kısmını koyarsın. Tarladan siz evde taze soğanı bir baş mı yiyorsunuz? Küçük bir dekor olarak koymamız lazımdı. Siz benim vermiş olduğum bütün naneyi tabağa koydunuz. Bu yanlış bir şey. Bunu düzeltelim. Sana puanım 2.
3: Teşekkür ederim.
1: Gelelim 3-5. Hamurun gerçekten incecik ha. Valla kırılıyor bile. Yani.
0: İnce sıva yaptım ona.
1: He?
0: İnce sıva yaptım.
1: İnce sıva.
0: Tabii.
1: Sen de oradan buldun tabii yemeğini değil mi? Al. Vallahi güzel. Tuz eksik.
0: Hepsinde eksik.
1: Yok.

0: Muhteşem. Hamuru çok güzel. İncecik. Çok hoşuma gitti. Ben bu kadarını beklemiyordum senden. Sana puanım. Maalesef. Oğlum gülme de.
1: Ne yapayım ben? Şef bakın çok güzel çıkıyor.
0: Peki. Sana puanım. 3. Gelelim Nalan Hanım'a. Öncelikle tebrik ederim.
2: Teşekkür ederim şef.
0: Kendi yapmış olduğunuz yemeğe, hamuruna kalın deseniz de olması gereken, incecik olması gereken hamur bu.
2: Zaten
0: kağıt gibi.
2: İnce açtığımın farkındayım ama nedense bir anda öyle geldi damak tadıma.
0: Kendi yaptığın yemeği hamuruna kalın dedin ki ben en güzel orada defalarca sana
2: evet,
0: söyledim.
2: Evet.
0: Çok
2: ama
0: 3
2: verdim şefim. Biraz çakar gibi oldum ama tam anlayamadım.
0: Kum gibi bak. Kum gibi.
2: Evet.
0: Güzel. Bunun dağılması çok güzel böyle kum gibi. Bu da güzel bir şey. Bakalım tadı nasıl. Çok güzel.
2: Afiyet olsun şefim.
0: Eline sağlık.
2: Afiyet olsun.
0: Doğru söyleyeyim. Hatta ve hatta tam Siirt'te yediğim gibi olmuş.
2: Evet.
0: Malzemesi, tadı, her şey yerinde.
2: Çok sağ olun
0: sana
2: şefim.
0: Sana puanım 5.
2: Çok teşekkür ederim şefim. Afiyet olsun.
0: Gelelim taktikçi Serdar'a.
3: Afiyet olsun şefim.
0: Serdar'cığım.
3: Ben taktik yapmıyorum ama bakalım. Beğenecek misiniz?
0: Hamur kalın.
3: Tam açamadığım için şefim.
0: Kalın ve yarısı çiğ. Yarısı pişmiş, yarısı çiğ. Evet. Niye tuzu yok?
3: Ya bir türlü alışamadım, o çevirmeyle yapmaya çalışıyorum. Evde el alışkanlığı herhalde, kaşıkla attığımız için.
0: Dün muhteşem yemek yaptın. Bugün tuzsuz bir pilav. Pide hamuru gibi bir hamur.
3: Bunun gazabına uğradım şefim bugün.
0: Tatsız tuzsuz.
3: Benim bugün hatam şefim, ilk ben bitirmek istedim. Biraz acele ettim.
0: Yapmayacağım. Yap. Tatsız, tuzsuz, kalın bir hamur. Ortası çiğ bir hamur. Hamurun dışı kızarmış, içi çiğ.
3: Kalın olduğu için.
0: Pişmemiş. Sana puanım. Bir.
3: Buna da şükrediyorum hocam.
0: Evet, üçüncü günün sonunda almış olduğunuz puanlar için hazır mısınız?
3: Hazırız şef. Şefim.
0: Pınar, senle başlıyorum. Üç günün sonunda toplamda almış olduğun puan 18.
4: Teşekkür ederim.
0: Kemal. Üç günün sonunda almış olduğun toplam puan 21. Nalan, toplamda üç günün sonunda almış olduğun puan 27. Ve Serdar, üç günün sonunda almış olduğun toplam puan 34.
3: Teşekkürler şefim.
0: Yine üçüncü gününde liderisin.

aşk için neler yaptınız? Uzun yollara mı düştünüz mesela? Hiç yapmam dediğiniz şeyleri mi yaptınız? Olamam dediğiniz biri mi oldunuz?

0: Hocam Muğla'nın Yatağan ilçesinin Eskihisar köyündeyiz. Ve şehrin, antik şehrin kuzey kapısındayız. Kuzey şehir kapısı ve sütunlu
1: Stratonikeia.
0: Stratonikeia. Ölümüne aşkın ve gladyatörlerin kenti Stratonikeia'dayız.
1: Gerçekten öyle. Bunları konuşalım içeride.
0: İnşallah.

0: Ölümüne aşkın kenti. Evet. Ne demek bu ölümüne aşkın kenti?
1: Hep öyle Statonikea denildiği zaman aşkın kenti, aşkın kenti bu laf geçiyor. Aslında bu bir efsane ya da bir hikaye. İstersen okuyayım. O kitapta yanımda burada Canan Küçük Eren yazmış Karya Efsaneleri diye bir kitap. Orada kısaca bu aşkın kenti hikayesini aktarıyor bize. Diyor ki Seleukos Nikator, yani işte Seleukos İmparatorluğu'nun kurucusu diyelim, en büyük ismi, karısı öldüğünde oldukça yaşlıdır. Artık yalnızlığa tahammül edemediğinden mi, yoksa bazı kaynakların aktardığı gibi sadece politik nedenlerle mi bilinmez, Makedonya kralının işte genç ve güzel kızı Stratonike ile evleniyor.
0: Evet.
1: Özet olarak hani evet, araları atlayarak geçiyorum.
0: Ama hikaye burada başlamıyor değil mi?
1: Hikaye burada başlıyor da aslında...
0: burada bitmiyor.
1: Burada hiç bitmiyor. Ama asıl sorun güzel kraliçenin seyahatten veya seferden dönen üvey oğlu, yani işte kocasının oğlu, birinci Antiochos'la karşılaşması. Eyvah. İle başlıyor. Asıl
0: bir üvey anne var işin içinde.
1: Bir üvey anne ve oğul geliyor. Genç ve yakışıklı prens olarak bir oğul geliyor. Kraliçeyi görünce güzelliği karşısında bu prensin de nutku tutuluyor.
0: Eyvah.
1: Aklı başından gidiyor. Yıldırım aşkı dedikleri bu olsa gerek, yemeden içmeden kesin, prens kesiliyor.
0: Eyvah.
1: Aşk ateşi öyle bir bacayı sarıyor ki benliğini mahvediyor, yemeden içmeden kesiliyor, yataklara düşüyor. Prens, yine özetlersem, hekimler geliyor tabii prensin durumunu teşhis edebilmek için. Mısırlı bir hekim diyor ki, ben durumu buldum, teşhis ettim. Babasına anlatıyor. Vallahi böyle böyle tuhaf bir aşk hikayesi gibi filan da bir o eserinin evet, ismi var. Tuhaf bir evlilik ya da tuhaf bir evlenme.
0: Sanki Shakespeare'in de böyle bir oyunu vardı değil mi? Tuhaflıklar komedisi.
1: Yani ama o galiba
0: yok, o başka tamam, bir konu. Tamamen yanlış anlaşılma
1: bu
0: üzerine.
1: Tuhaf bir evlenme. Diye geçiyor. Hatta Ahmet Necdet adlı şair, bildiğimiz o ünlü şair de kraliçe üzerine, yani Statonike üzerine bir uzun şiir yazıyor. Evet. Hafif böyle tiyatro oyunu gibi hafif uzun manzum eser yazıyor. Yani bu hikaye aslında şairlerden çıkan ve hala şairleri de ilgilendiren

0: Hoppa! Hocam, burası şehrin Kuzey Sütunlu Caddesi ve Kuzey Kapısı'nın girişi.
1: Evet, hikayeler anlatıyoruz filan ama her geçtiğimiz yerde de bir üzerinde durup konuşacağımız bir yer çıkıyor açıkçası.
0: Evet, aslında siz söylemiştiniz yani hikayede, efsanede Karya diye. Bu aslında Karya bölgesinin çok önemli bir kenti Stratonike'ye.
1: Böyle.
0: Yani kuruluş dönemine baktığımızda Helenistik çağda başlıyor. Sonra Roma, Roma'dan sonra Bizans, Beylikler dönemi ve Osmanlı. Üzerindeki hayat akışı hiç kesilmemiş. Ta Cumhuriyet, Cumhuriyet sonrasına kadar da gelmiş. Hatta şu anda köyde 4 tane hane var. Hala yaşayan.
1: Hala Cumhur yaşayan içerisinde. Bir de o senin saydığın bütün dönemlerde şu anda iç içe.
0: İç içe, evet. Yani görebildiğimiz en net şey burası.
1: Peki burası ne?
0: Burası Kuzey Kapısı'nın girişindeki büyük havuz. Halk bu kapıdan içeriye girdiğinde bunun altından küm sistemiyle birlikte bu caddenin altından ta şeye kadar gidiyor. Bu 200 metre kadar gidip Buleteryon'un oraya kadar gidiyormuş.
1: Ya da su buraya oradan geliyor.
0: Ya da su buraya oradan geliyor. İçi temiz su dolu. Bakın şuralar aşınmış, görüyor musunuz?
1: Hı hı.
0: Halk buradan böyle kovalarla, testilerle su çekiyor.
1: İp izi.
0: Evet, ip izi. Şurada da var iki tane ip izi. Bununla herhalde böyle çekiliyor. Burada böyle dönen bir makara sistemi gibi bir sistem var. Bunlar o iplerin aşındırdığı mermerler. Taban mozaiklerine baktığınız zaman da onlar da yine bu bölgeye ait mermerlerden yapılmış mozaiklerden oluşmuş.
1: Evet.
0: Böyle hem kentin girişini su amaçlı yapmışlar hem aslında çok amaçlı. Aynı zamanda da halkın tamamen su ihtiyacını giderdiği hem de böyle hani şehrin girişinde olduğu için böyle bir su serinliği verdi ve göz zevk. Hitap eden estetik bir böyle yarım daire biçiminde bir havuz hocam. Havuzun taban mozaikleri de mermerden.
1: Üstüne basmamızın bir sakıncası olmadığını öğrendik. Evet, bu yüzden
0: zaten orada
1: girdik.
0: Bir portik alan var. Biraz sonra göreceğiz. O evet. Portik alanda restorasyon çalışması yapıyor genç evet. Arkeolog arkadaşlar. Hocam bölge aslında kent mermer üzerine inşa edilmiş. Bütün Roma döneminde ve Helenistik dönemde beyaz mermer kullanılmış. Çünkü mermer çok yakın. Buradaki bölgeden çıkıyor. Biliyorsunuz hala günümüzde de öyle. Yatağın denilince akla gelen maddelerden biri de mermer oluyor. Ve mermer beyazlığını hiçbir zaman yitirmiyor.
1: Geometrik desenler var.
0: Evet, geometrik desenler var. Demek ki başka dönemlerde de kullanılmış. Bakın Roma, Roma'dan sonra Bizans, Bizans'tan sonra beylikler ve Osmanlı'ya kadar da aynı işlevi görmüş gibi duruyor.
1: Bazı kültlere ait ya da dini diyelim motifler kullanılmış. Çünkü evet. Sen biraz önce söyledin, burası dini alandan gelen, kült alanından gelen bir yol ve havuzu da onun kenarına
0: evet, ya bak,
1: koyup motifleri öyle
0: uygulamış. Şöyle bir mantık bile yürütebiliriz. Hani temizlik bütün dinlerde esastır ya. Ya belki olabilir. Ne bileyim bilmiyorum. Suyla ilişkilendirdik ama işin içinden çıkamadık. Böyle bir şey söyledim.
2: Stratonike'ye sadece kent merkezi olarak değil, kendi etrafında bölgesiyle birlikte anlıyordu. Çoklukla biz şimdi Stratonike'nin Helenistik dönemdeki adını daha çok biliriz. Oysa burada daha önceki dönemde yerleşme de vardı. Mesela bu bölge Hititler döneminde Atria bölgesi olarak biliniyor.

0: kentin kuruluşu Helenistik dönemden Roma, Roma'dan Bizans, Bizans'tan beylikler ve Osmanlı'ya kadar devam ettiği için, yani hayat devam ettiği için, mülkiyet olduğu için o tarafa izinleri yok, edemiyorlar ve bu Türkiye'deki arkeolojik kazı aranlarının da en büyük problemlerinden bir tanesi.
1: Evet, problem.
0: Sütunlu caddeden girdikten sonra sağlı sollu bizi galeriler karşılıyor hocam.
1: Dükkanlar.
0: Evet.
1: Böyle sütunlu galeriler herhalde
0: çatısı ahşap.
1: Ben de onu diyecektim.
0: Evet. Sol tarafta portik bir alan var. Yani Bizans'tan kalan taban mozaikleri var hocam. Ama sağ tarafta aynısı söz konusu değil.
1: Belki de çıkartılmadı ya da dağıldı gitti.
0: Evet. Burayla ilgili kısa bir bilgi daha vereyim mi hocam size? 138'de kentte çok büyük bir deprem oluyor ve kent yerle bir oluyor. Halk toplanıyor. Antonius Pius'tan yardım istiyorlar bununla ilgili. O da buraya 25 bin dinaryusluk bir yardım yapıyor ve onu

0: şükranlarını sunmak için bir anıt yazıyorlar. Üstünde de yazısı olan. Ama o anıtı şu anda göremiyoruz alanda. Hmm. Müzede de yok belki.
1: O
0: ama
1: yazı da kaidesi falan herhalde o yazı olan. O da yok evet. Herhalde.
0: Ama antik kaynaklardan varlığından haberimiz var.
1: Evet. Bir kanalizasyonun önünde durduk.
0: Evet. Kanalizasyon hala işlevini görüyor. Aynı şekilde su buradan akıyor. Yani biraz önce havuzun oradaki pişmiş topraktan yapılan künkler vardı ya. O künkler de buna bağlı.
1: Evet.
0: Buradan cadde boyunda altyapı olarak gidiyor.
1: Devam ediyor.
0: Orada alanda bir şey var. Çalışma var. O çalışmaya ben bir göz atayım mı?
1: Sen bir göz at. Biraz da konuş bakalım.
0: Tamam.
1: Görüşürüz.

0: portik alan taban mozaikleri çalışmasındayız. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Duygu ben. Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Mimar Restorasyon Bölümü öğrencisiydim. Evet. Şu an burada stajyer olarak çalışıyorum.
0: Bitti mi okul?
1: Okul bitti.
0: Stajyer olarak. Restoratör. Değil mi? Bizans dönemine ait bir taban mozaiği bu galiba.
1: Evet.
0: Tam bize bu yapmış olduğunuz işin muhteviyatını anlatır mısınız? Herhalde bir şey döküyorsunuz, onu bir kurumaya bırakıyorsunuz.
1: Evet, harç hazırlanıyor. Kuruduktan sonra da test araları belirginleştirmek için biraz kazıma işlemi yapıyoruz, seviye indiriyoruz. Bu şekilde testeralar daha belirgin ve daha güzel görünüyor.
0: Bu koruma amaçlı mı yapılıyor?
1: Koruma amaçlı. Testeralar birbirinden kopmasın ve ayrılmasın diye.
0: Bu aradaki maddenin kuruması için ne kadar zaman lazım?
1: Yani bir saat yeterli.
0: Bir saat yeterli. Ondan sonra fırçalıyoruz.
1: Güneşe de bağlı oluyor.
0: Güneşe bağlı. Herhalde sıcaklıkla ilgili bir şey. Tamamladıktan sonra bayağı uzun bir alan gibi görünüyor burası.
1: Evet, bayağı uzun. 7 panelden oluşuyor.
0: 7 panelden oluşuyor.
1: Biz şu an 6 ve 7 numaralı panellerde çalışıyoruz.
0: Mozaik değil, değil mi bunlar? Bildiğimiz mermer.
1: Yani
0: Bizans döneminde yapılmış.
1: O zaman için böyle yapılmış. Geç dönem mozaiği bu. O yüzden fazla şey yapılmamış ama yine de mozaik.
0: Üstündeki,
1: taban mozaiği.
0: Üstündeki motifler mitolojik değil herhalde, değil mi? Sadece
1: yok,
0: sembolik.
1: Yok, herhalde sembolik.
0: Kaç çeşit mermer kullanılmış?
1: Kaç çeşit olduğu hakkında?
0: Renk olarak bir kemik rengi var, bir beyaz mermer var, bir de kırmızı var galiba, değil mi? Kırmızı
1: mermer. Evet, renk orada desen yapılmış. Evet.
0: Daha ne kadar çalışacaksınız bu alanda?
1: Bu alanda bayağı bir işimiz var.
0: Ne kadar
1: daha
0: mesela?
1: Daha harç uygulanmayan yerler var, oralara da harç yapacağız.
0: Sonuna kadar gidecek
1: sonuna
0: misiniz?
1: Sonuna kadar, evet.
0: Bittikten sonra tekrar böyle...
1: Bittikten sonra tekrardan bakımları yapılacak.
0: Ve sonra
1: periyodik bakımları.
0: Doğaya bırakacaksınız herhalde.
1: Yine üstünü kışın üstü kapanacak.
0: Kapanacak. Üstünü neyle kapatıyorsunuz?
1: Jeotekstil bezler. Sonra üzerine elenmiş kumlar da ekleniyor. Kışın bu şekilde kapalı bir şekilde kalıyor. Sonra
0: önümüzdeki
1: kazı
0: sezon,
1: başlayınca yine açılıyor.
0: Evet. Bu tarafında olduğunu söylemiştik. Acaba Sütunlu Galeri'nin öbür tarafında da bulunan böyle taban mozaiği var mı acaba?
1: Çalışmalar devam ederse belki çıkabilir o tarafta da.
0: Anladım. Peki o zaman size kolay gelsin. İçiniz zor vallahi. Bu hem sıcak hem sıcaklık.
1: Olsun, keyifli bir iş.
0: Kaçta başlıyorsunuz?
1: Biz 7'de başlıyoruz.
0: Sabah 7'de başlıyorsunuz.
1: 5'e kadar devam ediyoruz.
0: 5'e kadar devam. Ama aralarda şey
1: molalarımız
0: veriyorsunuz. Molalarınız var.
1: Var
0: herhalde. Peki Duygu, bunun okulunu okudun. 2 yıl meslek yüksekokulunda. Nasıl başladın bu işe?
1: Yani ben
0: bu seçerek tercih ettiğim bir
1: biraz bölüm. İsteyerek, evet, meslek lisesi çıkışlıyım. Yine resimle uğraşıyordum orada da.
0: Yani daha çok mimari üzerine senin yoğunlaşman herhalde.
1: Teknik çizim falan, bunları severek başladım. Bu bölümde de bunlar vardı. Ve sanatla uğraşmak herkesin hoşuna gider tabii ki de.
0: Bundan sonraki mesleki hedefin nedir?
1: İnşallah bu bölümde devam etmek istiyorum.
0: Bu bölümde devam edeceğim. Peki bunu seçecek olan yeni arkadaşlara neyi öneriyorsun?
1: Yani biraz el becerisi ve yetenek gereken bir şey.
0: Yetenek derken çizim yeteneği.
1: Çizim yeteneği de gerekiyor. Evet, çünkü bölüm derslerimiz ve sabır.
0: Sabır.
1: Evet.
0: Peki o zaman biz de sana sabır diliyoruz.
1: Teşekkür
0: kolay
1: ederim.
0: Gelsin.
1: Çok sağ olun.

0: Hocam selam. Ha,
1: bitti mi konuşma?
2: Bitti vallahi.
0: Tamam.
2: Vay, burada oturuyorsunuz. Bunun bir anlamı var biliyorsunuz değil mi?
1: Taşın mı?
2: Evet evet.
1: Tarihi bir eser üzerine oturuyor olmayayım sakın.
2: Tarihi eserin üstüne oturduğunuz doğru ama beylikler döneminde bir Osmanlı'da burası bir mahalle.
1: Evet zaten evet.
2: Harika bir yer. Acayip inanılmaz konumlanmış. Harika yani. Yaşamak devam ettiği için böyle buranın sokaklarında dalıp gidiyorsunuz. Hamallar buraya dinlenirlermiş hocam. Sırtında küfeleriyle gelirlermiş. Bakın burasını da hamalların sırtındaki küfeleri çarpmasın köşebende diye.
1: Böyle, çok hoş.
2: Evet, tıraşlayarak yapmışlar. Önce gelir buraya küfesini çıkarttırmış. Yanına da otururmuş.
1: Aynı benim gibi. Ben de elimdeki eşyaları buraya koyabilirim.
2: Evet. Evin böyle cumbalı olan penceresinden de hemen tam üstünüzden de ona tasın içinde ayran ve su ikram ederlermiş. Burada dinlendikten sonra tekrar köyün meydanına doğru ilerlermiş.
1: Benim ayran şansım yok galiba.
2: Evet, su şansım.
1: Peki bu evi kim yapmış biliyor musun? Ömer Usta.
2: Evet.
1: 1930'lu yıllar ama sonundaki yazıyı okuyamadım.
2: Cumhuriyet dönemi yani.
1: Çok güzel de bir meydan var. Aslında evet. Orada da biraz kalabiliriz yani.

0: güzel bir meydan değil mi?
1: Hocam insan kayboluyor içinde ya şehrin.
0: Gerçekten öyle.
1: Burası Osmanlı döneminde bir mahalleymiş, meydanmış. Bu meydanda muhtarlık seçimleri ve şeyler yapılırmış, düğünler yapılırmış. Her türlü işte düğün, nikah, sünnet.
0: Çok merkezi bir meydan demek ki burası. Evet, yani evet, herkesin toplandığı filan bir meydan. Aslında şimdi hani şöyle bir hafızamızı yakın zamanın hafızasını bir toparlayacak olursak. Mesela antik şehre girdik kuzey kapısından değil mi? Oraya gelen yol Lagina'dan nekropolü yani mezarlığı geçiyor. Evet. İşte bizim kuzey kapısına geliyor. Orada bir çeşme, havuz. Büyük caddeden Sütunlu geçtik. Cadde. Sütunlu ve aralarda heykeller de olduğu söyleniyor onun. Evet. Şimdi aklıma geldi. İşte hafıza yoklaması dedik ya. Mesela o kuzey kapısı, o büyük kapı. Sen bahsetmiştin hani deprem oldu diye. 130, o da 140'ta yapılmış.
1: 2 yıl sonra.
0: Yani. 2 yıl sonra orasını yapmışlar. İşte yanındaki
1: Antonius Pius.
0: Çeşme, ondan sonra o havuz filan. Evet. Neyse caddeden geldik ve birdenbire
1: kendimizi başka bir uygarlığın
0: başka içinde bir yüzyılda bulduk. Yani nefis bir yol, nefis evler, bir meydana geldik. Aklıma şu geldi. Doğan Kuba'nın bir benzetmesi vardır. Diyor ki mesela Sultanahmet'e gidin. Orada lüks bir otelde kahvaltı edin. Yani modern bir otel. Sonra birkaç adım yürüdüğünüz zaman yaklaşık 1500 yıl geriye gitmiş olacaksınız. Çünkü Ayasofya ile karşılaşıyorsunuz. Onların hepsi iç içe, aynı meydanda. Burasını ona benzettim yani şu anda.
1: Doğru, aynen öyle.
0: Yüzyılları kat ederek, atlayarak, yüzyıldan yüzyıla geçerek Glutaryon'a doğru gidiyoruz aslında.
1: Doğru. Siz hep bana şey dersiniz, programda siz daha duygusal ağırlıklısınız, daha böyle romantiğimdir ya ben.
0: Evet.
1: Hakikaten böyle bu bir ruhsal bir dehlizin içindeymişsiniz gibi değil mi? Böyle arkada çınar ağacı, köy meydanı, bir nefis, hayrat. Nefis. Ondan sonra dediğiniz gibi hani bir mahalle ile bir mahalle arasında 100 yıl, 200 yıl, 1000 yıl var belki de.
0: Evet. Şimdi milattan önce tekrar mesela 3. yüzyıla doğru yola çıkabiliriz. Glutaryon'a yol alalım.

0: Boletaryonun içindeyiz hocam.
1: İçindeyiz. Borsa duvarından var. Geçtik bu tarafa içeri.
2: Statonike'ye de satılan tüm ürünlerin veya verilen hizmetlerin adları ve fiyatları var. Bu Latince olarak yazılmış.

0: İş tarafında ise şimdi sizin bahsetmiş olduğunuz başka bir yazıt var ki bu da yine bizim için önemli ve benzeri az bulunan örneklerden birisi. O da Menippos gibi meşhur birisinin yaptığı takvimle ilgili.
1: Evet, burada basamaklar varmış. Tabii ki o Bizans'ta yıkılmış yapı taşı olarak kullanılmış. Şimdi sadece 4 tane basamağı, bir tanesi de yarım kürsüsü kalmış.
2: Bunların hepsi kiliselere gitti tabii, Bizans kiliselerine.
1: Maalesef.
2: Bir sahne görüyorum, yuvarlak bir sahne.
1: Evet.
2: Birkaç oturma sırası kalmış.
1: Evet.
2: Bir de
1: kürsü gibi bir şey var
2: evet, orada.
1: Yani sütunun yarım hali var.
2: Evet. Peki ben burada...
1: Ne anlatacaktınız? Siz burası ile ilgili arkamızda Grekçe bir takvim var.
2: Takvim bu mu?
1: Evet.
2: Tamam.
1: Bu takvimle ilgili siz bize bilgi verecektiniz.
2: Evet. Aslında bu takvimle ilgili bir bilgiyi tam olarak veremem. Yani böyle bir takvimin olduğunu biliyorum ama bu işin inceliklerini herhalde Bilal Hoca'dan sorsak daha iyi olur. Fakat bunu yapan Menippos.
0: Burada Menippos şöyle diyor. Hiç okuma yazma bilmeyenler bile parmaklarıyla hesaplayarak bulsunlar diye çok kolay bir takvim yaptım diyor. Hakikaten de öyle. Aylar 30-31 diye devam ediyor. Arada bir tane 28 var. Şimdiki bizim takvimlerimiz gibi.
2: Şimdi Menippos hakkında bizim o ünlü el kitabımız Strabo'nun coğrafyasına başvurabiliriz. Sana oradan bir şey okuyabilirim. Tabii. Diyor ki mesela Menippos hakkında burada, yani bu şehirde babalarımızın zamanında dikkate değer bir adam doğmuştu. Katokas takma adı olan Menippos. Cicero yazılarından birisinde, işte özetlersek şayet, onun Asya'daki bütün konuşmacılardan çok daha iyi bir konuşmacı olduğunu
1: Menippos için diyor.
2: Söylüyormuş. Ve hepsinin üstünde tutuyormuş Menippos'u. Yani bu takvimin ne derler?
1: Yaratıcısı.
2: Şimdi Menippos'a baktığımız zaman aslında bu takvim hakkında pek bir şey bilmiyorum ama onu soracağız. Menippos hakkında ufak tefek bir iki bir şey söyleyebilirim. Bir kinik felsefe ustası ya da kinik felsefe mensubu. Nedir kinik felsefe? Aslında şey anlamı, kelime anlamı köpek ya da köpeksi. Ve insanın erdeminin, bu felsefeye mensup olanlar, hiç böyle dışarıdan kendilerine yüklenmiş değerler olmadığını savunuyorlar. Yani mülkiyetmiş, aileymiş, suymuş, buymuş, dışarıdan gelen hiçbir değeri kabul etmiyorlar. Sadece tek bir erdem nedeni var. O da kendi bağımsız kararları, kendi inisiyatifleri. Bu kinik felsefenin de en önemli temsilcilerinden bir tanesi biliyorsun Diyojen'dir, Sinoplu. En son şunu da söyleyeyim, oraya bağlayayım. Mesela Menippos'un nereli olduğu çok net değildir.
1: Evet.
2: Şimdi burası bir Seleukos krallığına dair bir şehir olduğu için, Menippos da buraya ait bir adam olduğu için onun da Suriyeli olabileceği üzerine yazılar vardır. Ancak Sinoplu olabileceği üzerine de yazılar vardır. Olabilir, çünkü Diyojen'in felsefesi de kinik felsefe olduğuna göre bu da Diyojen'le o konuda işte bir mesai yaptığına göre, yani evet, aynı felsefeyi paylaştığına göre diyelim, o da Sinoplu olabilir diye düşünüyoruz.

0: antik kenti kuzey-güney ekseninde kesen...
1: Şöyle evet, diyoruz şöyle yani kesen, uzunlamasına.
0: Antik yazıtlarda da Stratonika'ya ait 3 tane hamam olduğu söyleniyor. Ama yapılan kazı çalışmalarında en belirgin gün ışığına çıkan yer Roma hamamı oluyor. Tabii
2: bir de bir Türk hamamı var. Evet. Tabii daha yeni.
0: Selçuklu hamamı var hocam. İlk o Şaban Ağa Camii. Batı kısmından girildiğinde kentin tam caminin hemen bitişiğinde herhalde bir tanesi de cimnazyonun içindeydi. En doğru yer cimnazyum olarak belki değerlendirilebilir. 6 bölümden oluşuyor hocam. Soyunma, ılık, soğuk ve sıcak olmak üzere.
2: Sıcak güneydeymiş.
0: Güneyde.
2: Aynı rüzgarlar gibi.
0: Evet.
2: Soğuk kuzeydeymiş. Evet.
0: Ve bir de palestrası var. Öndeki sütunlu yeri oluyor. bunu söylediğiniz iyi oldu hocam. Antik kentlerde de yerleşim hep güney kısmına olur. Çünkü hava şartlarına
2: bağlıdır. Hava koşulları daha iyi.
0: Kuzey her zaman çok daha sert rüzgarlar aldığı için korunmak amaçlı bütün yapılar, sivil mimariler antik kentin güneyine konumlanır. Burada hamamın dışında başka sütunlu palestra var dedik. Hemen onun bitiminde latrine var dedik.
2: Latrine, yani toplu, tuvaletler var.
0: Toplu tuvalet. Biz bunu daha önceki bölümlerde en net Orhan Hoca ile konuşmuştuk galiba.
2: Evet, çünkü Magnezya'da çok büyük bir tuvaletle karşılaşmıştık. Yani sıra sıra böyle, yani Efes'teki gibi neredeyse.
3: Stratonikea'da biz 3 tane Roma hamamının olduğunu biliyoruz. Önceki yapılar hariç. Bu hamamlardan, yazıtlara göre bu hamamlardan birisinde sadece kadınlar hamamı olduğunu yazıtlardan yine biliyoruz. Kalıntı anlamında ise bizde 2 hamamımız var şu an. Bir tanesi sizin bahsetmiş olduğunuz. O hamamdaki çalışmalar şimdi devam ediyor. Milattan önce 2. yüzyılda inşa edilen hamamlardan birisi. Bizim sıralı tip dediğimiz planlarda, yani kuzey güney yönünde kentin hipodemik sistemine ya da ızgara planına uygun olarak belli ayrılan alana yerleştirilmiş bir yapı.
0: Aslında daha böyle kamuya açık alanlar oluyor değil mi? Kamu mimarisi.
2: Doğru. Şimdi burası hakkında benim aklıma geliveren, yani senin bu anlattıklarının dışında, burası bir Roma hamamı ama Karya karakterini taşıyor mimari olarak.
0: Bunu tiyatrosunda daha net ve kesin bir şekilde göreceğiz. Daha özgün bir yapıya.
2: Ha, evet. Yani bir Karya tipi hamamla karşı karşıyayız ve milattan sonra da 2. yüzyılda yapılmış. Benim hamam konusunda ekleyebileceğim şeyler bunlar yani.
0: Karya dediniz hazır sözü açılmışken, buranın yapısına, mimari yapısına ait bir şey daha geldi aklıma sizinle birlikte yolda yürürken. Izgara planlı yapılıyor. Yani birbirini paralel kesen cadde ve sokaklardan oluşuyor.
2: İşte hipodamus planı dediğimiz şey, belki de her bölümde aşağı yukarı onu aramaya çalışıyoruz. Ya da işte var mı yok mu tespit etmeye çalışıyoruz. Bazen tartışmalar çıkıyor var ya da yok diye. Ama tabii burası hakkında da öyle bir bilgi var. Yani ızgara plan dediğin gibi bazı adaların oluşturulması, caddeler ve sokaklar arasındaki birbirine yakın konseptli binaların yerleştirilmesi bir hipodamus planı. Evet, burası için de söyleniyor.
0: Hazır hamamdan söz etmişken, hamamın ana maddesi, materyali olan suyla da ilişkisinden biraz söz edelim kentin isterseniz.
2: Mesela hamamdan çıkıp yollardan yürümeye başladığımız zaman bu hamamın etrafını dolaşan su kanallarının olduğunu göreceğiz. Harika. Tam o kanallar binanın, yani hamamın olduğu binanın yanından geçiyor.
0: Harika. Buradan yolumuz nereye düşsün? Tiyatro
2: bir veya çıkalım bakalım.
0: Tapınak veya cimnazyum.
2: Bir çıkalım bakalım. Peki.

0: Özgür, gladyatörlüğe ne dersin?
1: Burada mı? Cimnazyumda. Evet diyorum hocam, hazırım.
0: Ciddi misin?
1: Üçü olacağım. Roma dönemine gideceğim ve bir gladyatör olacağım.

0: Aslında ben böyle antik kentlerde hemen gladyatörlerden konu açılmasından pek hoşlanmıyorum ama aklıma o soru da mecburen geldi.
1: Ben de hemen ruhuna giriyorum hocam.
0: Evet, mesela tiyatrolara falan gidenler, yani bazıları diyelim, hemen orada bir arena gözlerinin önüne getirirler. Halbuki yani bir Helenistik tiyatro, gerçi Roma'da bir parça hani gladyatörlere göre tanzim edilmişse de, hep benim için bir tiyatro, bir gösteri.
2: Daha bir estetik, daha bir sanatsal kaygısı
0: olsun isterim
2: var,
0: ama burada öyle bir şey gelmedi aklıma gerçekten. Hemen gladyatörler geldi.
3: Helenistik dönemde inşa edilen bu tür yapıların bir başka önemi var. O da şu, Helenistik dönemdeki yapılar, İnsanların kullanması için yapılan yapılar inşa edilmişti o dönemde. Bu önemli bir sürecin başlaması anlamına geliyor. Bizim Stratonikeia'daki gimnazyumumuzda M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilen en büyük gimnazyumlardan birisi. Yani şu an ölçü olarak yaklaşık şu an kuzey kenarını biz biliyoruz 105 metre ve bu güneye doğru 267 metre devam ediyor.
1: Bu bir de gimnazyonun büyüklüğünden olsa gerek.
0: Evet evet, müthiş bir şey hakikaten.
1: Yarım daire, arkasında iki tane var, iki tane burada var, bir tane orada var, beş tane odadan oluşan bir kompleks.
0: Burası genç erkekler odası diye geçiyor. Ay. Ben daldım ama yani.
1: Genç sayılır.
0: sonra bu yuvarlak mekanın diğer iki yanında dörtgen odalar var.
1: Evet, o,
0: oda dediğime bakma, yani müthiş salonlar var. Soğuk su odası diye geçen bir oda var.
1: Şok.
0: Onun hemen yanında işte yağlanma odası, pudralanma odaları.
1: Kum torbası odası var.
0: Evet, galiba. Torba odası vesaire. Hatta ama tabii jimnazyumu biliyoruz ki sadece sporla ilgili değil. Evet. Ya da işte gladyatörlükle falan ilgili değil. Felsefeyle, işte ne bileyim, matematikle ilgili dersler de burada veriliyor. Ama gerçekten burası dediğin gibi son derece muhteşem bir mekan.
1: Bir anda ruhuna bürünüyorsunuz hocam. Kalkıp böyle savaşçı olursunuz geliyor. Koşup koşup koşup böyle arenaya, bu şehrin en büyük gladyatörü benim diye. Hocam, bu kentin gladyatörlerle olan ilişkisini biliyor musunuz?
0: Yani biraz biliyorum çünkü jimnazyumda birdenbire aklıma gladyatörler gelmesi o yüzden oldu.
1: Beni de heyecanlandırdınız vallahi. Gladyatör dediniz, bütün adrenalin tepeme çıktı.
0: Bu şehrin bir özelliği var. Burada çok fazla gladyatör mezar taşı bulunmuş.
1: Bir de gladyatörler artık spor yaşamlarını tamamladıktan sonra buraya inzivaya çekilmişler.
0: Evet, doğru, rahatlarına düşkünler buraya geliyorlar. İşte emekliliklerini burada geçiriyorlar.
1: Gerçi gladyatörün emeklisi olur mu?
0: Mağlulen.
1: Öbür tarafta olur herhalde.
0: Evet, fakat şaka bir tarafa, mesela çok iyi bildiğimiz isimler var, gladyatörler mesela.
1: Benim mesela Hollywood filmlerinden tanıdığım meşhur Brad Pitt'in oynadığı Aşil, Akilleus.
0: Akilleus, ben de biraz Homeros'tan tanıyorum.
1: Evet, Akilleus'u.
0: Evet. Sonra Vitellius diye bir isim biliyorum buradan.
1: Krisos var benim bildiğim.
0: Krisos, ama onlar buralı değil tabii, Akilleus da dahil olmak üzere. Bir sürü ünlü gladyatör. Bunlar ya da o zamanın, hani Akilleus'u biz hala biliyoruz ama o zamanın ünlüleri işte burada gömülmüşler.
1: Evet.
0: Ya da senin dediğin gibi emeklileri. Ama asıl bir isim var. Droseros. Droseros buranın gladyatörü. Yani medarı iftarı sporcusu.
1: Vay. Yani günümüz dünyasında yaşayan Barcelona'da futbolcu Arda Turan gibi mi?
0: Mesela yani işte nasıl onu seyrediyorlar özellikle Türkiye'den.
1: İsmi
0: onun gibi.
1: Neydi? Benim havuzum.
0: Droseros.
1: Droseros. Stratonikeyalı.
0: Ve işte Droseros. Akilleus'la karşılaştığı filan söyleniyor. Böyle bir şey. Yani buranın muhabbeti, gladyatörlerle ilgili muhabbeti işte bizi belki 1800 yıl geriye falan götürebilir.
1: Evet. Milattan sonra ikinci bin değil mi?
0: 200
1: gibi.
0: 300 falan.
1: Augustus dönemine ya da Antoninler döneminde.
0: Yani bu işte tabii o, her dönemde Roma dediğin zaman gladyatör var elbette.
1: Hatta biraz önce şeyi de söylediniz. Yani Roma dediğiniz zaman gladyatör tiyatroyu bile bozuyor dediniz. Aslında Helenistik dönemde tiyatrolar daha naif, daha sanat, felsefeleri.

0: Benim pek hoşuma gitmeyen bir tavır tabii, yani Roma'nın o tavrı. Hep tiyatrolara işte dediğim gibi bir tiyatro var burada zihniyetiyle yaklaşıyorum. Ama sonra baktığım zaman tabii Roma'nın müthiş bir genişletme çabası orayı. Evet. Biraz da tabii mimariyi bozma meselesi çıkıyor ortaya. Yani işte hayvan dövüşleri, gladyatör dövüşleri filan birdenbire tiyatronun içeriği bozuluyor. Onu söylemiştim.
1: Keyifli sohbet oldu ya.
0: Birdenbire tabii bu...
2: Gaza getirdi bizi değil mi?
0: Koskoca bina.
2: Bir anda yükseldik biz. Devam edelim mi?
0: Devam edelim.

0: Özgür, şimdi bu kent hakkında hani okurken, kayıtlara bakarken iki tane tapınaktan bahsediliyor aslında. Bir tanesi Zeus adına yapılmış. Chrysaoreos diye bir ismi var. Bu Chrysaoreos tapınağı altın kılıçlı demek. Hı hı. Ve demek ki bunlara ait bir kült var. Chrysaoreonlardan bahseder mesela Strabon ve onların buraya gelip işte tapındıklarını, ayin yaptıklarını falan söyler. Bir tanesi de biliyoruz Lagina'da.
1: Lagina.
0: İşte Hetake adına yapılmış bir tapınak. Fakat yani bunun hakkında, buradaki tapınak hakkında açıkçası pek bir bilgiye sahip değilim ben. Bir şey bulamadım yani.
1: Burası Augustus ve İmparatorluklar Tapınağı diye geçiyor. Tiyatro ile ilintili olduğu düşünülüyor. Tiyatro gibi bu da kuzey cepheye bakıyor.
0: Evet.
1: Tiyatronun hemen üstüne bir teras oluşturularak inşa edilmiş. Alt tabanı günümüze kadar gelmiş. Üç basamaklı.
0: Bu yani tabanın üzerine. Kademeli.
1: Üç kademeli. Evet. Üç basamakla çıkılıyor tapınağa. Bunun etrafında iyon biçiminde sütunlar varmış. Ama tabanına baktığımızda öyle tapınağın da çok da büyük olmadığını anlayabiliyoruz.
0: Altar da yok zaten.
1: Altar yani... da yok. Sadece iyon biçiminde sütunları kalmış. O sütunları da kazı yapan ekip tamamını çıkarmış böyle.
0: Peki kimin adına yapılmış burası?
1: Augustus ve İmparatorluk döneminde. Yani bir kral adına yapılmış.
0: Evet, birini Augustus'a evet. adanmış. Bir, ama yani böyle bir
1: krala
0: kültü falan yani yok hayır, herhalde. Hayır, yani. Hayır.
1: Bir tanrı veya tanrıça adına yapılmamış.
0: Evet.
1: Belki de öyle olabilir. Yani sizin söylediğiniz bir tanrı ve tanrıçaya yapılmış olan tapınaklardı. Bir tanesi Hekate'ye yapılmıştı işte Lagina'daki.
0: Bir tanesi da, Zeus adına
1: bir tanesi
0: yapılmış.
1: Zeus adına. Burası da yaşayan bir kral adına evet. lütfunu dile evet. getirmek için halkın yapmış olduğu. En önemli şey tapınağın güney yamacında yani bugünkü Muğla yatağın karayolunun hemen bitişiğindeki...
0: Doğru, hemen karayolu arkamızdan geçiyor zaten. Evet, yani İstinat Duvarı'nın üstünden.
1: Bakın İstinat Duvarı'nın kalıntıları da hala gün yüzünde duruyor böyle.
0: Evet.
1: O İstinat Duvarı'na yaslanarak buradan bir de kentin bütün her yere kuş bakışı yapılıyor. Yani tapınakları biliyorsunuz kuzey cephede oluyor ve kentin en tepesine konumlanıyordu. Bergama'nı hatırlasanız.
0: Tabii bütün aşağı yukarı şehirlerde öyledir. Evet. Bir akropol vardır yani.
1: Bir akropol tabii. Ve akropolün en tepesine de böyle tapınaklar inşa edilir. Yani burası hakkında söyleyebileceğimiz bilgi bundan ibaret.

0: Ve işte Strotonikeia'nın tiyatrosu. Hocam tiyatro Helenistik çağda yapılmış ve o çağda yapılıp da şehrin içerisinde ayakta kalan en önemli yapılardan bir tanesi.
1: Helenistik'te yapılmış ama Roma'da tabii ilavede bulunuyor. Her yerde olduğu gibi. Dolayısıyla biz daha çok Roma tiyatrosu görüyoruz şu anda.
0: Galiba Roma'da bunun oturak sayısı da fazlalaştırılmış. Çünkü tabii. Kimi kaynaklarda 6500-7000 kişi gibi veriliyor.
1: Yazıyor. Sonra ama sen baktığın zaman oraya ait bir rapora...
0: Evet. 15 bin olduğu
1: söyleniyor.
0: Bu da aslında çok normal bir şey çünkü nüfus da ona bağlantılı olarak artıyor. Zaten bir antik kentin nüfusu hesaplanırken tiyatronun kapasitesinin 3 ile çarpılıyor.
1: Öyle diyorlar. Evet. Bazıları ona şey yapmıyor.
0: İtibar etmiyor.
1: Yani bazı arkeologlar. Çünkü dışarıdan gelen izleyici sayısında hesaba katılması lazım filan. Yani daha önce bunları zaten bazı arkeologlarla beraber de konuşmuştuk.
0: Kentin şu anda tam güney yamacındayız. Burada Kadı Kulesi Tepesi var. O Kadı Kulesi Tepesi'nin içerisine oyularak, doğal bir yapı oluşturularak kurulmuş bir tiyatro. Greco-Roman tarzında yapılmış.
1: İşte Helenistik tiyatroya Roma eklenmiş yani.
0: Roma eklenmiş. Tiyatronun sahne ağzı ve seyircinin izlek kısmı da kentin kuzey yamacına bakıyor. Bunun da bir nedeni olmalıdır mutlaka. Çünkü bu tarz tiyatrolarda çok fazla dönemde dekor olmadığı için arkadaki böyle özellikle akşamlarda çıkan ay buna doğal dekor oluşturuyor. Bu mutlaka hesaba katılarak yapılıyor.
1: O tragedyadan gelen bir şey ama tabii işte sonra Roma meselesinde iş gösterilere falan dönüştüğü zaman...
0: Ama burada onu görmüyoruz.
1: Pek şey kalmıyor, o sahne konumunun önemi kalmıyor. Evet doğru, burada onu görmüyoruz. Yani burası galiba pek fazla arenaya çevrilmiş bir tiyatro
0: zaten
1: değil.
0: Zaten sahne itibariyle de ona müsait değil burası.
1: Müsait değil. Sahneyle ya da işte orkestra alanıyla oturulacak yerler arasında o yüksek duvarları da görmüyoruz burada.
0: Sadece locaları görüyoruz.
1: Localar var.
0: Arkalıklı localar
1: var.
0: Nedir onun adı? Tam buraya gelişte şehrin güneyine doğru yaklaştıkça bir agora var. Yani halkın sosyalleştiği alışverişini yaptığı
1: bir ortam.

0: sahneye ek yapılıyor. Demek ki Helenistik dönemde sahnede olan oyunlar dekor anlamında küçülüyor ama Roma'da nüfusa bağlı olarak...
1: Evet, farklı gösteriler de işin içine girmeye başlıyor tabii. Şimdi gladyatör yok dedik ama yani onun yerine çok fazla kitleyi çekebilecek oyunlar var. Şimdi o da enteresan. Mesela birçok yerde, antik kentte tiyatrosuna baktığımız zaman gladyatör dövüşleri ve hayvan dövüşleri için yeni düzenlemeler olduğunu biliyoruz. Evet. Gördük bunları.
0: Assos'ta görmüştük.
1: Her yerde gördük aşağı yukarı. Fakat burası da diyoruz ki bir gladyatör şehri. Ama burada yok mesela.
0: Evet, burada yok.

0: Yalnız orkestra alanını fena halde su basmış. Gerçi fena da görünmüyor. Evet, güzel bir manzara var. Şeyde Laodikea'ya gittiğimde oranın iki tiyatrosu vardır. Hı-hı. Bir tanesinde bana bilgi verirlerken demişlerdi ki burada da su gösterileri ve sporları yapılıyor tiyatroda.
1: Şaka,
0: yani.
1: Şaka söylemediler bunu değil mi?
0: Şaka söylemediler tabii çünkü kitaplarda da yazıyor bu. Ben de hiç gözümün önüne getirmemiştim. Yani nasıl olabilir bir orkestra alanındaki işte su gösterisi? Demek ki böyle oluyormuş. Bu aklıma geldi.
2: Hocam burada şeyi hissedebiliyorsunuz değil mi? Helenistik dönemde yapılan o mimari estetiği hissediyorsunuz değil mi? Sadece mimari estetik değil aslında hani sanata bakış estetiği de çok belirgin. Sahneye çok yakınız şu anda. O şeyin olduğu, sütunların olduğu yer sahne. Burası evet, prosenyum evet, yani orkestra evet. Çukuru. Çok belirgin bir şekilde hani eğer mask takmıyorlarsa yüzlerdeki mimikler buradan çok rahat anlaşılır. Hani tiyatroda genel geçer bir kavram vardır ya, en arkadaki seyirci bile sizin mimiğinizi görecek diye. Burada o çok net. Gerçi biz şu anda locada oturuyoruz sizle ama kim bilir kimin locası.
0: Kimin yerini aldık kim bilir, kimin koltuğunu kaptık yani.
2: Çok güzel ya, harika yani, o kadar net ki.
0: Şimdi bir de şu var, yani bu tiyatronun özelliği başka yerlerde, başka tiyatrolarda yok, yok. Deniliyor. Evet, evet, öyle bir takım teknik açıklamalar da evet. Okumuştuk. Ancak tabii o işin uzmanları onu anlıyorlar. Ben baktığım zaman çok güzel olmakla birlikte hani diğer tiyatrolardan fazla ayırabileceğim bir şey yok.
1: Evet.

0: açı giderek genişliyor. Karya'ya daha fazla hakimiz şu anda. Karya dediğimiz yer, onu da söylemeden geçmeyelim, hatırlayalım. Muğla ili çevresi diye geçer aslında ama yani mesela kuzeyde, kuzey neresi? Bu taraf herhalde.
1: Kuzey ana giriş kapısı.
0: Olduğuna göre İzlekler evet kuzeyde zaten. Büyük Menderes Nehri, güneyde de Dalaman Nehri ile Dalaman Çayı ile sınırlanmış bir bölge. Tabii batı kuş uçumu gittiğin zaman da elbette Ege Denizi ile karşılaşıyorsun. O daha önce hep konuştuğumuz İonya dediğimiz yerde hemen evet hayır biraz güneyde üstünde kalıyor. Bitişikler yani böyle bir konum var. Tabii Karya bölgesinin içinde birkaç tane de şehir var yani en belli başlıları işte Alabanda var, burası var. Ondan sonra Halikarnassos var en önemlisi. Mesela Halikarnassos'la
1: liman kenti herhalde.
0: Anılır. Bodrum'la anılır yani.
1: Demas Şakir Kabağı.
0: Evet, evet. O, tabii onlar yeni yani asıl Muzaleus'la birlikte anılır. Hani dünyanın yedi harikasından birini yaptırmış ama burası da Laodikeia vardır biraz önce
1: Denizli.
0: Aşağıda konuştuğumuz gibi. Ama burası da işte en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Aslında mesela burayı kuran işte Seleukos kralı Nikator. O Suriye kökenlidir ama burası bir Makedon şehridir. Makedon şehri çünkü dört komutanından bir tanesiydi Büyük İskender'in birinci Seleukos. Ve onlar arasında işte hükümdarlıklar kurulmaya başlandığı zaman, dört hükümdarlık, Helenistik başladığı zaman bir tanesi de bu krallık oldu. Ve o krallığın şehri. Büyük İskender'in ordusundan olduğu için

0: hala. Orası da hafif bir müze halinde şu anda duruyor.
1: Yani ilk
0: Ethem Bey'le birlikte. Mı? Küçük kardeşi Ethem Bey'le. Sonra Ethem Eldem olmuştur onun soyadı. Soyadını almıştır. Böyle bir durum var. Şimdi Tanrıça'ya gelirsek, dengesiz bir Tanrıça Hakikaten. Dedik. Aslında birazcık korkunç bir tarafı var. Yani ay Tanrıçası ve gece Tanrıçası. Biraz da böyle yeraltı dünyasıyla, ölülerle falan da bir haşır neşirliği var.
1: Cadılar falan.
0: Ama gene de hani şöyle bir şey de denilebilir. Hani sevdiğini çok seven ama dengesiz olduğu için de birdenbire neden sevmediğini anlayamadığı birisi de mahvolabilir yani. Şöyle bir şey. Şimdi Hesiodos elimdeki kitap. Hesiodos M.Ö. 8. yüzyılda yaşamış bir Yunan şair. Hatta mesela Azra Erhat ve Sabahattin Eyüboğlu'na da bakacak olursak Homeros'tan sonra en büyük Yunan şairi olduğunu söylerler ki bu aslında tarihçiler arasında da hemfikir olunan bir durumdur. Şimdi diyor ki mesela Hekate için insanlar arası yarışmalarda tanrısal gücüyle işe karışır. Her şeye karışıyor yani. Zaferi kazanan alır güzel ödülü ve şeref kazandırır yakınlarına. Binicilerden de dilediğine yardım eder. Belalı engin denize açılanlar da başvururlar Hekate'ye ve yeri sarsan tanrıya. Bereketli av sağlar onlara bu soylu tanrıça. Ya da tam başaracakları sırada avlarını alır ellerinden canı isterse her mesle sürüleri üretir ağıllarda, öküzleri, keçileri, ak yünlü koyunları azaltır ya da çoğaltır gönlünce.
1: Tam bir dengesiz durum var.
0: Yani neden olduğu belli değil. Bu Hristiyanlar bunun hakkında çok, yani ilk Hristiyanlar bunun hakkında çok korkunç şeyler anlattılar ve korktular bundan. Aslında bu Karya'nın en ünlü tanrıçalarından bir tanesiydi. Karya'ya ait bir ünlü tanrıçaydı.
1: Sırt sırta vermiş.
0: Bunu çok sever. Severlerdi ama severler miydi yoksa korkudan mı çok seviyorlarmış gibiydiler onu bilemiyorum açıkçası.
1: Evet ya ben de tam kestiremedim iyi mi kötü mü ama pişmana uğramadan isterseniz bir şeyine tapınağına gidelim.
0: Bakalım.
2: Hocam basamaklar kaç? Kaç adet?
0: Bilmiyorum, önemli mi var?
2: Aa, tabii ki olmaz mı?
0: Sen mi söylüyorsun?
2: Evet, gerçekten. 1, 2, 3, 4, 5 adet. Hep tek sayıda oluyor buradaki basamaklar.
0: Allah Allah.
2: Sebebine gelince de çok basit. Hangi ayakla ilk adımınızı atarsanız tapınağa, aynı ayakla tapınaktan içeri
0: girmiş olursunuz. Tek sayı olduğu için.
2: Tek sayı olduğunuz için. 3, 5, 7, 9, 11 gibi katmanları oluyor.
0: Dur o zaman tahmin edeyim. Sağ ayakla başlamak lazım ve sağ ayakla da düzlüğe çıkmak gerekiyor.
2: Tapınağın herhalde. İçerisine adım atmanız
0: Öyle
2: gerekiyor.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Allah Allah.
2: Aynen. Şimdi Tanrıça Hekate'nin tapınağının içerisindeyiz. Böyle görüyorsunuz kenarlarda sütunlar var. Bütün kenarı böyle dikdörtgen bir şekilde sütunlarla çevrilmiş. Sütunlar dor biçiminde yapılmış. Süslemeleri Korint.
0: Evet.
2: Çok önemli
0: evet.
2: bu.
0: Evet.
2: Yani mimari
0: az bir örnek var.
2: Evet, herhalde. Az bir örnek var ve usta işçilik istiyor. Hemen güney kısmında bir altarı var tapınağın. Yani tapınağın altarı ne demek? İnsanlar Tanrıça Hekate'ye gelip de bir şey dilediklerinde öncelikle altara kurbanlarını ve sunularını teslim ediyorlar.
0: Evet.
2: Ondan sonra sunularını teslim ettikten sonra böyle yine sütunlu yoldan tapınağa yavaş yavaş geliyorlar. Tabii ki herkes gelemiyor. Tapınaktan içeri girdikten sonra 5-10 adım sonra karşımıza bir havuz çıkıyor. O havuzun tam kuzeye bakan yamacında Tanrıça Hekate'nin sırt sırta vermiş 3 başlı bir heykeli var. O heykele geçiyorsunuz, geliyorsunuz ve ondan bir şey talep ediyorsunuz. Ama bunun bir ritüeli var hocam. O ritüeli de hemen anlatayım size. Aklımızda bir şey var. Hekate'nin heykelinin önüne geldik. Böyle sırt sırta vermiş 3 başlı Hekate, Tanrıça Hekate'nin heykelinin yanına geldikten sonra dileğimizi içimizden söylüyoruz ve belki de Hekate'ye haykırıyoruz. Burada hemen sol tarafımızda bir hazne var. Bakın ağzı kullanılmaktan yıpranmış. Bunun içerisine bir şarabı döküyoruz böyle.
0: Tanrı'ya şarap sunuyorsun
2: evet,
0: yani.
2: Evet ya da bir bardaktan Tanrı'ya. Bunun altında herhalde bir küp vardı ya da bir mahzen vardı.
0: Toplanıyor
2: orada toplanıyordu. Ondan sonra burada bakın gördüğünüz gibi bir altlık var. Bu altlığın üstünde de bir küp var.
0: Hı.
2: Küp. Bu küpün içerisinde böyle fal gibi şeyler yazılı.

0: Şarabı döktükten sonra elinizi daldırıyorsunuz küpün içine, bir şeyi alıyorsunuz ve okuyorsunuz. Ama bunu sadece siz biliyorsunuz. Mesela yazıyor, İmparatorluk adına şu kadar bağış yapacaksın.
1: İnsanlar oraya toplanıyorlardı. Hem dini törenler yapıyorlar, hem de onlar ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hem de zenginler cömertliklerini gösteriyordu. Mesela birisi kalkıp işte ben çeşmeyi ben yapacağım, stoayı ben tamir ettiriyorum diye vaatlerde bulunuyorlardı.
0: Bunu aldıktan sonra herhalde bir yerinizde saklıyorsunuz bunu ya da aklınıza yazıyorsunuz. Çünkü burada kutsal alana geldikten sonra kendinizi manevi olarak huzurlu hissediyorsunuz. Evet. Zekate'ye orada sunakta, altarda şeyinizi verdiniz. Sunağınıza hediyenizi koydunuz, şarabınızı döktünüz. Bunun içinden aldınız ve buradan sonra kendinizi huzur bulmuş bir şekilde tapınaktan dışarıya çıkmış buluyorsunuz.
2: Şöyle de bir şey düşünebilir miyiz? Mesela buraya madem ki üst düzey yöneticiler, şehrin üst düzey yöneticileri ve üst düzey rahipler giriyor, yani halk giremiyor. Demek ki bunlara kim yazıyorsa bunları,
0: evet.
2: Bir öneri ya da bir emir mi veriyor acaba? Şöyle davran halka, böyle davran ya da şöyle bir erdemli bir şey göster bize filan gibi.
0: Tanrıçaya Kate'yi de kullanarak böyle gizliden bir mesaj veriyor. Dediğiniz gibi buraya zaten sıradan halktan insanlar girmiyor.
2: Evet.
0: Zaten imparatorluğunda sıradan halkla ne işi olur? Anca üst düzey yönetici adamlar.
2: Doğru söylüyorsun.

0: %100 Türk formatı cevap soruda ile karşınızdayız. Her zamanki gibi 4 yarışmacımızla birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Havva Gülşen, 1985, Niğde Ulukuş'ta doğumluyum. Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Birçok farklı sektörde çalıştım ama mutlu olamadım. Sonra dedim ki en sevdiğim şeyi yaparak hayatımı kazanmak istiyorum. New York'a gittim, orada makyaj eğitimi aldım. Güzellik, moda ve özel efekt makyajlar yapıyorum. Profesyonel makyaj sanatçısıyım. Şu anda ekranlardayım, beğenerek izlediğim bilgi yarışması cevap soruda. O yüzden ben de gelip buraya şansımı denemek istedim. Yine özel efekt makyaj gerektiren işleri de gidiyorum.
0: Harika. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Serhat Bey, dün biraz hayal kırıklığı bir performans vardı. Bugün daha iyi hissediyor muyuz?
2: Evet, aslında dün biraz sanırım heyecanım azdı. Çok az heyecan olunca da olumsuz etki yaptı diye düşünüyorum.
0: Doyuma mı ulaştınız? Ne oldu olabilir. Yani iki finale çıkınca.
2: Bir baskı yarattı sanırım ya da tam tersi oldu. Bakalım, bugünden daha mutluyum.
0: Evet, Uğur Bey, dün finalde sizinle beraberdik. Cevap vermeme hakkını kullandınız.
3: Evet. Renklerle çok aram yoktu. Soruyu da ezberlediğim şekilde gelmedi soru. Ben üç renkleri çok kafama yazmamışım açıkçası. Şansımı denedim. Olmayınca da cevap vermemeyi seçtim. İyi oldu. Hedefim de gerçekleştirdim. Finale çıkmaktı. Daha rahatım artık.
0: Selen Hanım, dün 4 soruya cevap veremeyip ardından da günü ikinci sırada bitirdiniz. Eğer arzu ederseniz yarışmamızın başında size şöyle bir hak tanıyabilirim. 4 soru için kenara alıp bizi izlemenizi 5. sorudan itibaren aramıza katılabilirsiniz.
4: Teşekkür ediyorum. Benim için bugün ilk 4 soru çok önemli. Onları bilmeye çalışacağım. Ama dediğim gibi şans birazcık da. Biliyorsak şans, bilmiyorsak şanssızlık oluyor ilk 4 soru.
0: Aslında diğer 8 sorudaki performansınızla o 4 sorunun kıymeti de ortaya çıktı.
4: Hı-hı,
0: birini ya da ikisini bilmiş olsaydınız belki de finalde dün
4: kesinlikle
0: siz olacaktınız.
4: Kesinlikle.
0: Bakalım bugün yarışmacılarımız nasıl performans ortaya koyacaklar. Formatla ilgili hemen kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesi 3 etabımız var. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap bu kez dikkat etabı. Her bir sorunun değeri 2000 puan. Üçüncü etap

0: Akıl oyunu puan değeri 3000. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puanı hanesine yazdıracak. 5000 lira para ödülümüz için de finalde en çok puanı alan yarışmacımızla karşı karşıya olacağız. Eğer hazırsanız başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Cevap soru da başlıyor. Her zamanki gibi yarışmamıza bilgi etabıyla başlıyoruz. Ve işte günün ilk sorusu için konu başlığı geliyor.

Hayvanlar alemiyle başlıyoruz yarışmamıza. Üç kalbi vardır ve renk körüdür. Kanları mavidir. Çünkü kanlarında demir yerine bakır vardır. Onları görmek bazen zor olur. Çünkü kendilerini kuma gömer ya da taşların arasına saklanırlar. Veya derilerinin rengini değiştirerek çevrelerindeki taşların, kumların, bitkilerin rengini alırlar. Yaşayan en zeki omurgasız hayvandır. Eğer bir uzuvlarını kaybedecek olurlarsa yeniden üretebilirler. Avlarını felç edip öldürmelerini sağlayan zehirli salgıları vardır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre bu hayvanın adı nedir? Süreniz başladı.

0: Ve süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Hava Hanım.
1: Bu kalemun olduğunu tahmin ediyorum.
0: Ama emin değilsiniz.
1: Diyelim, emin değilim.
0: Serhat Bey.
2: Bu kalemun.
0: Çok emin söylediniz.
2: Renk değiştirme özelliğinden dolayı ilk akla gelen yaratık olduğu için.
0: Bu kalemunlar peki herhangi bir uzvunu kaybettiğinde anında yeniden onarabilme şansına sahipler mi?
2: Aslında kertenkelenin de böyle bir özelliği var ama renk değiştirme özelliği daha ağır bastı.
0: O size bu kalemunu yazdırdı.
2: Evet.
0: Acaba Selen Hanım neden ahtapot yazmış?
3: Üç kalbi var dediniz, omurgasız dediniz. Ahtapot dedim ben de.
0: Ve Uğur Bey?
4: İguana dedim. Şansımı denedim. Aklıma gelmedi. Renk değiştirme kısmından bu kalemun derdim.
0: İki tane bu kalemun, bir tane iguana ve bir de ahtapot yanıtı görüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse 4'te 4'le başlayabileceğimizi öngörüyordum ama 4'te kaçla başlayacağız? Hep birlikte görüyoruz. 4'te 1'le başlıyoruz. Ahtapot olacaktı. Birçok aslında ipucu verdim. Selen Hanım doğru yoldan gitti. 3 kalbi var. Başka bir dünyaya geçiş yapıyoruz şimdi. 2. sorumuzun konu başlığı geliyor.

Alttan alttan gidiyoruz. Önce su altı, şimdi yer altı. Bakalım ne var detaylarda. Damlataş Mağarası adını mağaranın içerisinde yer alan sarkıtlardan damlayan sudan almıştır. 1948 senesinde liman inşaatında kullanılması için taş çıkartmak adına açılan ocak sayesinde keşfedilmiştir. Büyüleyici bir görünüme sahip olan mağaranın aynı zamanda astım hastalarına da iyi geldiğine inanılır. Damlataş Mağarası'nın havası her mevsim aynı kalmaktadır. Türkiye'de turizme açılan ilk mağara olma unvanını da elinde bulundurmaktadır. Sorumuz gelsin. Damlataş Mağarası hangi ilimizdedir?

0: Süreniz başladı. Hem yaz hem kış aşağı yukarı 21-22 derece sıcaklığı vardır. Nem oranı çok yüksek olduğu için %90-95'lerde sabittir ve bu yüzden astıma iyi olduğu söylenir. Hatta 21 günlük böyle tedaviler, kürler bile uygulandığı ifade edilir. Çok fazla insan vardır o mağaranın içerisinde. Acaba nerede olduğunu biliyor musunuz? Buyurun cevaplar lütfen. Hava Hanım.
1: Antalya. Ama hiç gitmedim Damla Taş Mağarası'na. O yüzden emin değilim. Ama Antalya gibi geliyor.
0: Antalya'ya gittiniz mi?
1: Antalya'ya gittim.
0: Gittiniz.
1: Ama Damla Taş Mağarası oradaysa eğer Damla Taş Mağarası'na gitmedim.
0: Serhat Bey.
2: Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 ya da 5 yaşında bulundum mağarada.
0: Gidip gezdiniz.
2: Evet, gezdim.
0: Ne güzel. Senin Hanım.
3: Antalya dedim. Önce Denizli yazdım. Sildim. Neden Denizli yazdığımı da bilmiyorum. Sonradan geldi.
0: Travertenler mi aklınıza geldi?
3: Evet, Pamukkale. Evet.
0: Peki Uğur Bey?
4: Antalya.
0: Antalya. 4 Antalya cevabı var. İl Antalya ama aslında nerede olduğunu hepimiz herhalde biliyoruzdur. Doğru cevabı görelim. Antalya doğru cevap ama Alanya'ya çok yakın. Alanya'da aslında Damlataş Mağarası. Alanya'da belki Antalya'nın bir ilçesi ama adeta bir şehir gibi neredeyse. Buradan Antalya'ya da Alanya'ya, Akdeniz'e selamlarımızı gönderelim ve üçüncü sorumuza geçiyoruz şimdi.

0: gizemli bölge. Bakalım bu gizemin arkasında neler var? Atlantik Okyanusu'nda yer alan gizemli bir bölge. Miami, Bermuda ve Porto Rico sınırları içerisinde kalan üçgen şeklinde bir alan. Dünya üzerinde deniz ve hava trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri. Okyanusun bu kısmında yüzlerce gemi ve uçak enkazı bulunuyor. Bölgede son 100 sene içerisinde batan gemi, düşen uçak ve kaybolan insan sayısı binlerle ifade ediliyor. Bilim insanlarına göre bu gizemli bir durum değil. Sebep okyanus akıntıları, manyetik alan, metan baloncukları ve hava koşulları. Fantastik bir iddiaya göre burada bulunduğu iddia edilen kayıp şehir Atlantis her şeyin sorumlusu. Sonuçta buranın adı hala gizemli bölge. Sorumuz gelsin. Atlantik Okyanusu'nda yer alan bu gizemli bölgenin adı nedir? Süreniz başladı. ...50'den fazla geminin, 20'den fazla uçağın, 1000'den fazla insanların kaybolduğu bir yer. Ve hala aslında sırrının ne olduğu çözülememiş bir yer. Buyurun cevaplarınız lütfen. Hava Hanım.
1: Bermuda Şeytan Üçgeni.
0: Serhat Bey.
2: Bermuda Şeytan Üçgeni.
0: Selen Hanım.
3: Bermuda Üçgeni.
0: Ve Uğur Bey.
4: Bermuda Şeytan Üçgeni.
0: Selen Hanım, diğer cevaplarda artı bir şey var.
3: Evet. Şeytan. Doğru.
0: Üç tane Bermuda Şeytan Üçgeni, bir Bermuda Üçgeni cevabı görüyoruz. Acaba doğru cevap ne? Doğru cevap Bermuda Şeytan Üçgeni olacaktı ve... Bu yüzden size puan veremiyoruz. Çünkü tam ismini yazmanız gerekiyordu. Bermuda Şeytan Üçgeni olarak biliyoruz hepimiz. Puanlar 3 yarışmacımıza bölüştürüldü. Ve artık sırada 4. sorumuz var. Yani ilk etabın son sorusu. Konu başlığımızı görelim.

Örümcek Adam. Yeni sorumuz. Orijinal ismi Spider-Man olan kurgusal kahraman beyaz perdeye uyarlanmış ve çok başarılı olmuştur. Filmlerdeki karakter zeki, çalışkan ama hayatta beceriksiz, akranları tarafından hor görülen, utangaç, sivilceli bir lise öğrencisidir. Bir okul gezisi sırasında radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılınca hayatı değişir. Üstün güçlere sahip olur ve macera başlar. Bu güçlerini para kazanmak için kullanmak yerine örümcek adam halinin fotoğraflarını satarak yaşamını sürdürür. Sorumuz gelsin. Gizli kimliğinin adı, örümcek adam olan karakterin gerçek kimliğinin hikayedeki ismi nedir? Süreniz başladı.

0: Sene sonunda da yeni filminin vizyona girmesi bekleniyor. Aşağı yukarı herhalde 17-18 Aralık gibi vizyonda olacak. Bakalım o karakterin gerçek ismi nedir? Buyurun lütfen.
1: Cevap yok.
0: Cevap vermediniz Sabah Hanım.
1: Evet, en ufak bir fikrim yok. Ay biliyorum belki ama şu an hiç şey gelmedi aklıma.
0: İzlediniz mi filmlerini Spider-Man?
1: İzledim.
0: Örümcek
1: evet.
0: Adam.
1: Evet. Şu an hiçbir şey gelmiyor.
0: Hatırlayamadınız. Serhat Bey.
2: Tony Parker. Soyadından eminim ama adından çok emin değilim. Bir basketbolcunun adıyla da karıştırmış olabilirim. Ama soyaddan eminim en azından.
0: Ta kendisi. Basketbolcu dediniz ya. Yani evet belki yer aynı yer ama NBA'desiniz bu kez.
2: Evet.
0: Selen Hanım.
3: Ben de Harry yazdım. Parker'ı ben de şimdi Serhat Bey'den duyunca hatırladım. Adından da ben eminim sanırım.
0: Harry ismi mi?
3: Evet, öyle olması gerekiyor.
0: Harry Parker olarak mı?
3: Evet.
0: Peki, yani Serhat Bey'den soyadı aldınız Harry Parker ama Harry yazdınız. Uğur Bey.
4: Peter Parker.
0: Peter Parker. Ne diyorsunuz Tony Parker'la Harry Parker'a?
4: Güzel bir basketçi severiz. Diğer arkadaşı tanımıyorum.
0: Yani Tony'yi biliyorum da Harry Parker'ı inanın bilmiyorum. Ama Peter Parker'ı biliyorum ben.
2: Doğru.
0: Doğru
3: evet,
0: mu?
3: Evet doğru.
0: Doğru cevabı görelim. Peter Parker olacaktı doğru cevap. Ve Uğur Bey tebrik ediyorum. Tam etabı bitirmek üzereyken 2000 puanı haneye yazdırdınız.
4: İyi oldu. Fena bir başlangıç olmadı ilk bölüm için.
0: Bu kez erken geçtiniz liderlik koltuğuna.
4: Öyle mi oldu?
0: Tabii. Dördüncü soru ve 2600 puan. Selen Hanım'ın şu anda hemen önündesiniz.
4: Bakalım nasıl devam edecek.
0: Uğur Bey'in 2600 puanı bulunuyor. Selen Hanım 2250 puan. Bir kez daha hatırlatayım. Dün 4'te 0 çekmişti ama günü ikinci bitirmişti. O yüzden bu yarışmada kimin ne yapacağı hiç belli olmuyor. Serhat Bey ve Hava Hanım'ın şu anda 600'er puanı var. Hala heyecanlı mıyız Hava Hanım?
5: Evet.
0: Duruşunuzdan da belli. Ne yapmak lazım peki o heyecanı atmak
5: Birazdan
0: için?
5: Birazdan geçecek sanırım.
0: Geçecek mi? O zaman yeni etaba geçelim. İşte yeni etap.

Ağzınızın tadına layık bazı yemekler sayacağım şimdi. Dikkatle dinleyiniz. Şırdan dolması. Adana'nın milli yemeklerinden biri sayılır. Bir tür etli dolmadır. Yöresel ağızla şırdan denen şirden kuzu, koyun ve ineğin midesinin dört bölümünden biridir. Analı kızlı, Malatya ve yöresine özgü içli köfte ve minik bulgur toplarıyla yapılan bir yemektir. Nevzine tatlısı Kayseri ve yöresinin tahin, pekmez, süt, un, tereyağı,

0: yağ ve sirke ile yapılan meşhur tatlısıdır. Ağzı yumuk, kıyma, un, ceviz içi, karabiber gibi malzemelerle yapılan Şanlıurfa yöresine ait bir hamur işi türüdür. Baba ganluş, Hatay ve yöresinde abu ganluş da denen meze, közlenmiş biber, patlıcan, domates, dövülmüş sarımsak ve zeytinyağı ile yapılır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre tahin, pekmez, süt ve sirke gibi malzeme ile yapılan tatlı nedir? Süreniz başladı. Bakalım tatlılarla arası kimlerin iyi? Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Yine mi Hava Hanım?
1: Evet. Kayseri yöresine ait olduğunu hatırlıyorum tatlının. Ama ismini hatırlayamadım.
0: İsmini hatırlayamadınız. Serhat Bey?
2: Nezine tatlısı. Kayseri'ye ait bir tatlı. Sirke olması da ilginç. İlk defa duydum.
0: Değil mi?
2: Sirke kullanıldığını. Ama denemek isterim.
0: Denemek istersiniz.
2: Evet.
0: Selen Hanım?
3: Ben nezile dedim ama yanlış duymuş olabilirim. Yani tam böyle mi yazılıyor bilmiyorum.
0: Ama net duydunuz beni değil mi?
3: Yani nevzile diye duydum.
0: Nevzile diye duydunuz. Hı-hı. Uğur Bey?
4: Hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız. Bu saydıklarımın içerisinde aslında sadece bir tane tatlı vardı. Ve o tatlıyı sorduk. Acaba ben ne demişim? Selen Hanım nevzile diye duydum dedi. Serhat Bey de nevzine diye yazmış. Harflerden puan alan olacak mı acaba?
2: Yerel söylenişlere göre de değişiyor da olabilir. Emin olmamak kaydıyla. Bir duyalım bakalım ne dediniz?
0: Ben ne demişim? Cevap soruda. Nevzine tatlısı Kayseri ve yöresinin tahin, pekmez, süt, un, tereyağı ve sirke ile yapılan meşhur tatlısıdır. Cevap soruda. Nevzine tatlısı doğru cevap olacaktı ve Serhat Bey tek başına böylelikle yeni hesapta soruya doğru cevap verdi. 4000 puan kazanma başarısı elde etmiş oldu.
2: Sanırım yine liderlik koltuğuna çıktım.
0: Şu anda evet. Uğur Bey çünkü 2600 puanda kaldı.
2: Özlemiştim. Bakalım ne kadar kalacağım orada.
0: Hava Hanım, sizin tatlılarla aranız nasıl?
1: Fena değil ama bu tatlıyı hiç duymamıştım daha önce.
0: Hiç duymamıştınız. Hayır. Aslında Kayseri deyince tabii akla nevzine tatlısı çok meşhurdur. Kayseri'nin mutfağını, oranın, o yörenin yemeklerini bilenler bilir de Kayseri'de mantı, pastırma, değil mi? Ağırlıklı olarak hani ilk akla gelen bunlardır. Ama nevzine tatlısı da çok meşhurdur. Belki yarışmamız sayesinde tıpkı Serhat Bey gibi o tatlıya ilgi duyanlar da olabilir.
2: Kayseri'li arkadaşlarımdan rica edeceğim. Yapsınlar ya da tarifini yollasınlar. Bakalım ne zaman yiyeceğiz.
0: Afiyet olsun diyelim şimdi.
2: Teşekkür ederim.
0: O zaman yeni sorumuza geçiyoruz şimdi. İşte konu başlığımız.

zıt anlamlı kelimeler söyleyeceğim şimdi. Bunlara dikkat vermenizi rica ediyorum. Hususi, umumi, erbap, acemi, medeni, ilkel, bilare, önce, pörsük, diri, ati, mazi, abes, anlamlı, düzmece, gerçek, metiye, yergi. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre bilare sözcüğünün zıt anlamlısı nedir? Süreniz başladı.

0: Aslında çoğunu biliyoruz herhalde. Belki bazılarını ilk kez duymuş olabiliriz ama ağırlıklı olarak duyduğunuzu ve bildiğinizi düşünüyorum.
1: Evet, aslında biraz Arapça kökenli sözcüklerden seçilmişti ama yine de günlük yaşamda kullandığımız sözcükler.
0: Arapça kökenli deyince cevabınızı da merak ediyorum şu anda. Görelim lütfen cevaplarınızı.
2: Önce. Hanım,
0: önce dediniz.
2: Evet.
0: Serhat Bey.
1: Önce.
0: Selen Hanım.
3: Atiye dedim. Öyle bir kelime yakaladım sanırım. Ama aklımda tutamadım.
0: Ve Uğur Bey.
4: Önce.
0: Üç tane önce bilahare sözcüğünün zıt anlamlısını sordum. Arapça dediniz, kökeni evet. Bilahare'nin Arapça.
1: Evet, ahir daha sonra anlamına geliyor. Bilahare'de daha sonra konuşalım derken.
0: Sonra, sonradan söz. Bilahare evet. Konuşalım filan dediğiniz gibi. Peki, Atiye nereden geldi aklınıza?
3: Öyle bir kelime yakaladım gibi düşünüyorum şu an. Hiç bilmiyorum söylediniz mi ama.
0: Baktım ben de şimdi Atiye diye bir şey demiş miyim? Yani Atiye dedim de
3: evet.
0: Y'sini demedim.
3: Olabilir. Ati mi dediniz?
0: Ve mazi dedim. Doğru cevabı görelim o halde. Ben ne demişim? Cevap soruda. Medeni, ilkel. Bilahare, önce. Cevap soruda. Önce olacaktı doğru cevap. Yeni sorumuzla devam ediyoruz yarışmamıza. Fantastik Türk sineması, kült filmler diyebiliriz aslında. 1982 yapımı olan Dünyayı Kurtaran Adam'ın senaristi ve başrol oyuncusu Cüneyt Arkın'dır. 1973 yapımı Turist Ömer Uzay Yolunda filminin başrol oyuncusu Sadri Alışık'tır. 1970 yapımı Maskeli Şeytan'da İrfan Atasoy, Maskeli Şeytan'ı Sami Hazinses, Red Kit'i canlandırmaktadır. Drakula İstanbul'da Mehmet Muhtar'ın yönetmenliğini üstlendiği 1953 tarihli korku filmidir. Kazıklı Voyvoda adlı romandan uyarlanmıştır. 1977 yapımı Vahşi Sevgili, ayıların kaçıp büyüttüğü genç kızla bir gazino patronunun öyküsünü anlatır. Başrollerde Müjdar ve Neriman Köksal vardır. Sorumuz gelsin. Maskeli Şeytan filminde Red Kit'i canlandıran oyuncu kimdir? Süreniz başladı. Maskeli Şeytan filminde Red Kit'i kim canlandırmaktadır?

0: Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: Sami Hazinses.
0: Hava Hanım'ın cevabını aldık ve Serhat Bey?
2: Sami Hazinses. Tam emin değilim, seslendirmiş de olabilir, canlandırmış da olabilir. Göreceğiz.
0: Selen Hanım?
3: Ben de aklımda Sadri Aziz diye kaldı. Hani biliyorum, duydum ama Sadri Aziz diye kaldı aklımda.
0: Sadri Alışık dedim ama Sadri Aziz dedim mi pek emin değilim. Uğur Bey?
4: İrfan Atasoy.
0: Sizin kaldı. Diğer yarışmacılarımızdan daha farklı bir cevabınız var.
4: Bu şekilde aklımda kaldı maskeli şeytan.
0: Peki yedinci sorumuzda acaba ben ne demişim hep birlikte görelim. Cevap soruda. 1970 yapımı Maskeli Şeytan'da İrfan Atasoy Maskeli Şeytan'ı Sami Hazinses Red Kit'i canlandırmaktadır. Cevap soruda. Sami Hazinses doğru cevap olacaktı. Rahmetle ve saygıyla anıyoruz buradan. Böylelikle Serhat Bey ve Hava Hanım puanları bölüşüyorlar. Sizler doğru cevabı verdiniz. Tabii Sami Hazinses herkes tarafından oyunculuk yeteneğine yüzlerce filmde rol almıştır. Önemli bir komedi ustasıdır aynı zamanda. Böylelikle Serhat Bey'in liderliği devam ediyor ve ikinci etabın son sorusuna geçiş yapacağız şimdi. Konu başlığımızı görüyoruz önce.
5: Yılanlar da mı geliyor?
6: Bütün sürüngenler, bütün sürünenler.

Nuh'un gemisi konu başlığımız. Allah'ın insan ve diğer canlı ırklarının devam etmesi için büyük tufandan önce Nuh'a yapmasını emrettiği gemidir. Kutsal kitaplarda yer almaktadır. Nuh inanmış biriydi ve bu durum Allah'ın ona bir şans vermesine sebep oldu. Hazreti Nuh, Kur'an-ı Kerim'de de anlatıldığı gibi 950 yıl kavmini imana davet etti. Fakat çok az sayıda kişi katıldı. Allah Nuh'a bir gemi yapmasını ve gemiye yaşayan bütün hayvanlardan birer çift almasını emretti. Gofer ağacından yapılan geminin uzunluğu 300, genişliği 50 arşındı. Hazreti Nuh'la gemiye binmeyenler büyük tufanda boğularak öldü. Tevrat'ta geminin Ağrı Dağı'na, Kur'an'da ise Cudi Dağı'na oturduğu yazılmıştır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Nuh'un gemisi hangi ağaçtan yapılmıştır? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniyemiz. Defalarca filmlerin içerisinde de aslında yer alan bir efsaneden bahsediyoruz. Nuh'un gemisi. Ve cevaplarınıza bakalım nasıl yansımış. Buyurun lütfen. Hava Hanım.
1: Gofer ağacından.
0: Serhat Bey.
2: Gofer.
0: Selen Hanım.
3: Gofer.
0: Ve Uğur Bey.
4: Gofer.
0: 4 aynı yanıtı görüyoruz. Gofer ağacından yapılmıştır dedi yarışmacılarımız. Peki ben ne demişim? Hep birlikte görelim. Cevap soruda. Gofer ağacından yapılan geminin uzunluğu 300, genişliği 50 arşındı. Cevap soruda. Gofer böylelikle etabı 4 yarışmacımıza puan vererek bitirdiğimiz anlamına geliyor. Tebrik ediyorum. Herkesin önü yeşillendi. Ve puan durumuna bakalım. Serhat Bey, 6800 puanla şu anda liderliğiniz devam ediyor. Uğur Bey, dün bizimle finaldeydi. 3800 puana sahip. Hava Hanım, bugün aramıza katıldı. 2800 puandasınız. Ve 3. basamak. Selen Hanım, ilk etabı iyi başladı. 2. etap istediği gibi geçmedi. 2750 ama iddiası devam ediyor.
3: Kesinlikle.
0: Hava Hanım, hala devam ediyor mu heyecan?
1: İlk başlangıçtaki kadar değil, çok azaldı.
0: Yurt içi, yurt dışı?
1: Bir dönem kabin memurluğu yapmıştım bir havayolu şirketinde. 50'den fazla ülkede bulunma şansım oldu. O dönemde kendim de çok geziyordum, pandemiden önceki dönem. Birçok ülkeyi gördüm, gezdim.
0: Uçakta hiç kaygı yaşar mı? Mesela bir sıkıntı olduğunda yolcular hemen anında o hostese bakar, kabin memurlarına bakar.
1: Genelde o sıkıntının, yani yolcuya sıkıntı olarak gelen şey bizim hani kaynağını bildiğimiz için biz pek öyle endişelenmiyoruz ya da telaşlanmıyoruz. Telaşlansak bile bunu yolcuya gösterme gibi bir lüksümüz yoktu. Dolayısıyla orası bizim iş yerimiz, ofisimiz gibi. Rahattık o yüzden.
0: Ne güzel. Peki bu kadar seyahatten sonra isterseniz tekrar yarışmamıza dönüş yapalım. Ve 3. etap artık sizleri bekliyor. Önünüzde 4 soru var. Akıl oyunu etabına geçiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan değerinde. Bakalım yeni sorumuzun konu başlığı ne? Para, para, para ama kağıt paralar konu başlığımız. Kullandığımız kağıt paraların ön yüzünde Atatürk'ün resmi yer almaktadır. Arka yüzlerinde ise önemli şahsiyetlerin resimleri bulunur. 10 liranın arka yüzünde özellikle Cebir alanındaki çalışmalarıyla ün kazanmış matematik profesörü Profesör Doktor Cahit Arf yer alır. Osmanlı'nın ünlü

mimarlarından olan Mimar Kemalettin'in resmi 20 liranın arkasında bulunur. 50 liranın arkasında Türk edebiyatının ve İslam coğrafyasının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Topuz'un resmine yer verilmiştir. 100 liranın arkasında 17. yüzyılın en büyük Türk bestekarı Burizade Mustafa Efendi'nin resmi bulunurken 200 liranın arkasında halk şiirinin öncüsü Yunus Emre yer alır. Kağıt paraların arkasında yer alan şahsiyetler seçilirken bu isimlerin bilim insanı ya da sanatçı olması, toplumumuzda yetişmiş olması, evrensel olması gibi kriterler göz önüne alınır. Sorumuz gelsin. Elinizdeki iki kağıt paranın toplam değeri 400 liraysa, kağıt paraların 10. sorumuza, artık yavaş yavaş en kritik sorulara doğru gidiyoruz. Büyük Başkan, Efsane Başkan 2014 yılında aramızdan ayrılmıştı. Saygıyla ve rahmetle anıyoruz Başkan Süleyman Seba'yı. Acaba sorumuzun detaylarında neler var? Süleyman Seba 5 Nisan 1926 tarihinde Hendek'te doğdu. Kabataş Erkek Lisesi'nin futbol takımında futbola başladı. 1943 yılında Siyah Beyaz ekibin genç takımına dahil oldu. 1947 yılında İnönü Stadyumu'nun açılış maçında İsveç'in AEK takımına attığı gol, bu stadyumda bir Türk futbolcusunun attığı ilk gol olarak tarihe geçti. 1984 yılında Beşiktaş'ın başkanlık görevini devraldı, 16 yıl kulübün başkanlığını yaptı. Süleyman Seba başkanlığı döneminde pek çok kupa kazanıldı. 16 yıl süren başkanlığı boyunca 8 kongrede rakiplerine sürekli üstünlük sağladı. Sorumuz gelsin. Süleyman Seba, İnönü Stadyumu'ndaki o dönemki ismiyle ilk golü kaç yaşındayken atmıştır? Süreniz başladı.

0: 5 şampiyonluk, 22 kupa, üst üste 3 kez şampiyonluk gibi önemli başarılar. Namağlup şampiyonluk. 28 yaşındayken menisküs nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan Süleyman Seba. O dönem menisküs işte bu kadar ciddi bir sakatlıktı futbolcular için. 80'li yıllarda birçok futbolcu menisküs deyince herkes eyvah derdi. Neredeyse 4 ay, 5 ay sahalardan uzak kalırdı. Şimdi adı bile geçmiyor aslında menisküs sakatlığının. Cevaplarınızı görelim.
1: 23.
0: Hava Hanım'ın cevabı 23. Serhat Bey?
2: 22.
0: Selen Hanım?
1: 21.
0: Ve Uğur Bey?
2: 21.
0: 2-21 cevabını görüyorum. Bir 22 var ve bir de 23. Şu anda 10. sorumuzdayız. Puan değeri 3000. Bakalım doğru cevap ne? ...21 doğru cevap olacaktı ve iki isme Selen Hanım ve Uğur Bey'e puanları böylelikle paylaştırıyoruz. Özellikle Serhat Bey, Selen Hanım ve Uğur Bey arasında müthiş bir rekabet var şu anda. Puanlar birbirlerine yakın. Hava Hanım, diğer yarışmacılara göre daha az puanınız var ama hala iddianız devam ediyor.
1: Umarım ediyordur.
0: Yani bana göre ediyor ama size göre önemlisi.
1: Etmesi gerekiyor.
0: Hangi alanlarda kendinize daha çok güveniyorsunuz?
1: Ya aslında az önceki soruda son anda fark ettim doğum tarihini Süleyman Seba'nın yanlış hatırladığımı. 24 olarak hatırladım ama 26'ydı. O yüzden orada bir ufak hata yaptım.
0: Futbola ilginiz var mı?
1: Galatasaraylıyım. Ama bir süre Beşiktaş'ta ikamet etmiştim. O yüzden Beşiktaşlıyım.
0: O ortamı da çarşının ortamını da biliyorsunuz.
1: Çarşının ortamını seviyorum, evet.
0: Genellikle peki şimdi kuaförlerde hanımefendiler saçları yapıldığı için konuşabilme imkanına sahipler. Rahat rahat dedikodu yapılır. Makyaj yapılırken de aynı rahatlığa sahipler mi?
1: Pek değil ama yine de rahatlatmak için insanlarla tabii ki ufak sohbetler edebiliyoruz.
0: Hem güzelleştiriyorsunuz hem de terapi.
1: Evet.

0: ortağı diyebiliriz aslında.
1: Kesinlikle.
0: 11. sorumuzda devam ediyoruz şimdi. Bakalım konu başlığımızda ne var?

Fransız devrimi 1776'daki Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda Amerika'ya destek veren Fransa mali açıdan çöktü. Ölçüsüz saray harcamaları monarşinin kasasını tamamen boşaltırken halk sefalet içindeydi. Mahsullerden verim alınamayınca açlık ve kıtlık baş gösterdi. Köylüler şehre göç etti ancak burada durum farksızdı. Ülkede sınıflar arası uçurum iyice arttı. Huzursuzluk baş göstermeye başladı. 14 Temmuz 1789 günü halkın öfkesi kontrolden çıktı. Halk ayaklanarak Bastil hapishanesini bastı ve mahkumları serbest bıraktı. Baskın Fransız ihtilalinin sembolü oldu. 1453'te İstanbul'un fethiyle başlayan yeni çağ bitti, yakın çağ başladı. Sorumuz gelsin. Yeni çağ kaç yıl sürmüştür? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Final öncesinde 11 ve 12. soru, yani iki sorumuz kaldı. Bu yüzden cevaplar çok kritik. Buyurun lütfen. Hava Hanım.
1: 336.
0: 1789 ve 1453'ten evet. 336'yı buldunuz. Serhat Bey.
2: 336.
0: Selen Hanım.
3: 336.
0: Ve Uğur Bey.
4: 336.
0: Doğru cevabı görelim. 336 sıralamayı, gidişatı değiştirmedi. Puanları arttırdı. Çünkü 4 yarışmacımız da doğru cevabı bildi. O halde 12. soruya geçeceğiz. 12. soru öncesinde her zamanki gibi şöyle bir bakarsam, Serhat Bey'in liderliği devam ediyor. İkinci sırada dün bizimle finalde olan Uğur Bey var. Selen Hanım 5750 puanla 3. sıradasınız. Ve Hava Hanım, matematiksel olarak finalde olma şansınız da var. Burada yarın tekrar bizimle birlikte olma şansınız da var. Ya da size bugün geldiğiniz gibi veda da edebiliriz.
1: Çok üzülürüm.
0: Üzülmemeniz için 12. soruda bir şeyler yapmanız gerekiyor. Konu başlığımıza gidiyoruz şimdi. Whitney Houston, unutulmaz bir ses. Tarihler 11 Şubat 2012 Cumartesi gösteriyordu. Pop'un divası Whitney Houston o gece daha önce 6 kez kazandığı Grammy ödül törenine katılacaktı. Sanatçı ödül töreni öncesi kaldığı otelin 4. katındaki odasında gece için hazırlanıyordu. Ancak bir süre sonra kapısına gelenler ses alamayınca sağlık ekiplerine haber verildi. 48 yaşındaki sanatçının cansız bedeni banyo küvetinde bulundu. Polis Houston'ın ölümünün ardından cinayet olabileceği ihtimali üzerinde bile durdu. Ancak otopsi sonucunda sanatçının ölüm nedeni kazayla küvette boğulma olarak açıklandı. Müzik dünyasının en güçlü seslerinden Whitney Houston, bir kilise korosunda şarkı söyleyerek başladığı kariyerinde toplam 411 ödül kazanarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Albümleri dünya çapında 170 milyondan fazla sattı. Sorumuz gelsin. Whitney Houston, Grammy ödülleri haricinde kaç

0: 12. soru bugünkü cevap soruda yarışmasının kaderini belirleyecek bir soru. Finalist belli olacak ve aramızdan ayrılacak olan yarışmacı da belli olacak. Her şeyin netleşmesi için cevaplarınızı görelim lütfen.
1: 411.
0: 411 dediniz. Serhat Bey.
2: 5.
0: Selen Hanım.
3: 411 yazdım ama Grammy ödüllerindeki aldığı ödüllerdi bunlar diye hatırlıyorum.
0: Grammy ödülleri haricinde kaç ödül diye sormuştum. Hı hı. 411.
3: Diğerini kaçırdım.
0: Hala düşünüyorsunuz sanki cevabı. Ve Uğur Bey.
4: 405, toplam 411 diye hatırlıyorum. İlk 6'da Grammy ödülü vardı hatta onun şeyinde bir sonraki ödül töreninde katılacaktı. O zaman öldü. Böyle kaldı aklımda bilmiyorum. 405 dedim.
0: Toplam 411 dediniz, 6'da Grammy var dediniz. Bu bakımdan Grammy haricinde 405 ödülü vardı yanıtını verdiniz. Serhat Bey, sizin verdiğiniz yanıtta bir gariplik hissediyor musunuz?
2: Şöyle evet, tek basamakta kaldı. Doğru yanıt arkadaşıma katılıyorum, Uğur Bey'in yanıtı ama 6 kazandığı 6 ödül dışında dedi. Ben orada 6'yı dedim, 6.'yı kazanacaktı. Ondan önce 5 tane kazandı gibi. Aklımda orası kaldı.
0: Ha, yanlış. Siz Grammy kaç kez kazandı şeklinde mi algıladınız?
2: Evet, son üstünü alamadı. Sondan bir önce, yani sonuncu dışındakiler 5 tane ama olmadı.
0: Serhat Bey, 12. soruya lider geldiniz. Dün de ara ara kopmalar yaşamıştınız. Ve bugün de öyle bir yerde koptunuz ki.
2: Maalesef.
0: Neye mal olduğunu hep beraber görelim mi?
2: Görelim.
0: Buyurun doğru cevap gelsin. Doğru cevap 405 olacaktı ve Uğur Bey tek başına doğru cevabı verdiği için 12. soruda 6000 puanı haneye yazdırdınız. 12.800 ile yine finaldesiniz Uğur Bey.
4: Beklemiyordum bugün açıkçası.
0: Ve... Dün de beklemiyordunuz. Siz hep beklemiyorum, beklemiyorum diye diye.
4: Sinsi ilerliyorum ben böyle. Evet, beklemeye. Yok bugün dediğim gibi hedefime ulaşınca daha rahatım. Hani böyle çok kasmadan şey yapacaktım.
0: Final hakkınızı devredin isterseniz.
4: Yok ya. Bu kadar. Yarışalım bir daha.
0: Gerçi öyle bir hak da yoktu tabii.
4: Gitarı soktunuz aklıma şimdi. Bakalım onun için bir şey yapalım. İyi oldu, güzel oldu ya. Arkadaşlarım gayet iyi geldiler. Hani rekabetçi bir program bölümü oldu.
0: Hava Hanım, bugün geldiniz ama... Dönüş biraz erken oldu.
1: Evet öyle oldu. Üzüldüm ben de. Yapacak bir şey yok.
0: Artık bizi ekranda izlemeye devam edersiniz. Bir de küçük bir hediyemiz olacak tabii ki. Bu kitabı da size armağan ediyoruz. Teşekkür ederiz katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim ağırladığınız için.
0: Selen Hanım yarın beraberiz. Evet. Serhat Bey yine beraberiz. Ve Uğur Bey hazırsanız eğer finalde yine karşımda olacaksınız.
4: Lütfen.
0: Dün... Cevap vermeme hakkını kullanmıştınız. 1000 TL ile evet. Ayrıldınız ama bugün bakalım 5000 lira sahibini bulacak mı? Cevap soruda, cevap soruda. 360 ekranlarında final heyecanı yaşanacak şimdi. Tıpkı dün olduğu gibi. Ve yine Uğur Bey var ama bu kez aslında son soruyla birlikte adını finale yazdırdı. Hatırlıyor musunuz ilk liderlik koltuğuna hangi soruda geçtiğinizi?
4: Hayır.
0: Dördüncü soru.
4: Evet.
0: Erken geçtiniz hatta bu kez demiştim.
4: Evet, evet, evet. İlk bölümde.
0: Sonra bir süre devam edip bir anda Serhat Bey öne geçti ta ki evet, 12. Evet. soruya kadar.
4: Evet. Ya açıkçası çok ümidim yoktu finale çıkmak için ama işte nispeten yapabildiğim yerlerden gelince iyi oldu. Çıktık finale. Kaliteli rakiplerim vardı. Gerçekten son ana kadar da mücadele vardı. Ben de biraz geriye düşmüştüm ama tabii son anda öyle bir çıkınca güzel oldu.
0: Aslında müzik de size iyi geliyor.
4: Evet, evet.
0: Yani müzikle uğraşıyorsunuz, gitar çalıyorsunuz. Bunun yanı sıra yarışmadaki müzikle ilgili sorularda da doğru cevap verdiniz. Finale de katkı sağladı. Dün Michael Jackson,
4: evet,
0: bugün
4: evet.
0: aynı şekilde Whitney Houston.
4: İyi oluyor tabii. İlgi alanım olan yerlerden gelince final sorusu da öyle bir şey gelirse çok memnun olacağım. Dün renklerle ilgili bir şey gelmişti. Çok da aram yok açıkçası. Hani görsem tanımayacağım renkler belki ama bugün öyle biraz daha müziksel şeyler olursa rica ediyorum Reci'den. İyi olur.
0: Müzik hakkınızı yine kullandınız. Tıpkı dünkü gibi.
4: Evet ya. Dün sinema demiştim. Ondan sonra sinema da gelmedi. Renkler geldi ama bakalım artık ya. Nereye gidecek?
0: Peki bu kez acaba final sorusu neyle ilgili?

0: Acil telefonlar. Şimdi bazı numaralar söyleyeceğim size ve hepsini tek tek sayacağım Uğur Bey. Final sorumuz bununla ilgili çünkü. Polis imdat 155. Hızır acil servis 112. Yangın imdat 110. Su arıza 185. Posta kodu danışma 119. Kadın ve sosyal hizmetler 183. Alo sahil güvenlik 158. Alo gürültü 181. Jandarma imdat 156. Telefon arıza 121. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184. Alo doktorum yanımda 113. Elektrik arıza 186. Final sorumuz geliyor. Posta kodu danışma hattı ve alo gürültü hattı toplam rakamları acaba nedir? Süreniz başladı. Posta kodu danışma, alo gürültü. Bu iki hat numarasının toplamı kaç? Zor muydu Uğur Bey?
1: Ya bir yerden sonra koptum. Yine belli başlı şeyleri kafama yazdım. Alo gürültü mesela hiç aklımda yok. Posta kodu danışma 119 diye aklımda kalmış ama alo gürültü kafama yazdığım şeylerden değildi. O yüzden...
0: Onun dışında hatırladığınız neler var?
1: Ya zaten işte polis imdat, itfaiye, işte ambulans, jandarma, 185 vardı. Neresi olduğunu unuttum.
0: 185, 186 var. Elektrik arıza, 186 var.
1: Evet.
0: 185 yok da 158 var. Alo sahil güvenlik.
1: Ha, 158, evet, sahil güvenlik yazmıştım. Gitti şu an hepsi karıştı zaten.
0: Aslında bu acil telefon numaraları artık tek bir yerde toplandı. Bilmiyorum. Bilginiz var mı? 112.
1: Bizde de o sisteme geçilecekler.
0: 112'yi eğer inşallah kimsenin ihtiyacı olmaz ama sadece hani acil ihtiyaç derken kötü anlamında da bazen farklı alanlarda da çünkü numaralar var. Hepsinin toplandığı nokta 112. Hı-hı. Ancak az önce saymış olduğum numaralar da hala işlevini devam ettiriyor. Hı-hı. Merkezi olarak 112 ama diğer numaralar da hala devam ediyor. Bu bilgiyi de izleyicilerimize de aktarmış olalım. İki ayrı numara ve onların toplamını sorduk size. Siz 5000 TL para ödülü için finalde bizimle birlikteydiniz ama ben en azından sorumu yönelteyim. Cevap verecek misiniz Uğur Bey?
1: Hayır, cevap vermeyeceğim.
0: Cevap vermeme hakkını kullanıyorsunuz. Tıpkı dünkü gibi.
1: Evet.
0: Ve 1000 TL takdim edeceğim. Yarın yine birlikte olacağız.
1: Evet.
0: Eğer bir cevap verseydiniz ki size... Bir kolaylık sağlayayım. 119 dediniz. Değil mi? Evet, posta kodu danışma hattı olarak.
1: Aklımda
0: hatırladığım
1: kaldı,
0: o evet. Dediniz. Alo gürültü hiç aklımda yok dediniz. Bir tahminde bulunsaydınız acaba cevabınız ne olurdu?
1: Alo gürültü için sanmıyorum ama... 140...
0: Posta kodu danışma doğru. Hı. 119.
1: 145.
0: 145.
1: Değil.
0: Cevabı görelim o halde. Doğru cevap 300 olacaktı. Yani 119'un yanına eğer 181'i koyabilseydiniz o zaman doğru bir yanıt vermiş olacaktınız.
1: Evet, iyi oldu.

Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
1: Bakalım yarın neler yapacaksınız?
2: Bakalım.

Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum. Her gün yeni bir iş öğreniyorum, her gün bir yerde çalışıyorum. Kendime o kadar güzel şeyler kattım ki umarım sizlere de çok güzel şeyler katıyorumdur. Ben bugün ne iş yapacağım? Demirci olmaya karar verdim. Dolapdere'de Mustafa abinin yeri var. Çıktık geldik buraya ekip arkadaşlarımla birlikte. Neler yapacağız hiç bilmiyorum. Çok bekletmeden hadi buyurun başlayalım.

0: Evet, şimdi ustamın yanına geldim. Mustafa Akbulut. Merhaba efendim.
1: Hoş geldiniz Tuba Hanım. Nasılsınız?
0: İyiyim, siz?
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim, biz bugün ekmek teknenize geldik.
1: Sefa geldiniz, hoş
0: geldiniz. Öyle herkese açılmaz değil mi ekmek teknesi?
1: Her insana da ekmek teknesi açılmaz derken açılır ama...
0: ama bana komple açılır.
1: Komple açık size. Sefa geldiniz, hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Ben bugün demirciliği öğrenmek istiyorum.
1: Evet.
0: Sizinle birlikte çalışmak istiyorum, eğer müsaade ederseniz.
1: Tabii, müsaade ederim ama bizim iş...
0: Sevgi
1: olduğu kadar da zahmetli ve tehlikeli bir iş.
0: Eyvah! Bayılırım böyle şeylere.
1: Yani o zaman sefa geldiniz, hoş geldiniz.
0: Efendim, o zaman buyurun başlayalım.
1: Başlayalım.

0: Ustam, ne yapacağız biz bugün? Ben ne yapabilirim
1: bugün
0: burada?
1: Bugün ne yapabiliriz? Bugün bunları hazırlayacağız. Motifleri hazırlayacağız. Bunları hazırlayacağız. Ben size bu işi vereceğim. Siz bana bunlardan hazırlayacaksınız.
0: Aa, bundan?
1: Evet.
0: Böyle
1: ama
0: bayağı
1: hata
0: keseceğim.
1: İstemiyorum.
0: Sonra? Hata olursa?
1: Aa, kabul etmiyorum.
0: Hatasız kul olmaz hatamla.
1: Haydi işe su koyuverdik yani.
0: Sev beni.
1: Böyle olmadı şimdi. Evet, şarkı söylemeye gelmedik. İş yapmaya geldik. İşimiz var.
0: Eyvah. Vallahi demirci burası bir de var ya. Of. Yani başıma gelecekleri bilmiyorum. Evet usta.
1: Bunlar diyelim başlayalım.
0: Tamam. Bundan yapacağım
1: evet,
0: ben yani.
1: Evet bunlardan yapacağız. Şu kalbimizi bir bağlayalım önce. Şu mengeneye bir bağlayalım.
0: Bunu?
1: Evet. Buraya bir bağlayalım. Çevir, çevir, çevir, çevir, çevir, çevir.
2: Mustafa Usta baştan ikazlarını yaptı.
0: Onu mu keseceğiz?
1: Evet, buyurun kurban. Geçin bakayım.
0: Ha, onun ölçüsüne
1: evet.
0: Göre. Aa.
1: Buyurun.
2: Daha güçlü Tuğba.
0: Çok kuvvet uyguladım ben ya, her tarafı dağıttım.
1: Biraz daha kaldırın.
0: Kontrolsüz güç.
2: Sen yine de gücünü kontrol etmeyi dene Tuğba.

0: yok Tuğba.
1: Gözlüğümü takmaya çalışıyorum. Eldivenlerimi de çıkardım ki takabileyim diye. Tamam. Şimdi bir tane ben yapacağım. Şimdi şunu belirtmekte fayda var. İş güvenliği diyoruz elbette. Mustafa abi benim yapabileceğim şeyleri alınan gerekli önlemlerden sonra bana yaptırıyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Buraya böyle yapacağım, evet, değil mi Mustafa abi?
2: Evet, ama bunu oldukça sağlam tutmamız lazım.
1: O zaman şöyle ben tutayım.
2: Evet. Biraz daha aşağı. Bak, böyle yapalım.

0: Evet. Yukarı. Yeterli bence.
1: Oldu mu?
0: Pek oldu sayılma. Şu gözlüklerini çıkaralım.
1: Çıkartalım. Ha, ucunu biraz eğiyoruz. Mu?
0: Evet. Ve bunu kalıbımıza alıyoruz.
1: Aa, böyle bu kadar. İlk tarafı oraya gelecek. Evet. Tamam. Aa.
0: Buraya kadar çıkıyoruz.
1: Buraya kadar her şey normal. Tamam.
0: Bir tane gösteriyorum, bir daha göstermiyorum Tuğba Hanım. Bu kadar. Daha sonrasını siz yapacaksınız.
1: Şimdi sıra bende.
0: Çekici sağ elimizi alır mıyız?
1: Şey, solağım ne ben?
0: Allah.
1: Solak olduğum için her yerde bir sorun ya bu.
0: Keviz kırar gibi değil, biraz daha sağlam. Evet, yeterli.
2: Gücünü göster Tuğba.
1: Bir saniye. Şöyle yapıyordu.
0: Hayır. Sen böyle mi mesleğe öğreneceksin?
1: Ay bir dakika ya. Ay bir dakika, vallahi kafam karıştı.
2: Ağzına sağlık Mustafa Usta. Böyle meslek öğrenilmez. Böyle iş disiplininden uzak olunmaz. Benim de söylemekten dilimde tüy bitti ama nafile. Anlatamadım Tuğba'ya.
1: Ay vallahi beynim durdu ya.
0: Hava o kadar da sıcak değil ki, güneş günden geçti de tut başını.
1: Ya ustam ne oluyor bana? Tamam, o tarafa atacağım. Evet. Son demir bükücü Tuğba. Görüyorsunuz sevgili seyirciler, isteyince her şey olabiliyor. Evet, tamam.
2: Hele şükür demire ufak da olsa şekil verebildin Tuğba. Onca uğraştan sonra.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Evet. Çek.
1: Elimde kalmasın.
0: Tamam.
1: Aa, sanki çok eşit olmadı gibi ya benim yaptığım. Oldu mu
0: olayımız
1: şimdi?
0: Olayımız bu.
1: Olduğu kadar artık. Evet ustam, şimdi bunu da yapıyorum aynı evet. Şekilde.
2: Tuğba biraz biraz demir işini kavramaya başladı.
1: İşte sevgili seyirciler. Şimdi ustam bunu nerede kullanacaklar?
0: Bunu biz merdiven korkularında yapıyoruz.
1: Ha.
0: Bunlar motifimiz oluyor.
1: Motif?
0: Evet.
1: Bunu peki kaynak mı yapacağız?
0: Evet, kaynatacağız böyle? Onları birbirine.
1: En azından mantığını biliyorum. Değil mi usta? Bu da bir şey yani.
0: Evet. Yani.
1: Hani bunu şimdi kameraman arkadaşım Mahmut Portakal şey de diyebilirdi. Bantlayacağız da diyebilirdi.
0: Tüpke de yapıştırabilirdi.
1: Sakıza da yapıştırabiliriz.
2: Evet. Yok artık Tuğba. Mahmut öyle söylemez.
1: Evet usta.
0: Şimdi bunu böyle alıyoruz. Bunun ucuna kaynatıyoruz.
1: Tamam.
0: Kaynak yapıyoruz.
1: Tamam.
0: Kaynattıktan sonra bunu ortalıyoruz. Merkezine, aynı bunun merkezinden kaynatıyoruz.
1: Hmm. Anladım. Ama nasıl yapacağını bilmiyorum şu anda.
0: Ama nasıl yapacağını bilmiyorsun.
2: Biz de bilmediğini biliyoruz Tuğba.
1: Ama ben hiçbir şey görmüyorum
0: o
1: böyle.
0: O kaynak gözlüğü onunla göremezsin. Kaynak yaparken
1: gözlüyor.
0: He,
1: tamam.
0: O başınızın üzerinde dursun.
1: Şöyle.
0: Evet. Kaynak yaparken onu tekrar aşağı indirmeniz lazım.
1: Olmuyor. Saçım bozdu. Hala saç derdindeyim.
0: Bir arka sokakta kuaför var, bayan kuaför.
1: Arka sokakta kuaföre gideceğiz. Uzun uğraşlar sonucu çok şey

0: zor bir şeymiş gibi gözlüğü başıma takabildik. Evet
1: ustam. Ben bir elektrot alayım.
2: Elektrot kaynak için gerekli malzeme Tuğba.
1: Bunu kaynak yaparken gözlüğümüzü mutlaka kullanıyoruz.
0: Tamam usta.
1: Gözlüğümüzü mutlaka kullanıyoruz.
0: Hazırım. Aa, ne kadar değişik gözüküyor gözlükte.
1: Bunu kaynatıyoruz.
0: Tamam.
1: Şu kaynatıyoruz.
0: Hiçbir şey görmüyorum şu an.
1: Tamam. Göreceksin. Burada ışık yanınca göreceksin.
0: Tamam. Aa.
1: Önüne bak.
0: Tamam. Tamam usta. Bakıyorum.
1: Ters çeviriyoruz. Şasemiz düşüyor tabii bu sırada.
0: Ne düştü? Hiçbir şey görmedim için.
2: Tuğba, bence ustamızı izlemelisin.
0: Oldu mu?
1: Tamamdır.
0: Ustam oğlum, hani gözlükten baktığım zaman ilk başta hiçbir şey görmüyorum ya, ne yaptığımı da görmüyorum.
1: Şimdi o gözlüğü kullanmazsan gözlerimizi kaynak alır, çok büyük bir sıkıntı yaşarız. Buyurun.
0: Sıra bende mi?
1: Evet, sıra sizde.
0: Ay bir dakika, hiçbir şey görmüyorum şu anda. Aa, ucu yokmuş ki. Ben ucu var zannediyorum,
1: bandala
0: görmüyorum ya.
1: Bandala bastığımız zaman elektrotumuz düşer. Buradan tutuyoruz.
0: Aa, tamam.
2: Ustam siz de dikkat edin.
1: Sen de çıraksın, iş öğrenmeye geldin ya ama hiçbir hevesin yok.
0: Yok, ben hevesliyim de.
1: Yok maalesef, öyle bir hevesin gözükmüyor.
0: Nasıl ya? Yok mu, hiç mi?
1: Evet, burada. Şu an sizde.
0: Ben
1: evet,
0: mi yapıyorum şu
1: evet,
0: an?
1: Evet, evet. Aa bak maşallah, devam.
0: Açı.
1: Kaynak.
0: Bir dakika. Görmüyorum.
1: Tamamdır.
0: Oldu mu?
1: Evet. Şimdi bunun temizliğini yapalım.
0: Aa, bir de temizliği var.
1: Evet.
2: Yalnız o temizlik ev temizliği değil Tuğba.
1: Şimdi bu kaynak yaptığımız yerleri güzelce zımparalıyoruz.
0: Evet. Şey, temizliyoruz yani değil mi?
1: Evet.

0: hocam o böyle çıkan şeyler deyince yakıyor.
1: Yakar, ateş atıyor yani. Demir çapa atıyor.
0: Ne oldu şimdi, biz ne yaptık?
1: Ya onlar sıcaktır, oradan da tutmuyoruz.
0: Tamam.
1: Oradan tutmuyoruz.
0: Dirilerin beni sürekli uyanması gerekiyor.
1: Şimdi birer çay hak ettik. Karşıdan birer çay, gel içelim bakayım. Ondan sonra devam ederiz.
0: Tamam usta. O zaman şunları çıkartayım ben. Karşıdan çay alıp geleyim. Kameraman arkadaşlarım, istiyor musunuz? Bir şey de istemeyin ya. Bir şey de yok deyin ya.
2: Ben de istiyorum Tuğba.
0: Mustafa ustam çay istedi. Bizde de çıraz ya. Bize de çay götürmek düşer. Bir de kameraman arkadaşlarıma da hizmet ediyorum zaten arada.
1: Çay alıp gelecekti. Ne oldu bu ya?
0: Geldim ustam.
1: Geldim. Kahveyi mi satın alıyorsun?
0: Şey, abilerle sohbet ediyorduk ya.
1: Emekli adam bunlar ya. İşimiz gücümüz
0: kahvedeki
1: var burada.
0: Kahvedeki abiler beni hemen lafa tuttu.
1: Bir taraftan da ne yapacağımızı söyledim. Şu motiften hazırlayacağız.
0: Aa,
1: evet.
0: Bundan.
1: Evet, bu kalıbı bu. Maslarımız bu. Bu sadece bu hale getireceğiz.
0: Tamam.
1: Var mıyız? Yapabilir miyiz?
0: Bilemedim.
1: Meslek aşkına hasta oldum.
0: Gerçekten mi?
1: Evet. Hevesim var.
2: Hevesi falan yok Mustafa Usta.
1: Sen işle bile dalga geçiyorsun.
0: Böyle benim
1: diyoruz.
0: Çok ağırmış.
2: Ağır olacak elbette. Demir Tuğba.
0: Çok güzel oldu. Ve kesin yaparım yani, net.
1: İnşallah.
0: Kesin ustam yani.
1: Buyurun.
0: Niye yatmıyorlar ya?
1: Yeter. Biraz vurursan yatacak. Vur, vur, vur. Biraz daha kuvvetli. Evet, devam, devam, devam, devam, devam. Sen bu işi yapacaksın, eminim ya. Evet.
0: Ah, şimdi bir erkek gücüyle benimkisi bir olmuyor tabii ustam. Oh. Oh. Yani bir korkuluğun bir parçasını yapmak için bu kadar emek sarf ediyor efendim ustalar.
1: Emeksiz iş olmuyor hani.
0: Emeksiz hiçbir şey olmuyor. Ben bir yandan iş öğrenirken bir taraftan da bir şeylerin nasıl yapıldığını, ne emeklerle yapıldığını da göstermiş oluyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim, gelsene. Şey, motif yapmayı unutturdum ben. Çünkü çok zor, yapamam.
1: Tuğba Hanım'daki heves güzel. Bir şeyler yapmaya çalışıyor, gayret ediyor ama biraz işi safsafaya veriyor. Yaptığı kadar ya, heves var ama biraz daha gayret göstermesi lazım. Hoşuma gitti yani böyle bir şeye gelip de bu işle ilgilenmesi beni bayağı memnun etti. Tuğba Hanım, her zaman kapımız açık, yine bekleriz.
0: Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu sadece gösterdiğiniz küçücük bir iş sizin için. Ama benim için gerçekten zahmetli ve yorucu. Çok teşekkür ediyoruz bunun için sizlere. Kazancınız bol olsun.
1: Teşekkür
0: ederim. Ekmek kapınız böyle müşterilerle dolsun, taşsın İnşallah. Efendim. İnşallah. Ki şöyle de söyleyeyim, ben bereketli bir insanım. Size uğur da getiririm.
1: İnşallah.
0: Efendim, ben bugün kolay mı sandığında demirci olmaya çalıştım. Artık ne kadar olabildiysem bilmiyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Bizi izlemeye devam edin efendim. Hoşça kalın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
7: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Bosch'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Temizliğin geleceğine hazır.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

Ne yapmalı programından merhaba. Her hafta size pratik dünyada kullanabileceğiniz psikoloji bilimcelerini değil, kendi ön yargılarımızı doğru zannedebiliriz. Ve sık sık şunu duyuyoruz evli çiftlerle aile terapisi yaparken. Böyle düşündüğünü bilmiyordum. Çünkü bunu bana söylemedin. Bunu söyleyenler şöyle bir geriye dönüp baktığında şunu fark ediyorlar. Aslında hiç sormadınız. Çünkü siz onu o kadar çok tanıdığınızı düşünüyorsunuz ki artık düşüncelerinize, onun düşüncelerine dair kararlarınızı eşinizin davranışlarını izleyerek veriyorsunuz. Ama size birinci tavsiyem şu, uzun ve sağlıklı ilişkiler için eşinizin gerçekten ne düşündüğünü sorun. Onun aklını okumak yerine kendisine bu durumla ilgili ne düşünüyorsun diye sormanızı tavsiye ediyorum. Hemen ikinci madde. Evliliklerde, ilişkilerde o kadar önemlidir ki sınırlar. Bunun yanına bir tane daha ekliyorum. Roller. Sınırlar şu demek. Evet, evlilik ve ilişki iki kişinin artık bir arada olması anlamına geliyor. Hatta buna iki de çocuk dahil ettiğimizde sayı 4 oluyor. Yani biz 4 kişi bir arada yaşamaya başlıyoruz. Ama unutmayın ki bu bir aradalık sizin bir birey olmanızı yok etmiyor. Yani her ilişkide biz olmadan önce ben bir birey olarak kimim sorusunu sormaya devam edin. Kendi yaşam felsefeniz, hobileriniz, yaşam görüşünüz, dünyaya bakışınız, bunları biz olurken bir kenarda bırakırsanız bu ilişki kısa süreli ve tatmin etmeyen bir ilişkiye dönebilir. O yüzden birincisi aile içindeki sınırları iyi koymak, ikincisi ise aile içinde size verilen rolleri arada bir gözden geçirmek lazım. Roller şu, ev için, aileniz için, çocuklarınız için aldığınız sorumluluklarda adil bir paylaşım var mı? Eşinizin ve sizin sorumluluklarınız size yeterince adil geliyor mu? Ev için yaptığınız rolleri siz kendiniz mi seçtiniz? Ve bu rolleri uygulamaktan memnun musunuz? Şayet değilseniz ev içi rolleri yeniden gözden geçirmenizde fayda var. Çünkü bu gözden geçiriş sizin daha uzun ve sağlıklı bir ilişki yaşamanızı sağlayacak. Çünkü şikayetleriniz azalacak ve şikayetleriniz genelde aile içinde enerjiyi emerken siz rollerin adil dağılımına inanırsanız aile hayatınız bu enerji kaybını yaşamayacak. Gelin üçüncü maddeye geçelim. Peki diyorlar, aşk bitince ne olacak? 3. Aşkı uzatın. Ah, keşke mümkün olsa. Aşkı uzatmak belki mümkün değil ama aşkı sevgiye döndürmek mümkün. Aşk öyle büyük bir enerji ki doğanın insanlara ve bütün canlılara belki de verdiği size şunu söylüyor. Sana şimdi karşındaki insanın kötü özelliklerini,

özelliklerini hiç görmeyeceğin enteresan bir illüzyon yaratacağım. Ve bu illüzyon içerisinde sen onu tanı, sev, bir ilişkiye başla, onunla beraber bir aile olmanın değerinin farkına var ve artık kendini bu şekilde tanımlamaya öğren. Ama ne yapacağız aşıkken bu aşkı uzun süreli bir ilişkiye çevirebilmek için? Kıskanmayı, kendine acımayı, yalnızlık korkusunu bir kenara bırakıp birini gerçekten sevmeyi, özlemeyi, onunla iyi zaman geçirmeyi ve ona güvenmeyi ilişkinin içine dahil edeceğiz. Şayet ilişkimizi bu saydığım doğru kavramlarla oluşturabilirsek, o zaman işte aşkın bittiğini hiç fark etmezsiniz bile. Artık aşkınız bitmiş olsa bile sevgi ve güven üzerine oturtulmuş bir ilişkiniz olur. İşte bir ilişkinin uzun ve sağlıklı olmasının yollarından bir tanesi onu aşkla değil, sevgi ve güvenle tanımlamaktır. Ve ne güzel ki bu sizin elinizde. Gelin bakalım o zaman harika bir şekilde dördüncü maddeye geçelim. Dördüncü maddede bunu yapmayın dediğim şeyleri aklınızda tutmanızı isteyeceğim. Dördüncü maddeye bunu yapmayın diyeyim. Nedir bu? Önce ilişkiyi bitiren bir hatayı kadınlara söylemek istiyorum. Bunu asla yapmayın diye. Erkekler bir ilişkiyi ne zaman bitirirler biliyor musunuz? Bizim psikoloji dünyasının bulgularına göre erkekler küçümsendiğini hissettiği zaman, yani eşlerinin onu küçümsediğini hissettiğinde o ilişkiyi bitirmeyi düşünüyorlar. Çünkü erkekler her zaman eşlerinin karşısında daha güçlü, ayakları üzerinde duran, sorumluluk sahibi bir rol üstlenmek üzere büyütülüyorlar. Toplum erkeğe aslında bu zorlamaya gerek olmasa bile güçlü olmalısın, aile reisi olmalısın, beğenilmelisin ve problem çözmelisin bunları öğretiyor. Fakat kadın erkeği küçümsediğinde dünyanın en önemli ilişki terapistlerinden biri olan Gottman şunu söylüyor. Erkekler küçümsenmeyi sevmez. Eşi bir erkeği küçümsediğinde o ilişkinin dışına çıkmak isteyebilirler. Peki aynı şey kadınlar için geçerli mi? Ya da kadınlar için buna benzer bir durum var mı? Evet, Gottman'a göre kadınlar için de buna benzer bir şey var. O da şu, şayet bir kadın beraber olduğu erkek tarafından umursanmadığını hissederse, işte o zaman umursanmama hissi kadınları ilişkinin dışına çıkarıyor. Yani erkekler küçümsenmekten, kadınlar ise umursanmama hissinden ilişki içinde hiç hoşlanmıyorlar. Bu durumda siz şayet ilişkinizi uzun ve sağlıklı hale getirmek istiyorsanız eşinizi küçümsemekten ya da umursamıyormuş gibi davranmaktan vazgeçmeniz lazım. Gelin bir diğer maddeyle devam edelim. Tahtama yazacağım son madde yine bir uyarı. Buraya karakter yazıyorum. Nedir bu karakter? Bence ilişkiler için en önemli öneri, çok büyük zarar veren bir şey. Küçük, basit gündelik olaylarla ilgili tartışırken, mesela eşinize dediniz ki, eve gelirken ekmek al gel. O da ekmek almayı unuttu geldi. İşte orada onu bu gündelik küçük olaydan dolayı onun karakteriyle ilgili suçlamayın. Bu şu demek, ekmek almaya gelip unuttuysa sadece ekmek almayı unutup gelmiştir. Bu onun bencil, egoist, evini hiç düşünmeyen biri olduğunu göstermez. Ona bencil, egoist ve evini hiç düşünmeyen birisin demek yerine ekmek almayı unutmuşsun, git bu hatanı telafi et, git ekmek al deyin. Biz gündelik ufak olaylardan karaktere dair çıkarımlar yaparsak şayet, o zaman ilişkimizi ciddi bir risk altına alıyoruz. Ve bu da ilişkimizin uzun ve sağlıklı olmasına engel oluyor. E tabii ki biz biliyorsunuz bu programda sıklıkla şunu soruyoruz. Şunu söylüyoruz. Sizlere gelip sorduk. Bizim bilmediğimiz birçok şeyi sizden duyuyoruz. Bugün de bu programda da sokağa çıktık ve sizlere sorduk. Acaba ilk sorumuz şu. Sevdiklerinize onları sevdiğinizi nasıl gösterirsiniz?
Çünkü uzun ve sağlıklı ilişkilerin özelliklerinden bir tanesi...

0: tanesi de bu. Sevdiğinizi eşinize gösterebilmeniz. Bakalım sizden gelen cevaplar nasıl oldu? Ben de merak ediyorum ve zevkle izliyorum. Buyurun.
1: Sevdiklerinize, onları sevdiğinizi nasıl gösterirsiniz?
2: Dokunarak, sarılarak, gülerek.
3: Hoş sözlerimle.
4: Sözlerimle.
5: Çok iyi davranarak. Valla bayansa ilk önce yapacağım bir çiçek gibi alırım.
2: Arayarak, kucaklayarak, öperek.
6: Yani devamlı söyleriz birbirimize sevdiğimizi.
7: Hayatlarını kolaylaştırmaya çalışarak. Mesela köpeğim var. Onu sevdiğim ama sınavlarak gösteririm.
8: Sohbet muhabbet ederim çok fazla herhalde. Buluşmak isterim.
9: Sarılırım, öperim. Öyle.
10: Güzel laf söyleyerek, mutlu ederek.
0: Ne kadar güzel öneriler geldi. Önce bir çiçek almak gayet klasik gözüküyor ama bence işe yarar. Şayet eşiniz kendisine çiçek getirilmesini seviyorsa neden olmasın? Sarılmak, fiziksel temas, sevdiği şeyleri alıp getirmek, beraber zaman geçirmek, onun ne kadar özel ve önemli olduğunu ona hissettirmek. Aslında bütün bu konuşulanların arkasında bu his var. Her zaman benim için önemlisin. Her zaman benim için özel ve önemli olmaya devam edeceksin. Ve ben ilişkimiz için emek harcamaya ve ailemiz için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Peki bu aileyi kurarken çok özel bir an var. Evlilik teklifi. Her zaman merak etmişimdir. Acaba insanların evlilik teklifleri nasıl oluyor? Kişilerin evlilik teklifleri nasıl oluyor? Her zaman çok romantik mi oluyor bu? Yoksa bazen de ya bizimki işte çok basit ve sıradan oldu. Hatta hiç evlilik teklifi almadım. Bir anda kendimizi İşte nikah dairesinde bulduk diyenler de var mı? Çok merak ettiğim bu soruyu da yine sokakta sizlere sorduk. Bakalım nasıl evlilik teklifleri alınmış? Yine sizden dinliyoruz. Buyurun.
1: Evlilik teklifiniz nasıl olmuştu?
2: Bizim zamanımızda yoktu, normal.
5: Valla görücüsüyle evlendim.
2: Oturtturdular bizi, giydirdiler gelinliği, nikaha kıydılar, geldik gittik. Hiç kimse kimseye evlilik teklif etmedi. Hiç teklif almadım ki evlilik teklifi. Evleniyoruz, evleniyoruz, gitti.
6: Mesajlı oldu, mesaj atmıştım benimle evlenir misin diye.
2: Ani bir şekilde olmuştu yani, romantik falan değildi yani şimdiki.
4: Bir yemekte.
3: Güzel bir akşam yemeğini, kız kulesiydi.
10: Bir uçaktan geçirdim, orada kendisi okuyarak evlenme teklifi yaptım.
7: Daha olmadı, bekliyoruz. Yani inşallah yakında olur.
0: Şimdi açıkçası evlilik tekliflerinde romantizm yarı yarıya var röportajlarda. Biraz daha yaş arttıkça bu evlilik tekliflerindeki romantizm azalıyor gibi. Çünkü belki de bu evlilik tekliflerini Hollywood filmlerinden mi öğreniyoruz? Ya da erkekler biraz bu Hollywood filmlerindeki bir evlilik teklifini yapmak zorunda mı bırakılıyor? Bu tartışılır ama inanın ki şaşalı bir şey olmasına gerek yok. Çünkü ilişki başlarken bütün stres yaratıcı durumlardan uzak durmak lazım. Sadece hatırlanabilir ve sizin için özel olan bir şey yaşamanızda fayda var. Yoktu, görücü usulü evlendikten başlıyor. Telefon mesajıyla teklif ettiğime kadar gidiyor. Oradan biraz daha romantizme dönüyoruz. Kız Kulesi'ndeki bir yemekte yapılan tekliften uçak geçirdim. Arkasında yazıyor diye kadar romantik bir noktaya geldik. Bence gayet güzel bir yolculuk oldu. Görücü usulü evliliklerde de yine evlilik teklifi olmalı. Çünkü görücü usulü evliliklerinde özel günlerinin hatırlanması önemlidir. Bu programda bir de sizden zarf sorumuz var. Onlardan alıyoruz. Gelen sorulardan seçiyoruz bir tanesini ve elimden geldiğince ona cevap vermeye çalışıyorum. Bakalım bu haftaki konumuzla ilgili nasıl bir soru geldi? İlişkilerle ilgili tabii ki her zaman çok önemli sorular geliyor. Şöyle ki, bu önemli bir kavram. Eşim öfkelendiğinde nasıl davranmalıyım? Şimdi birincisi, öfke her zaman herkesin hayatında olan bir duygudur. Normal bir duygudur. Bir can kurtaran bir duygudur zaman zaman. Öfke ne zaman zararlı ve tehlikeli hale gelir? Birisine zarar vermeye kalktığınızda, yani şiddet ve saldırganlık kullandığınızda. Şimdi eşiniz öfkelendiğinde şiddet ve saldırganlık uygulama ihtimali olan biri ise, bu tür alışkanlıkları varsa öfkelendiği yeri terk etmenizde fayda var. Çünkü öfkelenen bir insanın öfkesinin geçmesi yaklaşık 20 dakikalık bir süreç. Bu öfkenin bizde yarattığı fizyolojik değişimin azalmasıyla ilgili bir süre. Öfkelenen bir insanın

öfkesinin neyin tetiklediğini fark ederseniz, o öfkesini tetikleyen şeyi mümkün mertebe yapmamaya çalışın. Onu öfkelendiren mevzuyu o öfkeliyken konuşmaya çalışırsanız yeterince sonuç alamayacaksınız. Yani öfke normal bir duygudur, şiddet ve saldırganlık kötüdür. Eşinizin öfkesinden de şiddet ve saldırganlık uygulayan biri değilse çok korkmayın. Ama yine de öfkelendiği yerde biraz yalnız kalmasına izin verip onu öfkelendiren durumun çözümünü o öfkeliyken değil, yaklaşık 20-25 dakika sonra, yani öfkenin fizyolojik tepkileri ortadan kalktıktan sonra arayın. Efendim, uzun ve sağlıklı ilişkilerinizin ömrünüz boyunca sürmesini diliyorum. Ve tabii ki ondan önce size harika bir hafta ve harika bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.

Biz bugün İstanbul Büyükçekmece'deyiz. Büyükçekmece sahilindeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bir bilebilirsen başlasın.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim. Tanıyabilir miyiz seni?
1: İsmim Yiğit. Burada yaşıyorum.
0: Nerede yaşıyorsun?
1: Büyükçekmece'de.
0: Büyükçekmece'de yaşıyorsun Yiğit. Hoş geldin.
1: Hoş
0: Yiğit. Kaç yaşındasın?
1: 18.
0: 18 yaşındasın. Okul bitti mi?
1: Bitti.
0: Bitti. Ne okumayı düşünüyorsun bundan sonraki evrelerinde?
1: Tıp.
0: Tıp. Nasıl okullar han? İyi midir?
1: İyidir. Matematiğim çok iyi özellikle.
0: Hadi. Hadi inşallah bakalım. Yiğit hemen rakibine geçmek istiyorum. Sana tekrardan geri döneceğim tamam. Bu arada. Efendim sizleri tanıyalım.
2: Merhaba ben Batuhan. Aydın Adnan Medya Üniversitesi'nde işletme öğrencisiyim. Büyükçekmece'de yaşıyorum ama şu aralar Aydın'dayım daha fazla. Onun haricinde çok söylemek istediğim bir şey yok.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin Batuhan diyelim. Şimdi arkadaşlar şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğiz diyerek sözü Yiğit'e bırakmak istiyorum. Yiğit sence kim kazanır?
1: Tabii ki de ben.
0: Sen kazan, kendine inanıyorsun. Genel kültürü nasıldır?
1: Mükemmel.
0: Süper. Bakalım Yiğit kendine çok inanıyor ve sana şans bile dilemiyor. Batuhan sen neler söylemek istersin?
2: Ben başlangıçta hiçbir şey söylemiyorum. Sonralara doğru konuşmaya başlayacağım.
0: Batuhan çok iddialı konuşmak istemiyor. Ben sorulara vereceğim cevaplarla iddiamı konuştururum dedi sevgili izleyenler. Efendim hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Butonlara basmayı unutmayalım. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: O zaman bil bile bile senin ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. İlk sorum geliyor. Arıların barınması için tahtadan ya da topraktan hazırlanmış sandığa dedim. Çift ses geldi Yiğit.
1: Kovan.
0: Kovan. Doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Arıların barınması için tahtadan ya da topraktan hazırlanmış sandığa ne denir olacaktı sorumuz. Kovan. Doğru cevap. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Efendim gelelim ikinci sorumuza. Çiğ köfte servis edilirken kullanılan yeşillik hangisidir? Çift ses geldi. Efendim?
1: Marul.
0: Efendim?
1: Marul.
0: Marul. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Yiğit'e gelmiş oldu. 2-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler.
2: Soruları bitirmeden basmadığımızı ben şey yapamadım. Soruları bitirmesine bekledim.
0: Aslında burada risk alıyor arkadaşımız. Yani rakibin çok hırsı duruyor Batuhan. Evet. O yüzden 3. soru senin için çok önemli diyerek artık 3. soruya geçelim. Diyelim sorumuz geliyor. Bize ilgi göstermeyip yüz vermeyen birinin ne vermediğini söyleriz. Tek ses geldi Batuhan.
2: Yüz vermeyip...
0: Hatta futbolda da vardır bu.
2: Pas vermemek.
0: Pas vermemek doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Batuhan'a gelsin diyelim efendim. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Rekabet gayet kıyasıya devam ediyor diyelim. Gelelim artık bu etabımızın 4. sorusuna. Çok hızlı ilerliyoruz şu anda arkadaşlar. Gayet de iyisiniz. 4. sorumuzdayız. Nasrettin Hoca fıkralarında dedim, kestim.
1: Eşek.
0: Eşek. Doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Nasrettin Hoca fıkralarında sıkça adı geçen hayvan hangisidir olacaktır? Nasrettin Hoca deyince aklımıza eşek gelir çünkü eşeğe ters binmek aynen gelir. Yiğit 3-1'lik bir puan tablomuz var şu anda. Leblemeden leblebi geldi Yiğit'ten diyelim. Batuhan sen de gayet çok güzel yarıştın kardeşim.
2: Ben sorularda maalesef ya, önceden basacağımı bilmiyordum. Ben sorunun bitesine bekliyordum.
0: Birazcık rakibin çok hırsı çıktı evet. Ama sen de gayet iyiydin. Emin olalım sen de önceden bassan aynı cevapları verebilirdin. Zaten ilk etapımız genelde basit oluyor sevgili izleyenler. Neler söylemek istersin?
2: Vallahi ben çok mutluyum burada olduğum için teşekkür etmek istiyorum.
0: Biz Yiğit'le birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler Yiğit'le birlikte artık ikinci etaptayız. Yiğit rakibini 3-1'lik galibiyetle mağlup etti. Neler söylemek istersin?
1: Kolay bir galibiyet oldu. İleriki etaplarda da böyle devam edeceğimi düşünüyorum.
0: Kendine güveniyordun zaten en başta da bunlardan bahsetmiştin. Peki Yiğit seni biraz tanıyalım. Neler yapıyorsun? Nelerle uğraşıyorsun?
1: Ben sporcuyum. Muay Thai branşı uzakta, Tayland branşı. Onunla uğraşıyorum genelde.
0: Dövüş sporlarıyla uğraşıyorsun.
1: Evet, dövüş sporlarıyla uğraşıyorum.
0: İyi misindir?
1: Çok iyiyimdir.
0: Kapışalım seninle bir ara.
1: Hemen kayıttan sonra kapışırız istiyorsun.
0: Tabii şaka yapıyorum. Şiddete her yerde karşıyız.
1: Tabii, her zaman
0: ama tabii sporda daha farklı olur ring içinde. Tabii ki de öyle oluyor. Peki Yiğit onun dışında neler yapıyorsun? Hedeflerim, hayallerim çok büyük dedin. Tıp okumak istiyorum
1: dedin. Evet, tıp okumak istiyorum. Üniversite sınavından çıktık, tercihlerimizi yaptık. Sonucumuzu bekliyoruz.
0: İyi miydi sınav sonuçların peki?
1: İyiydi, bayağı iyiydi.
0: İyiydi. Bunların 3 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, deyimlerimiz var ve tamamlama.

0: yapmamız gereken şarkı sözlerimiz olacak bu etapta. Yiğit, hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelikleri cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyerek artık Yiğit'le başlamak istiyorum. İkinci etap hazırsan başlıyoruz.
1: Hazırım, başlayalım.
0: Çürük nokta nokta çivi tutmaz. Süren başladı.
1: Çürük tahta çivi tutmaz.
0: Çürük tahta çivi tutmaz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Yiğit'e gelsin efendim. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Yiğit bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Mart kapıdan baktırır, nokta nokta yaktırır.
1: Kazma kürek yaktırır.
0: Kazma kürek yaktırır. Süremi başlatamadan hemen cevabı vermiş oldu. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız tekrardan Yiğit'e gelsin. Yiğit çok hızlı bir şekilde ilerliyorsun. İkinci soruyu da bu şekilde tamamlamış oldun ve ikinci sorunun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldun diyelim. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Bir şarkı sözümüz geliyor. Nasıldır şarkı sözleriyle aran?
1: Vallahi genelde sözsüz şarkılar dinliyorum.
0: Hadi ya.
1: Evet.
0: Umarım iyidir diyelim.
1: Bakalım artık İzin biraz zaman yerde. Geçiririz.
0: Belki. Peki o zaman sorumuz geliyor sevgili izleyenler. Aman şeker oğlan, yandım bekar oğlan, nokta nokta damda yatan oğlan. Biliyor musun bu şarkıyı?
1: Bilmiyorum, ilk defa duydum.
0: Çok güzel, artık öğrenmiş oldun.
1: Böyle... Canım şeker oğlan diye sallayalım bakalım, belki doğru.
0: Canım şeker oğlan, yanlış cevap.
1: Allah ne yapalım artık, elendik mi şimdi, ne oldu?
0: Süremiz... Doldu. Anasına darılmış, damda yatan oğlan.
1: Anasına darılmış.
0: Evet. Sağlık olsun diyelim. Evet, üçüncü soruda maalesef Yiğit bizlere veda etti sevgili izleyenler. Ama yine de iki sorunun ödülünü sana hızlıca vermek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle Yiğit. Neler söylemek istersin? Keşke eğlenmeseydin. Gayet iyi ve hızlı ilerliyordun aslında.
1: İlk defa duydum şarkıyı. Yapacak bir şey yok artık. Önümüzdeki yarışmalara bakalım.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Hoşça kal Yiğit. Teşekkür ederiz.
2: Bakalım.
0: Rakibin şansı var mı?
2: Yani var gibi diyeyim ben yine.
0: Var mı? Yine evet, birazcık var, şansı var diyorsunuz. Peki hemen rakibe geçelim. Efendim, Feyza kazanabilir mi?
3: Yani şimdi çok da motivasyonu düşürmeyeyim. Öyle bir ihtimal var gibi ama yine ben kazanırım diye düşünüyorum.
0: Öyle diyorsunuz. Aynen. O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum diyelim efendim. Sorumuz geliyor. Seyahate çıkıldığında unutulduğu fark edilince derin bir üzüntüye sebep olan dijital eşya nedir? Çift ses geldi.
3: Telefon.
0: Telefon. Yanlış cevap. Çok basit düşünebilirsiniz aslında. Genelde dijital bir eşya. Yani buna bir şey mi acaba şey yaparız? Çok basit
2: yani
0: söylersen
2: bulursunuz. Pasaport geldi aslında ama dijital olmadığı için.
0: Evet. Düşünün. Telefonun yanında ne olur?
2: Şarj aleti.
0: Şarj aleti çok yakın aslında ama değil. Geçiyorum. Powerbank.
3: Powerbank.
0: Yanlış cevap.
2: Ne olabilir?
0: Yani daha çok sıklıkla kullanırız.
2: Kulaklık.
0: Efendim?
2: Kulaklık.
0: Kulaklık. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Feyza Hanım'a gelsin derim efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. İlk sorumuzu da kulaklık cevabıyla geçmiş olduk. Gelelim ikinci sorumuza. Keçi ya da inek sütünden özel bir maya ile hazırlanan ayran tadında hafif ekşimsi içecek nedir? Tek ses geldi Feyza.
2: Kefir.
0: Kefir. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Feyza'ya gelsin tekrardan efendim. 2-0'lık bir puan tablomuz var şu anda Tuğba Hanım.
3: Efendim.
0: Feyza şu an iyi gidiyor.
3: Evet, iyi gidiyor.
0: Üçüncü soru sizin için çok önemli. Çünkü üçüncü soruya cevap veremezsiniz veya yanlış cevap verirseniz anladım, otomatik olarak Feyza sizi elemiş olacak.
3: İyi olan kazansın diye.
0: O zaman üçüncü sorumuzdayız efendim. Atların beslenmesinde, temizlenmesinde günlük sağlık kontrollerinin yapılmasından görevli kişilere ne denir? Çift ses geldi.
3: Seyis.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Tuğba Hanım'a gönderdik. Diyelim Feyza Hanım zaten bilemeyeceğini itiraf etti. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Şu anda kendinizi potadan kurtardınız diyebiliriz.
3: Bakalım inşallah.
0: Gelelim 4. sorumuza. Peynirleri ve kaz etiyle nam salmış elimiz hangisidir?
2: Kars Ardahan isimden biri. Kars
0: hangisi?
2: Ardahan'ın da kazı meşhur, Kars'ın da kazı meşhur. Peynir, Kars peyniri ya, Kars.
0: Kars mı? Kars, doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Feyza'ya gelsin efendim. 3-1'lik bir puan tablomuz var ve maalesef Tuğba Hanım elenmiş oldunuz.
3: İyi olan kazansın dedik. Ben arkadaşım adına seviniyorum şu anda.
0: Arkadaşınıza yani rakibinize neler söylemek istersiniz?
3: İyi yarıştı.
0: İyi mi yarıştı diyorsunuz? Peki. Efendim bizler Feyza ile birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim.

0: Evet sevgili izleyenler, Feyza ile birlikte artık ikinci etaptayız. Rakibin Tuğba'yı 3-1'lik galibiyette mağlup ettin. Neler hissediyorsun, neler söylemek istersin?
1: Yani devam ettiğim için mutluyum. Atasözlerine çok iddialı değilim ama bakalım, yani şansıma iyi gelirse.
0: İyi gelirse yerlerden diyorsun. Peki bekliyor muydun bu galibiyeti ilk etap için?
1: Ya olabilir yani. Çok şey diyemem. Ya bekliyordum diyemem ama
0: arkadaşını da şey yapmak istemiyor. Feyza yalnız sevgili izleyenler. Ben buradan anlayabiliyorum. Biraz da zorladım ama yok. Arkadaşını satmıyor şu anda ekranlarda. Feyza, bu etabımızda 3 sorumuz var. Bunların ikisi boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, deyimlerimiz var. Bilmecelerimiz olacak bu etapta. Ayrı olarak da, ayrıca da şarkı sözlerimiz var. Tamamlamamız gereken Feyza.
1: Tamam.
0: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsan Feyza, ben hazırım, başlayabiliriz.
1: Hazırım, başlayabiliriz.
0: Peki o zaman sorumuz geliyor. Bir bilmecemiz geliyor. Feyza, nasıldır bilmecelerle aran?
1: Yani pek iyi diyen.
0: Umarım iyi olan yerden gelir diyelim. Sorum geliyor sevgili izleyenler. Ağzı var odun yutar, bacası var duman tüter. Süremiz başladı.
1: Bacası var duman tüter.
0: Ter, ağzı var odun yutar. Nedir bu? Çok basit.
1: Evet.
0: Kışın kullanırız.
1: Soba.
0: Soba doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Feyza'ya gelsin sevgili izleyenler. İlk sorumuzun cevabı soba olacaktı. Doğru cevap. İlk sorumuzun ödülünü de Feyza bu şekilde kazanmış oldu diyelim. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor Feyza'ya. Gıybet çekemiyorlar bizi, kıskanıyorlar bizi, deliriyorlar sevdikçe seni. Sen de inanıp da bunlara nokta nokta güzel kalbini.
1: Yorma güzel kalbini.
0: Yorma güzel kalbini. Doğru cevap. Daha süremi başlatamadan cevabı almış olduk. Doğru cevap yorma güzel kalbini olacaktı. İkinci sorumuzun ödülünü de Feyza bu şekilde kazanmış oldu. Bence Feyza'dan bu şarkıyı da duyabiliriz. Ne diyorsun Feyza?
1: Yani söylemesem daha iyi olur.
0: Olmaz.
1: Evet.
0: Olur.
1: Size mikrofonu.
0: Ben çok iyi söyleyemiyorum ama senin sesin çok iyi gibi duruyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Yok mu?
1: Yok.
0: Evet, Feyza biraz inatçı çıktı sevgili izleyenler. Ama ikinci sorumuzda Feyza bu şekilde geçmiş oldu. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Sorumuz geliyor. Şahin ile nokta nokta avlanmaz.
1: Şahin ile...
0: Süremiz başladı bu arada. Ne avlanmaz Şahin ile biliyor musun? Süremiz dol.
1: Bunu bilmiyorum.
0: Dol.
1: Ne avlanmaz?
0: Şahin ile deve avlanmaz.
1: Evet.
0: Ah be Feyza. Çok da iyi gidiyordun aslında. İki soruyu çok güzel geçtin. Olsun, sağlık olsun diyelim.
1: İlk kez bir yarışmaya katıldım.
0: Deneyim oldu senin için de.
1: Farklı bir deneyim oldu, evet. Teşekkürler.
0: Hoş geldin, sefalar geldin. Tekrardan ben hemen iki sorumuzun ödülünü takdim etmek istiyorum. Güle güle.
1: Teşekkür
0: güzel
1: ederim.
0: Günlerde kullanman. Dileli kazandığın, bildiğin daha doğrusu, doğru bildiğin ilk sorun ödülü zarfın içerisinde. Feyza, bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Teşekkür ediyorum. Güzel bir yarışma oldu. Aniden katıldık, gördük, katılmak istedik. Bu şekilde.
0: Çok teşekkür ederiz Feyza.
1: Rica ederim.
0: Hoşçakal.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Merve.
0: Bu kadar mı Merve Hanım?
2: Evet, bu kadar.
0: Kaç yaşındasınız?
2: Başka, 30 yaşındayım. Ev hanımıyım.
0: Bu kadar mı? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Hemen rakibinize geçmek istiyorum Merve Hanım. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: İsmim Mustafa Serhat, kamuda çalışıyorum. Bu kadar.
0: Kaç yaşındasınız Mustafa?
1: 28.
0: 28 yaş. Nerelisin?
1: Giresunluyum.
0: Giresunlusun. Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim. Tanışıyor muyduk bu arada?
1: Evet, kendisi eşim olur.
0: Kendi eşin? Oo.
1: Eşimle yarışacağım.
0: Eşinizle yarışacaksınız. Bugün
1: İnşallah güzel bir hatıra olur bizim
0: kesinlikle.
1: İçin.
0: Kesinlikle. Bu güzel çifte bugün sevgili izleyenler rakip yapacağız. Var mıdır böyle rekabetleriniz, olur mu?
1: Çok
0: Kime
1: fazla
0: sorayım?
1: Olmaz zaten, kendisi beni ezer bu konularda.
0: Hep mi ezer?
1: Güzel. Genel kültürü çok güzel. Gerçekten çok iyi yani. Ona güveniyorum. İnşallah başarır.
0: Nasıl tanıştınız peki? Kaç yıllık evlisiniz?
2: 2 aylık evliyiz.
0: Daha şey burnundasınız.
2: Evet, çok iyi.
0: İnşallah daha devamı gelir derim. İnşallah. Nice nice yıllara diyelim efendim. Nasıl tanıştınız peki?
2: Arkadaş vasıtasıyla.
0: Ne kadar da güzel olmuş, ne güzel arkadaşlarmış onlar diyelim. Efendim, kurallarımız zaten biliyorsunuz. Hemen butonlarımı rica edeceğim ben arkadaşımdan, ekip arkadaşımdan. Butonlarım geldikten sonra artık başlayacağız diyelim. Butonlarımız geldi. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz, en fazla soruya doğru cevap veren. Yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Mustafa Bey,
1: evet.
0: Sizce kim kazanır?
1: Bence eşim kazanır.
0: Ne kadar güzel de hırsızsın, ne kadar güzel de iftihalısın öyle sen ya.
1: Kesinlikle kazanır diye düşünüyorum.
0: Hiç mi kendine güvenmiyorsun?
1: Güveniyorum ama kendisi çok iyi bu konuda.
0: Bakalım, umarım bizi yanıltmasın diyerek Merve Hanım'a geçelim. Peki Merve Hanım, sizce kim kazanır?
2: Bence de ben kazanırım.
0: Doğru söze ne hacet sevgili izleyenler. Kendinize güveniyorsunuz, eşinize güveniyor musunuz peki?
2: Ben kendime güveniyorum, ona güvenmiyorum. Genel kültür konusunda.
0: Peki yani, o zaman.
2: Biraz daha
0: iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Bili bilebilirsenin ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. Eski insanların deyimine göre yandan çarklı kahve nasıl ikram edilirdi? Evet, hiç duymuş muydunuz yandan çarklı kahveyi?
1: Yok.
0: Eski insanların deyiminde bunlar da aslında çok kullanılan bir deyimdir. Genelde kahvenin yanında ikram edilen bir şey yani mi? Yok böyle hani yanında böyle bir şey ikram edilir. Kahvenin yanında. Efendim? Butona basmadan konuşuyorum. Tekrar.
1: Su.
0: Su yanlış cevap. Daha böyle tatlı.
2: Lokum.
0: Değil, yanlış cevap, geçtik.
1: Başka. Şeker.
0: Şeker, ne şeker, nasıl şeker? Şeker evet.
1: Küp şeker mi? Yok. Onu tamalık şeker.
0: Ne olur onu şeye bölersen. Ne derler ona?
1: Parça şeker.
0: Onu bir değiştir. Nedir o?
1: Ya parça küp şeker.
0: Geçiyorum
1: toz
0: bak.
1: Şeker.
0: Nedir tamam. Şeker ama.
1: Ne şekeri?
0: Bir işaret vardı. Ne işaretiydi o? Ne geliyorum bak, geçtim Merve Hanım'a.
2: Bilmiyorum.
0: Bilmiyor musun?
2: Hayır.
0: Nasıl bir şeker? Böyle bir noktalım işareti var. Bir şey yapıyor
2: kesme onu. Şeker.
0: Efendim? Kesme şeker. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a geldi efendim. Ama çok zorladın.
2: Ama evet. Başka bir şey kalmadı zaten.
0: Gerçekten artık ben çok kopya verdim. Evet. İlk etap için. Ama ikinci etapta bu kadar size tolerans tanımam. Gelelim ikinci sorumuza efendim. Bilinen bir atasözüne göre sürüden ayrılığını hangi hayvan kapar? Efendim?
2: Kurt.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelsin efendim. Üçüncü sorumuzdayız. Nişan törenlerinde yüzüklere bağlanan kurdeleler genellikle hangi renktir? Tek ses.
1: Kırmızı.
0: Kırmızı hakimsin.
1: Evet.
0: Son yeni dönem.
2: Bizimki beyazdı.
1: Evet.
0: Kırmızı doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Mustafa Bey'e gelsin efendim. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Gelelim dördüncü sorumuza. Çanak çömlek patladı hangi çocuk oyununda söylenen bir cümledir? Çift ses geldi.
2: Yakar top.
0: Yakar top değil, yanlış cevap, geldik Mustafa Bey'e.
1: Saklambaç mı?
0: Saklambaç doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Mustafa Bey'e gelsin efendim. Şu anda yarışmacılarım 2-2'lik bir beraberliğin içerisinde 2-2'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler ve bu etabımızın son sorusundayız. Bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte artık bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım bu yarışmadan para kazanmaya başlamış olacak. Sorumuz geliyor. Sebzelerin yanı sıra karpuz, kavun, çilek gibi meyvelerin de yetiştiği sebze bahçesine ne ad verilir? Çift ses geldi.
2: Sera.
0: Sera. Yanlış cevap.
1: Bahçeye ne ağaç verilir?
0: Ne verilir? Geçiyorum.
1: Yani bilmiyorum ya.
0: Sebzeci.
1: Sebzeci.
0: Değil.
1: Tabii değil. Manav mı?
0: Manav yetiştirilir. O satıyor yani manav. Hani önce yetiştirilecek sonra manava gidecek. Geçiyorum. Geçtim.
2: Bostan.
0: Bostan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelsin diyelim. İki tarafta öyle derim. Tebrik ederiz efendim sizleri. Bizler Merve Hanım'la birlikte bir üst etaba geçerken sizler bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Güzel yarışma. Güzel bir an oldu bizim için.
0: Güzel bir an oldu.
1: Evet,
0: bu kadar.
1: Güzel bir an oldu.
0: Başarılar da dilerseniz.
1: Kesinlikle zaten başarılar diliyorum.
0: Heyecandan tabii. Evet. Diyelim efendim bizler Merve Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Merve Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Merve Hanım, rakibinizi yani eşinizi 3-2'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Zaten ilk etapta da yani ilk başlangıçta da çok iddialıydınız. Eşiniz de sizin adınıza çok iddialıydı. Neler söylemek istersiniz, neler hissediyorsunuz?
2: Biraz zor geldi sorular ama şükür geçti.
0: Bildiğim yerlerden geldi dediniz. Efendim, bu etapımızda 3 adet sorumuz var. Atasözlerimiz var. Efendim bu etapımızda şarkı sözlerimiz var. Bilmecelerimiz olacak bu etapımızda. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamadan önce her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: O zaman ilk sorum geliyor. Her yiğidin bir nokta nokta vardır.
2: Yoğurt yiyişi.
0: Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Doğru cevap kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelirken efendim ilk sorumuzun ödülünü de Merve Hanım bu şekilde kazanmış oldu diyelim. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkımız geliyor. Nasıldır şarkılar aranız? Duyar mıyız sizden?
2: Yok, duymayız ama iyidir.
0: Duyarız bence diyelim efendim. Sorumuz geliyor. Kaldım duman içi dağlarda, nokta nokta nerelerde? Kaldım duman içi dağlarda.
2: Sevgili yarim.
0: Sevgili yarim nerelerde? Sevgili yarim doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelsin efendim. İkinci sorumuzun ödülünü de Merve Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Duyar mıyız?
2: Yok, duymayız.
0: Nasıldı? Sesiniz kötü mü?
2: Kötü.
0: İyi gibi duruyor ama burada.
2: Yok, kötü.
0: Emin misiniz?
2: Eminim.
0: Bugün kötü. Kimseden zaten duyamadık. Sizden de duyamayalım efendim. Gelelim artık bu etabımızın son sorusuna sevgili izleyenler. Bu etabımızın son sorusuyla birlikte artık vereceğiniz doğru cevap sizi üçüncü etaba ulaştıracak anahtarı kazanmanıza sebep olabilir diyelim. Hazırsanız sorumuz geliyor. Cahile söz anlatmak nokta nokta hendek atlatmaktan zordur.
2: Deveye hendek atlatmak.
0: Deveye hendek atlatmaktan zordur. Daha süremi başlatamadan direkt cevaplarım geliyor efendim. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız. Merve Hanım'a gelsin efendim. 3'te 3 yaptık. Bu etabımızın bütün sorularına doğru cevabı vererek bu etabımızın bütün ödülünü aslında Merve Hanım kazanmış oldu diyelim efendim. Ben hemen ödülünü takdim etmek istiyorum. Güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Dilerseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam mı?
2: Tamam. Devam.
0: Devam. Peki o zaman bizler de üçüncü etaba geçiyoruz diyelim efendim. Evet sevgili izleyenler, Merve Hanım'la birlikte artık üçüncü etaptayız. Merve Hanım iki etabı da çok başarılı bir şekilde tamamladınız. Neler hissediyorsunuz?
2: Yani mutluyum. Bu soruları merak ediyorum.
0: Evet, bu etabımızda elinde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde bu etapta Merve Hanım'a soracağımız soruların konuları bulunmakta. Merve Hanım, size bu etapta gastronomiden mi soralım, hayvanlar alemine mi geçelim yoksa coğrafyaya mı geçelim? Seçin bakalım.
2: Gastronomi.
0: Gastronomi, emin misiniz? İyi midir aranız?
2: Yani inşallah.
0: Haydi bakalım o zaman gastronomi zarfımı açıyorum. Bakalım Merve Hanım'ı bu etapta neler bekliyor? Çok güzel sorularım var efendim. Şöyle hemen zarflarımı da uzatmak istiyorum. Bu etapta bizden bir joker hakkı kazandınız, takıldınız veya cevaplayamadınız bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz efendim.
2: Kim olacağını ben mi seçeceğim?
0: Siz seçebilirsiniz evet.
2: Peki.
0: Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
2: Tamam, hazırım.
0: Sorumuz geliyor, gastronomideyiz efendim. 400 yıldan uzun zamandır geleneksel mutfağında ördeğiyle ün yapmış şehir hangisidir?
2: Ördek.
0: Ördek.
2: Pekin.
0: Efendim?
2: Pekin. Pekin ördeği meşhur ya.
0: Emin misiniz?
2: Eminim.
0: Doğru. Pekin ördeği cevabından emin misin?
2: Eminim.
0: Hangi şey? Pekin midir diyorsun?
2: Pekin.
0: Peki efendim. Cevabı aldık. Pekin cevabı geldi. Bakalım Pekin doğru cevap mıymış? 400 yıldan uzun zamandır geleneksel mutfağında ördeğiyle ün yapmış şehir hangisidir diye sorduk. Pekin cevabı geldi. Pekin doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelsin efendim. İlk sorumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk. Artık iki sorumuz kaldı bu soruyla birlikte. Efendim, ikinci sorumuza geçiyoruz. Nasıl gidiyor? Heyecan.
2: Evet, heyecan.
0: Yani değil mi şu anda biraz daha heyecan? Çünkü evet. Artık final etabına çok yaklaştık. Hatta final sorusuna çok yaklaştık diyebiliriz. Joker hakkımız duruyor. Tekrardan hatırlatmak istedim. Efendim, sorumuz geliyor. Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı ve benzeri yiyeceklerin bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu suya ne denir?
2: Salamura.
0: Salamura cevabından emin misiniz? Evet. Salamura cevabından eminiz. Evet efendim, salamura cevabı geldi. Salamura acaba doğru cevap mı?
2: Bence doğru.
0: Salamura doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelsin. Artık üçüncü ve son sorumuzdayız. Ve halen Joker hakkımız duruyor. Bunu da tekrardan hatırlatmak isterim. Sona sakladınız ama eve de götürmeyeceksiniz bu arada. Onu da söylemek isterim. Efendim sorumuz geliyor. Erkeç pastırması hangi ilimize ait meşhur bir yiyecektir?
2: Kastamonu olabilir mi? Çünkü olabilir ben Kayseriliyim, pastırma bizde meşhur ama Kastamonu da...
0: Emin misiniz Kastamonu cevabına? Peki, Kastamonu cevabı geldi. Joker hakkımız duruyordu bu arada. Bilginiz olsun. Efendim, erkeç pastırması...

0: Pastırması hangi ilimize ait meşhur bir yiyecektir diye sorduk. Kastamonu cevabı geldi. Eğer Kastamonu doğru cevapsa büyük ödülü alarak Merve Hanım bu yarışmadan güle güle gidecek. Fakat yanlış cevapsa maalesef sadece ikinci etaptaki kazandığı ödülü alacak bu etapta. Efendim, erkeç pastırması hangi ilimize ait meşhur bir yiyecektir diye sorduk. Kastamonu cevabı gelmişti. Kastamonu...
1: Değil mi?
0: Maalesef yanlış cevap. Doğru cevap Ankara olacaktı. Keşke joker hakkımızı kullansaydık.
1: Yani.
0: Eve götürüyorsunuz artık evet. Joker hakkını. Efendim, Ankara doğru cevap olacaktı. Erkeç, evet, Kayseri'den güzel gittiniz ama erkeç aslında Ankara'nın pastırması. Olsun, sağlık olsun diyelim. Ben yine ikinci etaptaki kazandığınız ödülü sizlere geri takdim etmek istiyorum efendim. Tekrardan güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Keşke bu etabı da joker hakkıyla belki geçebilirdiniz diyelim. Belki. Neler hissediyorsunuz şu anda?
1: Yani tamamlasam güzel olurdu ama olsun.
0: Sağlık güzel olsun diyelim.
1: Evet.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Teşekkür ederim. Başarılar dilerim.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın. Size de.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm

0: renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle hacim bir, kepek sıfır.
7: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi, insan kaynakları ve veri odaklı kararlar, insan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: yılında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Cüzdanı bulan gazeteyi okur.
2: Mükafat olaraktan beni İspanya'ya getiriyorsun ha?
1: Evet.
2: Bu İspanyol abim de beni yürüte yürüte ayaklarımın altını su toplattırdı be.
3: Rodriguez geldi İstanbul'dan ya, gelmiş ya. Ben çarpıcıya kız vermem.
4: Ben sana yolu söylerim hadi.
5: Bankayı soydular.
6: Yakalayıp şöyle tırlar.
7: Şoförü teşhis etti.
8: El Cordobeslerin ikincisi. Pazara görüşeceğiz El Cordobeslerin ikincisi.
9: Küçük Arena'ya orada boy ile çalışacak.
8: Boy istemez.
3: Kızla.
8: Bu annem mi?
10: Turist Ömer boğa güreşçisi bugün 16.15'te TV4'te.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
13: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
16: Tekrar söylememe gerek var mı?
18: Otel mi? Trivago.
19: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
6: O mesleğine tutkuyla bağlı.
8: Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım. Benim için var ya o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir.
6: Zorluklar karşısında asla pes etmiyor.
8: Yapacağım bir işin de yapacağım dedim yaparım. Çok malzeme attım. En sonunda tereyağı gibi çıktı kavun.
6: Dondurma ustası Yaşar Çarlı'nın hikayesiyle benim hikayem bugün 13'te TV4'te.
8: Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim ve Allah ömür verdikçe de çalışmaya devam edeceğim.
7: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
13: Bosch'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Kemal Sunal bu defa hem güldürüyor hem düşündürüyor.
8: Tamam yeğenim,
9: gelin. Söyle, nerede kaldı?
8: Hiç merak etmeyin.
10: Tamam.
11: Burada ekspres yok, anında yetişecek.
12: Hadi hadi, Leyla'ya olsa 30 saat getirirsiniz.
11: O başta.
7: Bu çaycı tüm çaycılardan çok daha çalışkan.
13: Değmesin! Kavulun uçan çaycı geliyor.
7: Çalıştığı handa herkesin gözdesi.
14: Kavga var. Şevket Bey'inle Levent Bey kapıştı. Arada biz dayak yedik.
15: Hadi hop! Han kapanıyor ha!
7: Onun en büyük zaafı karşılıksız aşkı.
16: Benden olsun. Nişanımızın şerefine.
17: Öyle mi?
16: Daha söylemedin mi bunlara kız?
17: Vakit mi var çocuk? Yoksun. Benimle nişanlanır mısın?
16: Git kız işine.
17: Belki bana da saat kolye falan alırsın.
7: Yoksul birazdan TV4'te.
18: Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka yarışmada görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

Semra Çetinkaya, geçirdiği kaza sonrası hayat ona bambaşka bir yol çizdi. Ama o bu yolda durmayı değil, mücadele etmeyi seçti. Tam 30 yıldır yalnızca kendi engellerini değil, toplumun görmezden geldiği duvarları da aşmak için çalışıyor. Bugün kendi hikayesini binlerce insanın umuduna dönüştüren Semra Çetinkaya'nın etkileyici yaşam yolculuğuna tanıklık ediyoruz.

Ben Semra Çetinkaya. İstanbul doğumluyum. Ancak çok erken dünyaya gelmiş, 7 aylık. O zamandan beri mücadele içindeyim. Anneannem beni büyüttü. Çünkü annem babam Almanya'ya gitmek durumunda kaldılar. Bizim geleceğimizi daha iyi hazırlamak için. Anneannemden çok şey öğrendim. Anneannemden çok dua aldım. Daha sonra bu yaşıma kadar bize çok güzel öğretiler öğrettiler. Ancak anneannem hastalandı ve biz Almanya'ya gitmek durumunda kaldık annem babamın yanına. 17 yaşımıza girdiğimizde babam orada bir Hans'la evlenmeyelim diye bizi İstanbul'a gönderdi. Babam Hans'la evlenecek diye korkarken yanlış bir evlilik yaptım. Ama iki çocuğum oldu. İyi ki de onlar oldu çünkü onlar benim hayatımda en büyük mucizem. Çocuklarımı büyütürken ev kadınıydım. Ancak boşanma süresinde iş kadını olmaya karar verdim. Sigorta acenteliğim vardı. İstanbul'un en iyi acentelerden bir tanesiydim. Ve müşterime çok özenirdim. Ayağına hizmet götürürdüm. Onlar da çalışma sisteminden çok memnunlardı.

Eş arkadaşımla beraber yola çıktık. Araba bakımdan geçti. İlk defa gideceğimiz bir yoldu. O zaman tabii böyle 94 senesinde geçirdiğim kazaydı. Navigasyon falan yoktu. Cep telefonları bile yoktu. Hatta aracı telefonundan konuştuk yol boyunca. Yolda çok güzel sohbet ederek giderken bir kafamı kaldırdım. Otobandı. Adana Mersin Evhası'nı gördüm. Hala gözümün önündedir 30 sene sonra bile. Ve hemen şirketimi aradım araç telefonundan. Arkadaşlar biz geldik merak etmeyin dedim. Onlar da çok mutlu oldu. Kapattık telefonu. Bağdaş kurdum. Kuruyemiş vardı yanımda. Kitabımı okurken bir baktım araba durdu. Kafamı şöyle bir kaldım. İki tane memur, polis memuru. Biz arabayı durdurdular. Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza yedik. Biz bunu şakaya aldık. Hava da çok sıcaktı. Sarhoş camını açtık. Klimayı kapattım bana dokunduğu için. Biz bunu şakalaşırken yola devam ettik. Kemer takılı değildi tekrar. Cezayı yedikten sanırım 3-4 dakika sonra alamadığımız bir viraj, ölüm virajı. Buradan 40 metre aşağı uçmuşuz. Şimdi eğer emniyet kemeri takılı olmuş olsaydı ne ben bu durumda sandalyede otururdum ne de arkadaşım vefat ederdi. Emniyet kemeri çünkü hayatımıza bağlayan bir kemer. Arkadaşım sarhoş camından dışarı fırlamış. Ben de arabanın içinde, araba takla attıkça göğüs kafesinden, başımdan, iç organlarımdan, akciğerlerimden ama en önemlisi sırtındaki omurga yapım kırılmış. Omurga kırıkları dışarıdan belli olmuyor. Yani ayağınız kırılır, kolunuz kırıldı, şişen morarır ya. Omurgada böyle bir şey belli olmuyor. Ancak bilincim de kapalıymış ki bana dokunmayın, ben hissetmiyorum da diyememişim. İlk yardıma koşan iyi niyetli fakat bilinçsiz jandarma benim boynumu sabitlemeden, sırtımı sabitlemeden kapıdan çıkartacağı yerine sunroof'tan çekerek çıkarmış. İşte bu çekme benim maalesef son şansım olan yanlış ilk yardımdan dolayı ben bugün tekerlekli sandalye kullanıyorum. Paramız bitti. Taburcu oldum hastaneden. Ambulanstan kapıya kadar geldim. Sedye merdivenden dönmediği için babam sırtına aldı beni. İki kat çıkartmak zorunda kaldı. Babamın her adımı attıkça sanki basamaklar bana gülüyordu. Semra artık buradan koşamayacaksın, ayak izin olmayacak. Babam da bir taraftan ağlıyordu. Herhalde ki elime hep gözyaşları geliyordu. Gelen gidelim çok oldu. Herkes Semra bir şey lazım olursa beni ara dedi. Ben kimseyi aramadım. Çünkü benim her an bir şeye ihtiyacım vardı. Yatakta dönemiyorum, hissedemediğim bir beden, oturamıyorum. Ama en son annem de yanımda kaldığında o da pes etti. Dedi ki Semra eşyalarını sat, gel yanıma biz sana bakarız. Ben ilk defa düşündüm, taşıdım gece boyunca. Ben şimdi iki tane çocuğumla annemin evine gitsem ya çocuklarım için bir şey söylerse ben çocuklarımı koruyamazsam. Ama annemi gördüğümde ilk bana bu teklif ettikten sonra anne dedim izin var. Ben bu hayatı tek başıma başaracağım dedim. İlk defa anneme karşı geldim.

annem de gidince çok ağladı, çok kızdı. Sen nasıl böyle bir şey kabul etmiyorsun diye. Annem de gidince biz iki tane çocuğum, Tuğba ve Tolga'yla bir başımıza kaldık. Karnımız acıktı. Kim pişirecek yemeğimizi? Ben hala yatıyorum. Hadi kızım getir soğanı, getir rendeyi. Sofra bezini kur yatağıma, yan dönerekten soğanımı rendeledim. Hadi kızım şimdi bunu biraz kavur. Hadi öyledir böyle derken yapamadıkları zaman onları çok hakaret ettim. Çünkü ben de ne olduğumu bilmiyordum. Yani omur felci ne olduğunu bilmediğim bütün hırsımı çocuklarımdan almaya çalıştım.

0: Annem kaza geçirdiği zaman ben çok küçüktüm. 13 yaşındaydım. Kardeşim de öyle. Yani çok farklı bir hayattan birden bütün düzenimiz değişti. Çok zordu. Ya çok küçük olduğum için tabii hani orada roller değişti. Annemin yerine geçmiş oldum ama bir yandan hani ben de çocuğum, onun içinde onu hep anlayış geliştirerek büyüdüm aslına bakarsanız.
1: Bir gün kızım karşıma dikildi. Anne dedi, sen bize çok hakaret ediyorsun. Ama dedi, sen hiç dedi anneni babanı yoğun bakım kapısına bekledin mi? Biz seni çok seviyoruz. Seni hastane kapılarına bekledik. Seni çok seviyoruz. Ama biz sadece çocuğuz. Anne ben avukat değilim, doktor değilim, tamirci değilim dediğinde işte benim hayatta ilk adımım bu karar oldu. Ben mükemmel olmasam da anne olmak durumundaydım. Ondan sonra hayat mücadelem gerçekten bir şekilde hayatı tutunaraktan devam etti.
0: Annem çok güçlü bir kadın. Bunu kabullenip okey ben şu an ne yapabilirim? Bu çocuklarla nasıl hayatta kalabilirim? Bu şu anda da benim aslında daha güçlü bir Tuğba olmamı sağladı. Belki çok yıkılan bir anne olsaydı bambaşka bir gelecek yazılmış olurdu benim için. Şu an çoğu konuda güçlü olmamın sebebi hem yaşadığım o çocukluk hem de annemin zorluklar karşısında verdiği tavırdı aslında.
1: Gençliklerini belki yaşatamadım. Yani çocukluklarını belki yaşatamadım ama bunun çok acısını çektim. Lise bittiğinde onları üniversite sınavına gönderemedim. Dershaneye gönderemedim. Çünkü her şeyimden gerçekten tükenmiştim. Tekrar yapılanırken onlarla beraber yolculuğum daha kolay oldu ama çok zorluk da yaşadım.
2: Tabii ben daha küçüktüm. Yani 9 yaşındaydım diyebiliriz. 9 yaşındaki bir çocuğun ne kadar zorsa o kadar bir zor süreç yaşadık. Çünkü tam anneye ihtiyaç olduğu bir noktada bir anda istemsiz bir şekilde anne hayattan ayrılıyor. Bizim yani daha doğrusu yanımdan ayrılıyor. Burada da tabii zorlukları büyüyerek daha hızlı yaşadık. Ama zamanla işte tekrar birbirimizi bağlanarak o açığı bir şekilde geç de olsa kapattık diyebiliriz. Şöyle aslında annem benim tamamıyla bir motivasyon kaynağım. Özellikle birçok iş hayatında zorluklarla karşılaştığımız zaman annemin şu anki haliyle beraber 7-24 çalışması beni ayrı bir motivasyonu sağlıyor. Çünkü tam düştüğüm anda diyorum ki ben bu halimle düşüyorken yani annemi düşündüğüm anda tamamıyla hızlı bir şekilde ayağa kalktığımı söyleyebilirim. Tam bir motivasyon kaynağı benim için.
1: Ben aylarca sandalye almadım çünkü şuna inanıyordum. Bir sabah olacak ben ayağımı yere basıp hayata kaldığı yerden devam edeceğim.

Kabullenmek evet tabii ki artık yürümediğimi kabullendim ama sadece hayat yürümek değil. Tekerlekli sandalyeyle bir yaşam var. Evden dışarı çıkmak benim için çok önemliydi. Evim içinde mutfağımı, banyomu ve diğer yerleri kullanmak benim için çok önemliydi. Ama ben hiçbir şey değiştirmedim. Ben hep evin şekline göre yaşamayı sevdim. Bugün ben kahvemi koltukta içmek istiyorum oturarak. Lisa, can you help? Ya. Lisa'yla biz bir teknik geliştirdik. Bakın, tekerlekli sandalyemi şöyle yanaştırıyorum. I will hear you, Lisa. So. Şimdi benim boyum uzun ya, biraz daha zor oluyor tabii. İlk defa ben bu koltuğa oturmuş oldum. Lisa, es gut so?

Yavaş yavaş anne olmayı öğrendim ve hayata tutunmak için de bir sebebim olmalıydı. Çocuklarım yeterliydi ancak bir şeyler daha yapmalıydım diye düşündüğümde bir gün evime telefon geldi. Biz Omurg Ferşler Derneği'ni kurmak istiyoruz. Hoca sizin isminizi verdi. Sizi de ilk toplantıya bekliyoruz dediklerinde. İkinci katta oturuyordum. Oğlum beni sırtında taşıdı. Bir taraftan kızım eşyalarımı indirdi aşağıya. O süreçlerim çok zor oluyordu ama yine buna katlanmak zorundalardı. İlk toplantıya girdiğimde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yapıldı. Çünkü yerimiz falan yoktu. Benim gibi omurg felsi olmuş birçok arkadaşımla tanıştım. 12 kişi falanlardı. Hatta derneği beraber kurduğumuz birçok arkadaşımın en çok önceliğinde sevgili Ramazan Baş derneğin başkanlığını yaptı. Ben de derneğin genel başkan yardımcısıydım. İlk Ramazan'ın tanındığında boyundan aşağı felçliydi deniz kazasından dolayı. İlk parmaklarını kullanmayan omurg felsi olarak onu gördüm, çok şaşırdım. Toplantıya girdiğimde benden daha uzun süreli omurg felsi olmuş arkadaşlarımı duyunca 10 sene, 15 sene onu duyunca çok şaşırdım. Korktum da eyvah, yani insanlar nasıl yaşamışlar 18 sene ve hala yaşama bağlılar. Oysa benim için hayat ya yürümekti ya da yürümemekti.

şöyle oturup düşündüğümde 63 yaşıma kadar doğdum, Almanya'ya gittim, anne babam büyüttü, evlendim, çocuk sahibi oldum, boşandım, iş kadını oldum, tekerlekli sandalyede yaşadım, daha sonra kanser de yaşadım. Bunlar hep benim için sınavdı, zorluydu ama hepsinden daha güçlü, daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.

Önyargıyı ben çok yaşadım. Öncelikle iş bulurken, daha sonra ev tutmak isterken. Dışarıda gördüğünüz gibi ben süslü bir kadın. Süslü olmayı seviyorum. Bakımlı olmayı seviyorum çünkü kendime saygılı davrandığım anda karşıma da o saygı geçiyor ve o özveri de geçiyor. Bir alanda iki kadın beni gördü. Böyle bir alışveriş merkezinde bir koridordu. Beni gören diğer kadın yanındakini dürttü. Aa dedi, kadına bak, hem sakat hem ruh sürmüş dedi. Şöyle bir beynimden dedim, pardon dedim, bana mı söylediniz dedim. Şimdi duyduğumu anlayınca tabii çok şey oldu, mahcup oldu. Hayır, aslında size söylemek istemedik. Siz bir kadınsınız, tekerlek sandalye, ne kadar özenmişsiniz. Vücudunuzu falan sürmüyoruz. Oysa biz aynı alandayız, sadece toka takıp çıktık dediklerinde. Biraz kıvırdılar mı bilmiyorum ama böyle bir durum yaşandı. Ne işin var senin sokakta abla diyen oldu. İş yerime giderken taksiyle gidip geliyordum. Ekmek paranı getiririm eve diyen oldu. Oysa benim mücadelemi takdirden de çok fazla oldu ama bu anlamda şaşırdığım bazı cümleler de duydum tabii ki.

dokunmuyorsan dokunmuyor insanla öğretmek. O kadar değerli bir şey ki. Çünkü hepimiz arabaya kullanıyoruz. Ya da denize atlıyoruz. Ya da yüksekten düşüyoruz. Bunlar hepsi önlenebilecek kazalar. Bunları fark etmediğimiz takdirde işte benim gibi şakayı alırsın ve daha sonra tekerlek sandalye yaşamı sürersin. Bir eksikliğin, bir ihmalin senin ömür boyunca hayatını değiştirebiliyor. Bu da benim bu dünyaya gelme sebebim diye inanıyorum. Benim hikayem 94 senesinde geçirdiğim trafik kazasıyla başladı. Ve şu an sınırı tanımadan insanların hayatlarına dokunarak devam ediyor.

0: Yoksun! Ulan yoksun!
1: Yoksun!
2: Ulan yoksun!
1: Yoksun!
3: Yoksun!
2: Neredesin lan?
4: İki sen yoksun!
1: Yoksun!
3: Yoksun!
4: Yoksun!
5: Ne var be? Nerede kahve?
0: Üç çay!
1: Bize iki kola! Bardak da getir!
2: Çabuk bir soda lan!
3: İki orta, bir şekerli, usta da aspirin getir!
5: Lan şimdi ben aspirini nereden bulacağım?
6: Gene geç kaldın.
7: Ah, başıma geleni bir bilsen.
6: Sen de her sabah bir gıtır atıyorsun.
7: İnanmıyorsun değil mi? Vallahi bu sefer ablam çok fena hastalandı. Doktor getirdi.
6: Geçmiş olsun.
8: Oo, günaydın hanımefendi.
7: Günaydın Orhan abi ama küsüm. Ne oldu benim saat?
8: Sen onu bana değil, yanındakine sor kızım.
6: Tamam, tamam yahu, alacağız.
8: Yoksul bey bir çay getirseniz de içsek ha?
6: Ne labali oluyorsun bu yılışık herifle?
7: Aa, sen de benim her şeyime karışıyorsun ama.
6: Karışacağım tabii. Ne demek, sözlüm değil misin?
7: Şimdi bir de lafı şıkacağız.

0: patrondan, iyi mi? Zaten kaç para alıyoruz?
1: Çekeceğim seni bu hayatta.
0: Hadi be, sen de uyuyorsun. 6 ay oldu, daha bir nişan bile takamadın.
1: Bir aya kalmaz takacağım söz.
0: Paranın gözü kör olsun. Para lazım, para.
1: Bulacağım, sen onu düşünme. Süleyman Bey'le konuşacağım bugün. Çok alacağım var.
2: Çok dinledik bunları. Konuşamazsın sen o adamla.
1: Bak nasıl konuşacağım.
2: Aman iyi.
3: Neredesin kız? Cemil abi içeride söylenip duruyor.
1: Hiç boşuna söylenmesin. Ablası hasta.
3: Bu kaçıncı be?
1: Ben sana demiyor muyum? Bunlardan arkadaş olmaz.
2: Boş ver. Hadi bay bay.
1: Babay canım.
2: Bana bir çay getir.
1: Büyük bardakta 5 şekerli.
2: 2 de tost.
1: Çift kaşarlı.
4: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Lan sen şimdi nereden çıktın karşıma?
5: Yoksul! Nerede kaldı bizim çaylar?
6: Yoksul! Allah seni kahretsin! Nerede bizim kolalar?
7: Ulan yoksul, getirme beni oraya şimdi! Ay senin gibi çaycının!
6: Yoksul! Ustanın başı tuttu! Yoksul!
8: Tamam canım!
9: Çay.
8: Tamam
9: yoksul,
8: yani,
9: çaylar nerede kaldı?
8: Hiç merak yoksul, etmeyin!
6: Tamam.
8: Yoksul! Tamam, geliyor, geliyor!
1: Hoş gelmişsin ağam! Görüyorsun değil mi? Ne cigaraları biter ne aspirinleri!
8: Bırak lan numarayı! Neredesin lan p***li saattir? Ya okuldan kırıştırıyorsun değil mi?
1: Vallahi doğrusunu istersen ben ne yapacağımı şaşırdım Süleyman abi. Kızınan söz kestik, 6 aydır bekliyor.
8: Beklesin, acelesi ne? Ne o, bir ***dın lan yoksa?
1: Yok be ağam, nerede? Fırsat mı var ki? Yani şey diyor, bize bir babalık yapsan da, hı?
8: Tutturdun evleneceğim diye. Neyine güveniyorsun lan sen?
1: Hep böyle han odalarında bekar mı kalacağım ha?
8: Ateşin çıktı değil mi? Hey aslanım evlen. Evlen de gör gününü. Senin kiralardan haberin var mı?
1: Niye? Biz bu memlekette yaşamıyor mu?
8: Yaşamıyorsun ya. Dünyadan haberin yok senin.
1: Evleniyorsam da başkasının parasıyla evlenmiyor mu ya Süleyman Bey? Kendi paramla evleniyorum.
8: Kendi parasıymış. Kaç paran olduğunu sanıyorsun sen hesabında?
1: Birkaç yüz olacak.
8: Git lan başımdan. Eğlenme sabah sabah.
1: Benim hesabım öyle.
8: Bu ne bolluk? Lan ben sana bir tane koy demedim mi? Hadi bilemedim 1,5. Batıracaksın bizi. Bak ne diyor başbakan? Biraz boğazınızı tutun diyor. Devir, ekonomi devri.
1: Hesabımı çıkaracaksın mı?
8: Gel lan işine. Ben sana şimdi bir hesap çıkarırım ki.
10: Kardeşim niye böyle yapıyorsunuz? Dolandırıcılığa mı çıktınız? Delirtmeyin insanı be. Ya malı aldınız. Piyasada PVC yokken bulduk size. Üç ay oldu be! Bak mahkemeye vereceğim namussuzum! Bir dakika! Hani ulan sigara?
1: Unuttum vallahi Rami Bey! İnsanda kafa bırakmıyorlar ki!
10: Hay ben senin kafana! Çabuk fırla, şunu da bankadan çek getir!
1: Süleyman Bey var aşağıda, işler çok sıkışık!
10: Sana ne söylüyorsam onu yap lan! Çabuk! Ha, vallahi bak karışmam ha. Herkesin bir sabrı var.
11: Sarın beni, ayırmasın Tanrım bizi. Budur inan tek dilek.
9: Niye lan tek şeker?
1: Şekere zam geliyor ha, ona göre. Devir ekonomi devri diyor Süleyman Bey. Kemerler sıkılacakmış.
11: Gülüm benim, gülüm benim, canım benim,
1: gülüm benim, canım benim.
10: Vallahi kusura bakma Cevdetciğim, ben paramı isterim.
12: Ne dersin haklısın abi? Borcumuz da atla deve olsa neyse.
1: Şekerli.
12: Beyin, Süleyman aşağıda mı yoksun?
1: Aşağıda. Bir durum mu vardı? Şey içinse haber veriyor.
13: Çok iyi olur.
1: Ne kadar?

0: Kardeşim, Allah işinizi ziyade etsin. Gözümüz yok ama.
1: Çok şükür gelebildiniz beyefendi.
0: Ne yapalım hanımefendi? Burada ekspres yok, anında yetişecek.
1: Hadi hadi, Leyla'ya olsa o saat getirirsin.
0: O başka.
2: Bir çay da bize bırak be yoksun.
0: Kalmadı, bir dahaki sefere.
3: 170 milyona koca yalıyı kaptık Asabri'cim.
4: Düşeş be, kimseye söyleme ama adamı döverler.
3: Çocuk musun? 8 tane ruh hastasının elinden hisse almış arkadaşın.
5: Yoktu bir çay be.
0: Tamam. Bir emriniz var mı Levent Bey?
3: Ulan cimbom gibisin be yoksul, helal olsun. Bize sıcak su getir de birer içelim, hadi hanım.
0: Derhal, ne demek? Emrin olur.
6: Evet efendim.
7: Ben yokum.
6: Mahmut Bey şu anda gümrükteler efendim.
7: Sana kapıyı vurmadan girme diye kaç kere söyleyeceğiz herif.
0: Çaldım Mahmut Bey, çaldım. Duymadınız.
7: Çık dışarı.

0: Çık dışarı!
1: Burada devlet dairesine döndü. Çal kapıyı, önünü ilikle.
2: Yes, sir. The weak dollar has increased demand for Deutschmark, putting pressure on the franc. Yes, naturally. Yes, yes. And the reason? Transport strikes in France, following the student riots, of course, add to the depression surrounding the franc. In London, the sterling remains firm against the dollar. Okay, good luck. Call me back tomorrow.
1: En iyisini sen yapıyorsun Kerim abi. Bir telefonun bir kendin. Karışanın yok, görüşenin yok. Bey gibi. Canın sıkıldı mı aç Londra'yı, İsviçre'yi. Konuş. Yes, yes. Markları şuraya, dolarları buraya. Ne çalışıyorsun şimdi?
2: Çapraz kur.
1: He, çapraz kur.
2: Şu sigaranı bitir hele.
1: Süleyman Bey bekliyor. Kafası bozuk. Kunduracı Cevdet paraya sıkışmış, borç istiyor.
2: Yandı be. Kim bilir ne faiz bindirir şimdi.
1: Ne dese kabul edecek. Eli mahkum. Alacaklısı başında, kurt gibi.
2: Süleyman çıkardı mı senin hesabını?
1: Yo, nerede? Hamumşar olup gidiyor. Ağız kalabalığı.
2: Darılma ama. Sen de hiç kafa çalışmıyor. Ulan bu herif çay ocağından götürüyor. Oda başlığından götürüyor. Faizden götürüyor. Mal sahibine kaç lira gösteriyor şu odanın kirasını biliyor musun?
1: Kaç?
2: 25.000.
1: Çüş.
2: Ya ne sandın ulan? Senin patronun bu hanı soydu soğana çevirdi be. Hesap mı çıkarır adama? Allah bilir sigortaya da sokmamıştır seni.
1: Daha fazla söyleme, vallahi şimdi gidip vuracağım ha.
2: Sana söylüyorum oğlum, mal sahiplerine haber versek bir gün duramaz bu herif anda. Alalım şu çay ocağını, sermayesi benden, işletmesi senden.
1: Bilmem ki, ekmek yediğim yere...
2: Hadi oğlum hadi, sen adam olmazsın hadi.
3: Yoksul, iki çay.
4: Bak, durma beni. Ben şimdi fiyat söyleyeyim. Bir neyse abi, gene. Ben işi ne kadara geliyor?
1: Cevdet Bey seni soruyor.
5: Ne yapacakmış, borç mu istiyor? Mal karşılığı veririm, öyle yağma yok, kısa vadede.
1: Alacaklısı karşısında duruyor, benden duymuş olma, bastır.
5: Geri koşulları biliyor musun?
1: Ne desen kabul edecek, it gibi sıkışmış, bastır.
5: Ne kadar?
1: 500.
5: Lan sen ne duruyorsun başımda? Ecem C bir ıhlamur bir çay. Morgül ticarete 5 çay. Konfeksiyona 2 portakal, 6 çay bir orta. Çabuk!
1: Ya bunlara da arazözle çay da yasan içecekler be.
5: Tabii içecekler, fena mı? Bırak içsinler. Şimdi piyasa serbest aslarım, gözünü aç.
1: Biliyorum, liberalizm var.
5: Onlar içecek ki sen kazanasın. Sıkışınca para diye inliyorsun ama.
1: Yok canım, onu demek istemedim. Allah bereket versin de.
5: Yoruluyorsun öyle mi? Yorulmadan ekmek yok aslarım, bu iş böyle. Paçan sıkmıyorsa yapma, sana baştan söyledik.
3: Yoksul, hani bir çay getirecektin?
5: Dışarıya servisimiz yok. Burada hiç, giden gelmiyor.
3: Süleyman abi görüyorsun durumu, tezgahın başından ayrılamıyoruz ki.
5: Bir bardak peşinde koşturamam ben. Kaşığı gelir, tabağı gelmez. Yok, dışarı servis yok.
3: İyi be, sizin de burnunuz büyüdü.
5: Hep sen alıştırıyorsun bunları.
6: Yoksul!
1: He?
6: Üç çay!
1: Oldu.
6: Duydun mu?
1: Anladık be.
5: Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterinle?
7: Yoksul! Yoksul! 5 çay! Duydun mu?
1: Geç kaldın hanımefendi, çay demleniyor. Bir dahaki servise.
5: Ne diyorsun lan sen? Daha bundan 5 değil, 25 çay çıkar. Sık ulan, biraz sık. Sık şöyle.
8: Şu iyi mi?
0: Onlar affı çıkarsa seni evlendiririz diyor baba.
8: Öyle hikaye.
0: İnsana piyango çıkacak ki.
9: O maç beraber olmaz oğlum.
10: Konuşma be.
11: Lotoda para yok. Gelin ortak bir altılı yapalım.
10: Beygirlerle uğraşamam.
12: 15.000 haftalığa kim çalışıyor kız? Söyleyeceğim vallahi.
0: Ben de söyleyeceğim. Hiç değilse mavi kartımızı alsın.
13: Öğlenleri sırf meyve yiyorum moruk. Çok kilo aldım.
9: Domuza döndün lan. Biraz saunaya git. Spor yap. Ulan sen de amma pissen parasın ha.
0: Öküz gibi bakıyor. Çevir sen de kafanı.
8: Bunda bir araba var. Çüş!
0: Yine aşık etme lan.
14: Sade kimin?
9: Sade Arda Bey'in.
14: Afiyet olsun.
9: Yoksulu evlendiriyoruz.
14: Sayenizde inşallah.
13: Asılmaya çalışıyor mu?
14: Vallahi şimdiye kadar bir arıza yapmadı.
9: Al bir muz ye, iyi gelir. Bu gece çalışıyoruz be yoksul.
14: Gece mi?
9: Ya bak Arda Bey bir parti sipariş getirdi. Acele yetişecek Araplara.
14: Süleyman Bey'e bir söyle.
9: Süleyman bir şey demez lan. Bütün iş sende bitiyor.
14: Bakarız canım bir kolayına.
0: Nerede kaldın çocuk? Öldü mü açlıktan?
14: Süleyman Bey göz açtırmıyor ki. Dışarı çık da azıcık konuşalım. Hemen geliyorum.
0: Hadi yoksul, çay ver de içelim.
15: Bu hafta maça gidelim lan.
16: Ben gidemem. Almanya'dan eniştem geliyor.
14: Beklettin mi tatlım? Muz yer misin? Çok faydalı.
15: Yoksul! Bir çay ver be. Kuru kuruya gitmiyor.
14: Sizden de bıktım ha. İki dakika nişanlımla konuşacağım, bir rahat vermiyorsunuz. Siz almıyor musunuz beyefendi?
0: Bana taze getir.
14: Olur, haftaya içersin.
0: Konuşalım diyorsun, gittiğin yerden gelmiyorsun. Niye çıkardın beni buraya?
14: Ben de bıktım vallahi.
0: Konuştun mu Süleyman Bey'le?
14: Konuştum, tamam.
0: Ne tamam? Veriyor mu paranı?
14: Verecek canım. Sen evlenmene bak aslanım dedi. Para kolay.
0: Laf.
14: Laf olur mu kız? Çok büyük alacağım var ocaktan. Binde 0,1 bilmem kaç ortağım.
0: Öyleyse bitir bu işi. Beni daha fazla oyalama, tamam mı?
14: Tamam, söz. Bir ayak almaz nişanı takacağım.
0: Vallahi sen babamı bilmezsin. Bir tepesi atarsa ikimizi de doğurar.
14: Allah korusun.
0: Nişanı takacağım diyorsun. Daha ne bir ev buldun ne de bir eşya aldın.
14: Tutacağım. Haber saldım bizim hemşerilere.
0: Aman aman, ben öyle senin hemşerilerin arasında oturamam.
14: Oturma güzelim. Ben de sana nişan taşında ev tutarım.

0: Bir müzik seti bile almadın bana.
1: Alayım. Senden kıymetli mi? Hemen konuşayım Necmi Bey'le.
0: Eve götüreceğim ama.
1: Götür. Kız iste benden canımı al.
2: Ne konuşuyorsunuz orada? Bu karıdan da kimseye fırsat yok.
1: Bayana. Servisteyim Süleyman Bey.
3: Dalga mı geçiyorum demiyorsun da ocak orada bomboş duruyor, sen burada laklak yapıyorsun.
1: Niye dalga geçeyim Süleyman Bey? İş yapıyor burada.
3: Konuşma lan yürü.
0: Pise bir dakika bile nefes aldırmıyor çocuğa.
4: Sallanmayın ulan, de haydi.
3: Ne oluyor Mehmet Efendi? Nereye gidiyor bunlar?
4: Dikçi Şevket Bey'e, ihracat var.
3: Anlaşıldı, yine seferberlik başlıyor. Hayali abanak, hayali.
1: Ağam, şu benim hesabımı çıkarsan da.
3: Hesabına s*** şimdi. Lan elektronik beyin mi var bende şıppadanak hesabını çıkaracak?
5: Yok su!
1: Geliyor! Alacağın olsun da bak kaç saniyede çıkartıyorsun hesabı.

0: Oh, dünya varmış be. Şekerli kimin de efendim?
1: Benim efendim.
0: Buyurun.
2: Delikanlının kolasını getirdin mi?
0: Hiç getirmem mi Necmi Bey?
2: Tam zamanında aldınız. Ay sonunda fiyatlara %15 zam geliyor.
0: Hayırlı olsun efendim.
3: Teşekkür ederim.

0: Aslanım geliyor. Kaçırma. Vur. Ha, vursana lan. Aa bak. Geliyor, tekrar geliyor. Vur. Kaçırma bu sefer. Tamam mı?
1: Akşam 8'de sendeyim.
2: Sen yine de gelmeden önce bir telefon et.
1: Ulan 40 yılda bir buz isteriz, getirmezsin be. Ha, Süpermen gibisin be aslanım, getir. Şimdi senden bahsediyordum. Bir yoksulumuz var, fırtına gibidir diyordum. Ulan sen de olmasan... hiç çekilmez be. Al bakayım şunu.
3: Afiyet olsun.
4: Sinirlendirme ulan, benim başım belaya sokma! Kaldıracaksın bunları buradan, anladın mı o kadar?
5: Dayı mısın sen bu anda lan? Kırarım bacağını senin vallahi.
4: Bak şunu dile baba, bulasın kıy sakır! Kır hadi kır, pis herif, pis herif!
5: Bırakın beni, ulan git başımdan! Tatil etmem beni diyorum sana!
4: Bak şöyle de bizim malımız yok sanki! Biz girip çıkmıyoruz değil mi bu dükkana ha?
6: Adam doğru söylüyor şimdi!
5: Bırakın lan!
4: Çekil lan!
5: Sen ne karışıyorsun lan? Yürün!
7: Olsa vermez miyim Tevfikciğim? Senin için canım feda bilirsin.
8: Bilmez miyim? Eksik olma Selami.
7: Ne oluyor dışarıda yahu?
3: Kavga var yine. Kademeyi bu halde gecikmeli diyoruz değil mi Selami Bey?
7: Ne yapalım? Allah bize, biz maliyeye. İnanır mısın kardeşim? Bu herkese söylenmez ama sen benim kardeşimsin. 3 gündür bir düzüne bile kalem satamadık şurada.
6: Bir arzunuz var mı?
7: Bir şey içer miydin Tevfikciğim?
9: Sağ ol.
6: Marka parası rica edeceğim.
7: Daha dün verdik ya.
6: İçiyorsunuz efendim, ben ne yapayım? 6'da marka rica edeceğim.
7: Görüyor musun? Çay parasını dahi ödeyemiyoruz.
6: Allah ziyade etsin.
10: Kına neredeydi hacı amca?
9: Allah Allah.
10: Ha öyle ya.
6: Kavga var. Şevket Bey ile Levent Bey kapıştı. Arada biz dayak yedik. Ya Allah ıslah etsin. Birbirlerini yiyorlar. He. Saatçi Orhan Bey de almış karşısına avradı, içiyor. Yanacak tabii. Bu dünyada böyle kendi nefsine dur diyemeyen, öteki dünyada cayır cayır yanacak. Olur, ikindiden sonra bir tane daha getiririm.
11: Hiç düşünmeyin hanımefendi, buzdolabının kralını alıyorsunuz.
12: 2 ay içinde fiyatlara 3 kere zam geldi efendim. Ama taksitte size bir kolaylık yaparız.
13: İyi.
6: Buyurun beyler çaylar.
12: Buyurun çay için.
13: Ah, çok teşekkür ederim efendim.
6: Kaç ayak bu?
11: Senin nene gerek lan.
6: Niye? Biz adam değil miyiz? Kaç paraysa verip alacağım.
9: İçin Allahsızlar. Biraz da bizden için. Eşek yüküyle para kaldırıyorsunuz. İçin.
6: Mahmut Bey bugün 6 çay içmedi.
9: Gel lan. Sen misin bu hanın doğrusu? Kaç çay içtiğinin hesabını yapan var da. Çız. Boş kaldıkça çız anasını satayım. Sen bu ocağın ortağı değil misin yoksa?
6: He. 0,000 bilmem kaç.
9: Beğenmedin mi? Sıkışınca para diye inliyorsun ama. Ne sayıyorsun lan boşuna? Sana eksik getirdin diyen mi var? İşte 100 tane kadar. Bu İstanbul'da para kazanacağın, evleneceğim diyorsan... önüne geleni kazıklayacağın aslanım, acımak yok. Bunu Latif Bey'edir. Şunu cebine alan. Koşulları biliyor. 2. ayın 11'inde verecek ha. Ona göre sıkı sıkı tembih et.
6: Geliyor. Çay geliyor. Aman.
10: Bu memleket davası aslanım, moru değil. Hiçbir firmanın yapamadığı işleri yapıyoruz.
14: Şevket Bey, alacaklın geliyor, saklan.
10: Yapma be! Ben yokum, tamam mı?
15: Şevket yok mu?
16: Gelmedi efendim.
14: Hastaymış. Böğün hiç gelmedi.
15: Gelmedi ha. Ben onu yakalarım elbet. Siz ona söyleyin kaçmasın böyle. Yoksa fena olacak.
14: Gitti Şevket Bey. Korkma, çık. Geçmiş olsun.
10: Yoksul, bu akşam çalışıyoruz biliyorsun değil mi?
14: Yoo.
10: Bırak numarayı şimdi lan, ben Süleyman'la konuştum.
14: Vallahi bu iş bir tek Süleyman Bey'le konuşmakla bitmez.
10: Seni de göreceğiz lan, söyleme işte.
14: Ha, o başka. Olmuyor ki böyle.
9: Niye? Aldın ya avantanı.
14: Alıyorum ama uykusuzluktan da gebereceğim.
9: Bir b**k olmaz sana. Ha, gececiler gittikten sonra her tarafa bir iyice bak. Aman ha, atarlar, Allah korusun. Yukarıda kimyevi madde var.
14: Hiç merak etme. İyi akşamlar.
17: Hadi eyvallah, otobüs kaçırınca ağaç oluyorum.
7: İyi akşamlar.
18: Taksiyle gidiyorsunuz herhalde, sallandığınıza göre.
14: Hadi, hadi çıkın bakayım. Hadi, işi olmayan çıksın. Han kapanıyor ha!
7: 2 dakika geç kapatsan ne olur lan, ölür müsün?
14: Senin için yarım saatte geç kapatayım abi. Ama sen bu handa ne mikroplar var biliyor musun?
7: Hadi eyvallah.
14: Hadi güle güle canım. İyi akşamlar efendim. Hala okuyor be. Öt, yavaş ol aslanım, ağır mı lan burası?
19: 500 liram var mı yoksul abi?
14: Lan bir akşamda erken çıkın şu andan be. Hadi ya abi. Top oynarsınız. Ya tuvalete girersiniz.
19: Sağ ol. Bekleseniz ola!
14: Hadi hop! Han kapanıyor ha! Kimse kalmasın içeride!
7: Dur lan, dur!
14: Kusura bakmayın Rahmi Bey, sizi çıktı sandımdı.
7: Hapishane mi lan burası? Saat 7 olunca cart kapanır. Bir müşterimizle telefon görüşmesi de yapamayacak mıyız?
14: Ne demek efendim? Olur mu hiç öyle şey? Tabii konuşacaksınız. İcabında sabaha kadar bile konuşursunuz.
7: Ha, bir daha sormadan kaparsam patlatırım gözünü.
14: Çattık be, çattık!

0: Kenan, şunların altını besleyiver oğlum.
1: Kolay gelsin.
0: Eyvallah. Nereye gidiyor o çay?
1: Konfeksiyona.
2: Oraya götürürsün tabii. Leyla var.
1: Size de getiririz aslanım. Parasıyla değil mi?
0: Getir, kuruduk.
1: Olur. Gece yarısı tarifesinden, zamlı.

0: Kız köçekliğe mi başladı?
1: Doldur bakalım. Paralar peşin. Atın bakayım şuraya. Biz de fazla mesai yapıyor.
2: Bu çaylar patrondan.
1: O zaman başka.
2: Bizde yok mu?
3: Sana olmaz mı canım?
2: Çok fazla konuşuyorsunlar.
4: Dikkatli konuş oğlum.
1: Karşındaki gece vakti işin tadını kaçırmayın ha. Sen onları aldırma anam. Çekemiyorlar bizi. Azıcık gel de şu çayını içene kadar laflayalım dışarıda.

0: Muah muah iyi Cooper.
1: Niye bunların önünde bozuyorsun beni?
2: Sen de ne diye oynuyorsun onların arasında?
1: Ne yapayım? Sıkıntıdan. Vakit geçmiyor ki.
2: Kıyamam sana kız.
1: Gelme üstüme, istemiyorum.
2: Buzdolabı alacağım sana. 10,5 ayak hem de. Faik Bey'le konuştum.
1: Müzik seti alıyordun hani, ne oldu? Yalancı.
2: Hiç yalan olur mu kız? Ne istersen alacağım.
1: Yapma, görecekler.
2: Görsünler. Onların yemediği da bizimkisi mi ayıp? Olmuyor ki. Hep böyle yapıyorsun. Biraz ucundan tattırıp bye bye.
3: Yoksul, yoksul! Nerede bu be?
4: Yoksul! Bak duyuyor mu eşek herif?
3: Yoksul!
5: Evet.
3: 3 çay.
4: Bir kahve.
6: Patladınız mı?
5: Ha, 2 dakika duramazlar. Burada mühim bir iş yapılıyor işte.
7: 9'a gel bu halükarı. Öyle para yok. Yerine veririm, haftaya falan dinleme. Tamam mı?
5: Tamam. Parası yoksa canını alacak değilim ya.
8: Ne ulan bu? Utanmıyor musunuz? Su parasını yeni ödedik. Bakmasak düpedüz kazıklayacaksınız bizi.
5: Bana kızma Rahmi Bey, ben aracıyım. Götür vir dedi, getirdim.
8: Söyle o uyanık patronuna, kendi gelsin alsın. Bir kuruş vermem.
5: Söylerim.
7: Alo.
9: Senin patronun aylıklardan ne vuruyor biliyor musun?
5: Nereden bileceğim?
9: Ayda 2 milyon.
5: Yapma be Kerim abi.
9: Ya ne sandın? Sana söylüyorum oğlum. Mal sahiplerine bir duyursak.
5: Beni karıştırma ama sen duyur.
9: Ne korkuyorsun bu heriften bu kadar ulan? Vicdansıza sen de vicdansız olacaksın.
5: Doğru diyorsun. Uyutuyor beni. Hesabımı çıkaracak da sözde bir şeyler alacağım.
9: Çok beklersin. İstemesini bileceksin oğlum.
5: Daha nasıl isteyeceğim?
9: Sen şimdi git Süleyman'a. Kiracılar kazan kaldırdı, senin için çok kötü konuşuyorlardı. Arada ben olmasam hemen mahkemeye verecekler seni de. Bak o zaman nasıl veriyor istediğin parayı.
5: Dinsizin hakkından imansız gelir. Söylemezsem adam değilim.
7: Hepsi bu kadar mı?
5: Vermiyorlar, ne yapayım? Zorundan mı alacağım? He, ben de para istiyorum.
7: Ne parasıymış o?
5: Müzik seti alacağım.

0: Küfrettirme bana mübarek günde şimdi. Tövbe tövbe. Bir müzik setin eksikti.
1: Vallahi bilmem. Kiracılardan büyük şikayet var ona göre.
0: Neymiş şikayetleri?
1: Süleyman Bey'e söyle, ayağını denk alsın diyorlar. Arada ben olmasam mahkemeye gideceklermiş.
0: Sen ne dedin?
1: Ben de aynen öyle dedim. Benim patronum kimsenin bir kuruşunu yemez dedim.
0: Hmm, aferin. Kim söylüyor bunları?
1: Oo, kim söylemiyor ki? Rahmi Bey, Şevket Bey, ondan sonracığıma Kerim Bey.
0: Asıl çıban başı o. Bak benden nasıl tahliye ettireceğim onu bu handan. Başka bir laf duydun mu?
1: Yo valla. Duysam sana söylemem mi?
0: Aferin. Get Faik Bey'e, paraya lüzum yok. Benden selam söyle. Müzik seti sağ ol.
1: Allah razı olsun.
0: Hmm, aslanım, sen benim yanımda ol. Benim sözümden çıkma, istediğini alırım.
1: Hiç çıktın mı Süleyman Bey? Ne dedin de yapmadım.
0: Hadi işine. Konfeksiyon 10 çay. Mahmut Bey'e 2 kola, Necmi Beylere 2 orta, çabuk ol.
2: Evin önü garantide 300 bin markımız var ya. Tamam. Çekin onu, altına yatırın. Aa, Şefik bir dakika. Tamam, hesap doğru. Hadi öperim canım.
1: Sen haklıymışsın. Alıyor müzik setini.
2: Gördün mü? Bizi dinle biraz. Söylüyorum sana. Vereyim ocağın hava parasını, sen çalıştır. 50-50.
1: Bunu bir düşüneyim.
2: Düşün, düşün.
1: 50-50. Çay! Bunları da giyen avratlar var deme. Sana bir sürprizim var.
3: Müzik seti mi abi? Dün nerede?
1: Şimdi vermem. Akşama. Doğru evine götür. Burada açarsın, bozar bunlar. Yakında zengin olacağım. Bir iş var. Daha karar veremedim. 50-50.
2: Hadi yoksul. Oyalama kızı, işimiz var.
1: Aman yedik kızını. Akşama görüşürüz. Bay.
4: Açmıyorlar değil mi? Çölde namus. Perde. Bastıracağım ikisini de. Mahmut aç kapıyı, aç diyorum sana, aç, aç, aç. Kış kapıyı, kır, kır. İçeride namussuz yapıyorlar.
5: Yapma hanımefendi, içeride olsa açmaz mı?
4: Açmaz. Değil yüzde açacak. Mahmut. Mahmut. Verteceğim seni. Kaçma! Dur, kaçma! Bak, buraya gel
5: İzadım,
4: al, gel buraya! Al. Kaçma! Kaçma! Seni hapse attıracağım seni!
5: Ben çağırdım hanımefendi, hesap yapıyorlardı.
4: Allah hepinizi kahretsin, erkek oh. Değil misiniz? Yetti be! Çık! Çık dışarı, çık!
6: İyi akşamlar yoksun.
1: Güle güle. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim.
7: Aa canım. Beni mi bekliyordun?
1: He, ağaç oldum burada.
7: Ver şunu gideyim hadi.
1: Ben de seninle geleceğim.
7: Saçmalama canım, nereye geliyorsun?
1: Biraz hava alsak yürüsek ne olur?
7: Olmaz hayatım, babam beni öldürür. Hemen gitmem lazım. Sen evdeki havaları bilmiyorsun. Başka zaman, bye bye.

0: Donc cela a fait tout de suite.
1: Oh.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Buyur Kerim abi.
0: Afiyet olsun, ben yedim. Sen doldur bakalım bir avanta çay da içelim.
1: Emrin olur.
0: Sana söyleyeceklerim var, yukarı gel.
1: Hemen geliyorum.
0: No. The dollar showed little change yesterday, but today's trade figures show an increased downward pressure on US dollars. Yes. Yes, okay. Dün bir avukat arkadaşla görüştüm. Belgeleri verirseniz Süleyman'ı 3 gün içinde attırırım Handan dedi. Bak bu işin şakası yok. Ne diyorsun?
1: Bilmem ki.
0: 3 kuruş aldın yine yumuşadın değil mi?
1: Yok. Vallahi ondan değil. Bir düşüneyim.
0: Ne var bunda düşünecek oğlum? Patron olacaksın. İstemez misin?
1: İstemem mi? Neyim eksik benim Süleyman Bey'den?
2: Selamünaleyküm.
3: Aleykümselam. De hadi ula sallanma. Sallanma ula.
2: Nerede bu it?
3: Az önce buradaydı.
2: Yine ihracat mı var?
3: He, bir daha gideyim.
2: Geçsin bakalım. Memlekette kör tuttu neye diyor. Neredesin lan sen?
1: Kerim Bey'in çayını götürmüştüm.
2: Beleşçi. Ne zamandan beri müşterilere özel muamele yapılıyor bu handa?
4: Yoksun!
2: Evet!
4: 3 çay 200 Ömer!
2: Geç şimdi başına. Seninle sonra konuşacağım. Bu Cevdet getirmedi parayı.
1: Getirir. Borcuna sadıktır o.
2: İnşallah.
5: Yoksun, neredesin lan? Çabuk bir de soda. Duydun mu lan?
1: Duydum, geliyor. Bu Rahmi Bey de akşamları küp gibi içiyor, sabahları midesi tutuyor.
2: Çok konuşma lan. Ne istiyorsa götüreceğin o kadar. Sana fikrini soran oldu mu?
1: Elbet bizim de fikrimizin sorulacağı gün gelecek.
6: Teşekkür ederiz efendim.
7: Sağ ol.
6: İyi günlere, güle güle.
7: İyi işler.
1: Buyurun Orhan Bey, çayınız.
6: Leyla'nın saati hazır. Ne zaman alacaksın aslanım?
1: Birkaç gün idare et. Paraya sıkışığım da müzik seti aldım.
6: Alıştırma lan. Karı kısmına bu kadar para yedirilmez.
1: Yo, bak darılırım vallahi. O benim nişanlım. Dalga geçirtmem.
8: Kız sen giyer misin böyle bir şey?
9: Kocam isterse giyerim valla.
8: Eniştem geçenlerde siyah bir çorap almış ablama. Yatakta giy bunu demiş.
1: Çay. Günaydın.
8: Günaydın canım.
1: Sana anlatacaklarım var.
8: Şimdi olmaz ama.
1: Yakında zengin olacağım.
8: Aman ben de bir şey söyleyeceksin sandım. Çok duyduk bunları.
1: İnanma sen.
5: Vallahi Cevdet Bey bu deri yaramaz. Bak söylemedin deme. Sonra müşteri çevirirse hepimize yıkım olur.
10: Müşteri artık işin sağlamlığında değil ki.
5: Ben söyleyeyim de.
1: Hayırlı işler.
5: Eyvallah.
10: Ulan yoksul, bir kere de soğutmadan getir şu çayı be.
1: Getireceğim de çok lafa tutuyorlar Cevdet Bey.
5: Ulan bırak, gittiğin yerden çıkmıyorsun ki.
1: Ya bu yoksulun Allah cezasını versin. Ne yapsa kimseye yaranamıyor.
10: Süleyman beni sordu mu?
1: Ha, kurban olayım söyletme şunu. Gelir gelmez sordu.
5: Ulan olsa konuşturur mu?
1: Bilmem mi Cevdet Bey? Olsa konuşturur mu o da... Süleyman Bey'i.
5: Tüh, Allah kahretsin sizi be. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Birden sesinizi alamadım da. Mal geldi de. Evet dinliyorum. Anladım, anladım. Efendim? Olur mu öyle şey ya?
1: Gazı kaçmasın.
5: Olmaz.
4: Bir yıllık senedi ben ne yapayım ya? İnsaf ya!
7: Gazı kaçacak.
4: Ne münasebet efendim? Sadaka mı veriyorsunuz? Allah Allah! Daha ne kolaylık göstereceğiz be! Çıldırtmayın kardeşim ben insanı!
7: Gazı kaçacak Rahmi Bey.
4: Çıldırtmayın ben insanı!
7: Gazı kaçacak dedim.
4: Sen ne diyorsun lan? Ha? Hiç, sen ne diyorsun lan? Sen... Ha?
7: Amanın dur! Ne oluyor Rahmi Bey?
11: Alo.
7: Fenalık
11: Rahmi
7: mı geldi?
11: Rahmi Bey beni duyuyor musun?
7: Konuşamıyor.
11: Alo. Alo,
7: aman
11: Rahmi
7: konuşma.
11: Alo.
7: Yüreğin mi daralıyor Rahmi Bey?
11: Alo. Rahmi Bey. Alo.
7: Alo. Şimdi konuşamaz. Ölüyor. Az sonra arayın. Aman kurban olayım Rahmi Bey ölme. Koşun ümmeti Müslüman Rahmi Bey ölüyor. Duymadılar. Duyarlar mı hiç? Nasıl oldun Rahmi Bey? Daha iyi misin? Eyvah lan bu gidici. Kalk Rahmi Bey kalk. Mal geldi. Müşteriyle kapışacak. Şu ölümlü dünyada paranın... Bak gidiyor. Aman ölme. Ölme benden bilirler. Yahu kimse yok mu bu anda? Yetişin Rahmi Bey ölüyor. Kurtaracağım seni. Az dişini sık. Hayat öpücüğü. Öpeceğim kusura bakma başka çare kalmadı.

0: aşağı.
1: Sıkı tutun yavaş ol. Kaldırın be. Sıkı tutun şunu. Adam beyin sarsıntısından gidecek. Kaldır. Kaldır, kaldır.
2: Geliyor.
3: Çık lan dışarı. İçine mi düştün? Bu kaçıncı tuvalet?
2: İshal olmuşum Süleyman Bey.
3: Kim bilir neydin? Boğazın durmuyor ki.
2: Dün kokoreç yemiştim ama.
3: Belli. Çık hadi, müşteri bekliyor. Sallanma lan!
2: Olur.
4: Selam aleyküm.
5: Aleyküm selam.
4: Deyyus, vakit geçirecek yer arıyor. Orhan Bey'e biraz şekerli, Selami Beylere 3 çay, Cemil Beylere 8 çay, bir ıhlamur. Bundan sonra sağ tutacağım. 3 dakikada çıktın indin ne ala?
5: Ne?
4: İşine gelirse kronometreyle. Bedava çalışmıyorum burada. Recai'yle mi iş yaptıracağız? Adam mı yok? İt gibi kıvranıyor bir sürü başıboş.
2: Kıvranıyor ama hiçbiri benim yaptığımı yapamaz.
4: Ha, fırtına gibi hepsi de.
2: İyi, dene o zaman.
4: Bana bak, senin çok dilin uzadı. Ayağını denk al. Ben biliyorum sana kimin akıl verdiğini. O fazla konuşmasın, çekerim bir protesto, atarım andan. Hoca odada 25.000'e oturuyor.
5: İşini biliyor.
4: Bu avanağı da dolduruşa getiriyor. Hiçbir yere takılmadan 3 dakikada gidip geleceksin, tamam mı?
2: Tamam.
4: 1, 2, 3 fırla!
2: Çay! Değmesin! Savulun, uçan çaycı geliyor. Yoldan çekilin, müsaade edin beyler, rekor kıracağım. Aman çekilin, Süleyman Bey kronometre tutuyor. Çekil.
5: Şahane Hanım'a bir Coca-Cola getir.
2: Olur, konuşturmayın beni, kilometre doluyor vallahi. Açılınca çaycı geldi.
6: Yoksul bir şey.
2: Hemen geliyor anlaşıldı.
7: Ne koşturuyorsun çocuk? Acık dur, bir nefes al.
2: İmkansız. Süleyman Bey beni aşağıda bekliyor.
7: Ne oldu benim yüz görümlüğü?
2: Ismarladım. Haftaya alacağım. Konuşturma beni şimdi.
3: Sallanma lan, sallanma! 3 dakika doluyor.
2: Savulun. Savulun, 3 dakikayı geçmemeli. Çekil bak. Daha ne yapayım? Uçayım mı?
3: Uçman lazım, uçman! 3 dakika 18 saniye!
2: Ne? Rekoru kıramadın mı?
3: Rekoru kıramadın ama her bir şeyi kırdın. Kalk! Kalk, kalk, kalk! Bırak numarayı!
2: Tamam, geliyor!
7: Ona çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
8: Pastayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
7: Yuvasına dönünce kim bilir ne kadar çok sevilecek.
9: Yaşasın haydutlar, geliyor haydutlar! Mahmut amca, göster kendini!
7: Hayır, hayır, bırakın çocuk! Ölüm vadisine $50.000 getirin. Ve bir bilet.
10: Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
7: Buna inanıyorum.
11: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
10: Tek başıma. Demir bileğin kampı nerede?
12: Büyük mağaralarda.
10: Keskin geliyor mu?
7: Peki parayı vermezlerse ne yapacaksın?
10: Tabii çocuğu öldüreceğim.
12: Yumuşak, yumuşak.
10: Artık kocaman bir adam oldum.
13: Yumurcak Küçük Kovboy bugün 18'de TV4'te.
0: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
19: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla, parfüm incilerini dök, boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
20: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
21: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
7: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter

0: Hemşirelerinin parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi, insan kaynakları ve veri odaklı kararlar, insan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
9: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
10: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
9: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
11: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
12: O mesleğine tutkuyla bağlı.
13: Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım. Benim için var ya o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir.
12: Zorluklar karşısında asla pes etmiyor.
13: Yapacağım bir işin de yapacağım dedim yaparım. Çok malzeme attım. En sonunda tereyağı gibi çıktı kavun.
12: Dondurma ustası Yaşar Çarlı'nın hikayesiyle benim hikayem. Bugün 13'te TV4'te.
13: Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim ve Allah ömür verdikçe de çalışmaya devam edeceğim.
14: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
15: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
14: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
16: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
14: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
16: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
17: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
18: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan...

0: Hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Neydi ya?
16: Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
18: Ben.
19: Botanik.
18: Abaküs.
19: Kasa.
20: Marul.
21: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
22: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Buradan 5 dakika ayrılırsan haberim olacak. Nereye gittiğini ben bileceğim.
1: Çay! Girebilir miyim efendim?
0: Gir!
1: Hayırlı olsun yenge. Sen yanmışsın Mahmut Bey.

0: Sen iş adamısın da biz ne ciz lan burada?
1: Kurban olayım Şevket abi.
2: Konuşma lan, hasta etme adamı. Vururum lan.
0: Bırakın beni diyorum, bırakın.
3: Değmez, yapma.
2: Bırak ulan, kurt gel ulan, gel sıkıysa gel.
1: Az müsaade edin.
0: Ulan, müsaade edin.
1: Bırakın diyorum lan beni.
2: Sen sen lan. Ulan, ben...
1: Bana ne vuruyorsun Şevket Bey? Önüne gelen bana vuruyor be.
0: Kaldırmayacağım onları oradan.
2: Kaldır dedim ulan, sana
0: kaldırmayacağım.
2: Başım belaya sokma lan. Ulan bu han senin babanın tabanı mı lan?
4: Adam diye bunlar ya.
2: Ulan bu hanı bulmalı madden soru var, anladın mı? Beynine inerim, Allah canımı atsın.
0: Tebeme attırıyorum.
5: Aman işinize bakın, kudurmuşlar. Sakın karışmayın, vallahi sizi de döverler. Gözleri dönmüş bunların.
6: Hayvan herifler.
5: Kız içeri gel, bir şey vereceğim sana.
2: Konuşma lan!

0: Artık evlenelim yoksa.
1: Kız ben istemiyor mu sanıyorsun? Vallahi şorama tak dedi.
0: Çek beni bu hayattan.
1: Çekeceğim. Az daha dişini sık.
2: Gel lan buraya. İşi gücü bıraktın, yukarıda kavga seyrediyorsun öyle mi?
3: Yo.
2: Sus, yalan konuşma.
3: Ah, ne vuruyorsun Süleyman Bey?
2: Ne vurmayacağım, gebertirim bile. Bak şu şaydanlığı haline.
3: Ne yapayım, yandıysa yandı. Canımdan daha kıymetli değil ya. Bir çaydanlık için vurman mı lazım?
2: Vururum.
3: Vuramazsın, ben senin babanın uşağı değilim.
2: Lan bak, laflarına dikkat et.
3: Böyle kadar dikkat ettim de ne oldu? Etmiyorum. Ne yapacaksın, döveceksin mi?
2: Senin dilin çok uzadı.
3: Uzar, uzattırıyorsun. Ne var lan? Çay yok.
2: Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterine?
3: İstediğim gibi konuşurum.
2: Geç işinin başına.
3: Geçmiyorum. Ben bu koşullar altında çalışamam.
2: Ne varmış koşullarda?
3: Sigortamız yok. Eskeri ücrete talim. Ayakçı mıyız? Gece bekçisi miyiz belli de.
2: Ortaksın ama hissen ne oluyor?
3: Binde sıfır virgül bilmem kaç. Yok ben çalışmıyorum. Kes benim hesabımı.
2: Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun?
3: Çalışmayacağım artık, sıkıldım.
2: İşi kanunsuz bırakıyorsun ha! Cezasını biliyor musun? Polis çağırırım!
3: Çağır. Senin şu avukatı çağır Kerim abi, bitti bu iş. Kararımı verdim.
4: Kovuldun mu?
3: Ben bıraktım. Tepem attı. Pis herif dövmeye kalktı. Polis çağıracağım diyor. İşi kanunsuz mu bırakmış oluyorum şimdi be?
4: Sen şimdi işi bırakma, aleyhimize olur. Bir süre daha devam et. Süleyman bir şeyden şüphelenmemeli. Eline mahkeme celbi gelene kadar uyutmamız lazım. Hmm. Şimdi seninle bir protokol yapalım.
3: Ne?
4: Centilmen anlaşması oğlum, ortak olmuyor muyuz?
3: Protokol. Olacağız Allah'ın izniyle. İşin kanuni yanını ben bilmem. Sen bana gerisini anlat.
4: Bundan sonra ocağın sahibi benim.
3: Biz necik?
4: İşletmecisi. Oda başılığını da sen yapacaksın. %20 hisse senin. Az mı?
3: Az oluyor Kerim abi. Her işi ben yapacağım.
4: Böyledir oğlum bu işler. Sermayeyi koyan kazanır. Hadi %25 olsun.
3: Her bir şey kanuni olacak değil mi Kerim abi?
4: Tabii ulan. Şirket kuruyoruz. Yalnız sakın ha, kimsenin kulağına gitmesin bu iş.
3: Yok abi, deli misin?
4: Ver elini bakalım ortak.
3: Sen şunu %33 yapsan, üçün biri, he?
5: Yoksun, yoksun! Yoksun!
3: Ne var?
5: Bize 5 çay!
3: Anladık, 50 tane kolumuz yok ya, geliyor. Hoş geldin Rahmi Bey.
6: Hoş bulduk. Ölümden döndük be yoksul.
3: Ya, geçmiş olsun. Alayım mı?
6: Yok ulan, doktor yazık etti.
3: İçki de yok tabi.
6: O da yok.
3: Ya, bu da hayat mı? Sana ne getireyim Rahmi Bey?
6: Bir ıhlamur.
3: Vah vah, yakında ölür. Neredesin kız? Seni sorup duruyorlar.
0: Aman, patlasınlar. Neyimi soruyorlarmış benim? Bu kız hasta mı, öldü mü, kaldı mı demezler de.
3: Bu ne koku kız?
0: Ne kokusu olacak canım? Basbayağı koku işte.
3: Saçlar da değişmiş. Sende bir havalar var ama hayırlısı.
0: Fena mı olmuş?
3: Yok canım, çok yakışmış. Sana bir haberim var. Ayın 15'inde babana geleceğim.
0: Anlamadım.
3: Kız bunda anlaşılmayacak ne var? Resmen nişanlanacağız işte.
0: Bu burada mı söylenir?
3: Nerede söyleyeceğim?
0: Sonra konuşuruz. Lafa tutma şimdi beni. Kovulacağım vallahi. Hadi bay bay.
3: Sana da.
2: Aha, altın gene fırlamış.
3: Tam nişan takacağım zamanı buldu.
2: Sen onu düşünüyorsun oğlum. Parayı furan furdu.
7: Yoksul bir çay getir de içelim.
3: Dışarıya çay yok. Giden bardak gelmiyor.
7: Dün Kamil'e vermişsin ama.
3: Bundan sonra böyle. Kesin karar alındı. Hiç kimseye yok.
7: İyi lan, anladım.
2: Tebrik ederim. Böyle konuşacaksın işte. Mal sahibi gibi. Çaylar biraz açık değil mi?
3: Koyu içiyorlar da ne oluyor? Bundan sonra böyle. Bir demlikten 40 çay.
2: Şekerler de bire miyindi?
3: He, yarımlar boşuna. Ziyanlık.
2: Aferin lan. Yavaş yavaş tam istediğim adam oluyorsun.
3: Sen biraz daha bekle, göreceksin adamın ne oluyor.
4: Bu Murat'ın eti de acayip be abi.
8: Biz şimdi Bebek'te bir kebapçı keşfettik. Nasıl biliyor musun? Herifin beytisinden bir oturuşta 10 porsiyon götürürsün.
9: Müşteri geldi.
8: Bırakın onlar bakınırlar.
3: Müsaadenizle. Afiyet olsun.
9: Buyurun efendim, hoş geldiniz.
10: Buyur, kaynana diyormuş.
3: Daha kaynanamızın yüzünü göremedik çok şükür. Ama ayın 15'inde nişanım var.
4: Yok ya, ne oldu oğlum, hayrola? Piyangodan para mı çıktı?
10: Onda para var.
11: Bu dolap 240 bin lira değil mi?
9: Hayır efendim, 265 bin.
12: Aa, ne zaman 265 oldu?
4: Bugün.
12: Tüh, bak gördün mü, geçen gün almadık da kaçırdık.
3: Tüh, ben de kaçırdım.
4: Eline sağlık Şinasi Bey.
9: Mal sahiplerinden vekaletnamesini alamadığımız bir tek Macit Bey kaldı. Ona da telefon edildi. Yarın sabah geliyor. Davada başka hiçbir pürüz kalmadı.
4: Ne zaman açıyorsun davayı?
9: Yarın, en geç öbür gün.
4: Mahkeme uzun sürmez değil mi?
9: Sanmam. Bir celsede verir kararı. Hı. Deliller yeterli çünkü. Adam mal sahiplerini açıkça dolandırmış.
4: Güzel.
9: Bana müsaade. 14 adede olmam gerek.
4: Müsaade sizin.
9: Allah aşkına rahatsız olmayın.
4: Rica ederim. Ne demek? İyi günler.
9: İyi günler.
4: Şimdi senin önden avukat gitti ortak.
3: Yapma be. Ne diyor?
4: Akşama sabaha bu iş olur diyor.
3: Aman olsun. Ayın 15'inde nişanlanacağım.

0: Yoksul koçum.
1: Nescafe mi içeceksin? Tabii, patron adam Nescafe içer. Buyurun Naciye Hanım. Ayın 15'inde nişanlanıyor.
2: Çok dinledik.
1: Bu sefer hakikat.
2: Bir yerden para vurdun anlaşılan.
1: Biz de hep böyle kalacak değiliz elbet.
3: Ya şöyle olmuş.
4: Domuz gibi yiyor, patlar inşallah. Fazla mesaileri unutur ama bir saat geç kalınca demediğini de bırakmaz.
1: Afiyet olsun çay.
5: Bir tane bana aç.
1: Derhal.
6: Su getirdin mi?
1: Bu ön ne isterseniz anında gelecek.
5: Senden mi içiyoruz yoksa?
1: İçin fark etmez, benden olsun. Nişanımızın şerefine.
5: Öyle mi?
1: Daha söylemedin mi bunlara kız?
4: Vakit mi var çocuk?
5: Ne zaman kız?
1: Ayın 15'inde.
7: Biz de davetli miyiz?
1: Başımla beraber.
6: Helal olsun yoksul, sen yırttın.
1: Darısı başınıza.
7: Amin!
5: Düğün salonu mu tutacaksınız?
4: Bilmem, daha konuşmadık.
1: Onu da tutarız.
6: Yoksul, bana biraz şekerli kahve.
4: Yoksul, bir dakika, sana bir şey söyleyeceğim. Ev sahibi bizi evden çıkarıyor, biliyor musun?
1: Yapma be!
4: Paran var mı?
1: Ne kadar?
4: 150.000, bir ev buldu babam, 3 aylık peşin istiyorlar.
1: Bende o kadar yok. Ama bulurum.
4: Yaşa! Bugün verebilir misin?
1: Akşama ocağa gel.
8: Benim her yerde adamım var. Ama neden? Delikanlılık yapıyoruz. Bir memur sıkışmış geliyor, Şevket abi... ...tak, söyletmeden. Göreceksin. Görmeden bir yere gelemezsin bu memlekette. Adam icabında müsteşar. Şevket bey diyor, çocuk Viyana'ya gidecek. Tak, bu sevap değil mi şimdi? Ha, onu söylüyorum. Şu Levent denen zibidiye bak. Herif kendini bir şey sanıyor. Ulan sen kimsin? Bir kere adam olsan borcun olmaz kimseye. Dava o değil de bir gün elimde kalacak.
9: Kes lan! Kaçma! Kaçma gebertirim!
1: Dur abi, ne yapıyorsun? İndir şunu kurban olayım. Şeytan doldurur vallahi.
9: Çık lan dışarı erkek, sen geberteceğim seni!
10: Caferciğim, hayatım, çocuk olma.
9: Senin Caferciğinin de, ananın da!
1: Ah! Oh. Kurban olayım, kıyma bana! Ayın 15'inde nişanlanıyorum vallahi.
10: Caferciğim bir tanem, bak bu yaptığın çok ayıp.
9: Ayıp ha! Al ulan, al!
1: Oh!
9: Dur, ne yapıyorsun? Dur, bırakın, bırakın beni, geberteceğim bu!
10: Gördünüz değil mi? Gördünüz! Öldürecekti beni, hepiniz şahitsiniz değil mi?
1: Ben gördüm.
11: Sen karışma oğlum! Mahkemeyle mi uğraşacağız bir de? Ocak ne olacak?

0: Sok şunu cebine, kimse görmesin.
1: Bu iyiliğini hiç unutmayacağım yoksul.
0: Büyütme bu kadar canım. Ne yaptım ki? Biz artık bir sayılırık.
1: Öyle tabii.
0: Her ne kadar tanışmıyorsak da kıymetli kayınpederimin ellerinden öp. Ona de ki para için canını sıkmasın.
1: Canım benim.
0: Bu kadar mı kız? Bir de şuradan öp.
1: Hoşça kal.
0: Güle güle.

0: Al bakalım.
1: Allah bozmasın, maşallah var son günlerde, fırtına vallahi. Kendi malı gibi çalışıyor ocakta.
2: Yoksun!
0: Buyur.
2: Üç çay bir orta.
0: Hemen geliyor.
1: Gayrı evlenmeyi hak etti canım.
0: Kahveniz.
3: Yoksun, niye gelmedi bu Leyla?
0: Vallahi ben de merak ettim.
3: Başka bir iş mi buldu acaba?
0: Hiç sanmam. Öyle bir şey olsa bana söylerdi.
3: Zaten son zamanlarda hiç beğenmiyordum halini.
0: Ne vardı halinde?
3: Bak oğlum, sen bu işi çok ciddiye aldın. Nişanlım nişanlım diyorsun, sesimizi çıkartmıyoruz. Ama bu kız yaramaz.
0: Niye böyle konuşuyorsun Cemil Bey? Bir gün gelmedi diye harcıyorsun kızı. Belki mühim bir işi çıkmıştır.
3: Ne bir günü lan? Enayi, farkında değil misin? Her gün ya bir akrabası ölüyor ya teyzesi felç geçiriyor. Atölyede çarpmadığı insan kalmadı.
0: Benim nişanlım öyle şey yapmaz.
3: Bana inanmıyorsan onlara sor.
0: Ne soracağım? Hasetlerinden çatlıyorlar. İftira. Gelir benim nişanlım. Haber vermeden bir yere gitmez. Kıskanç. Kendileri evlenemiyorlar, ona buna diyorlar.
3: İşçi mi yok memlekette? Koyarım kapıya bir ilan, bin kişi koşar.
0: Koşar ama Leyla gibisini de zor bulursun.

0: Kızıyorsun ama doğru söylüyor patron.
1: Neyi doğru söylüyor lan? Zaten kafam bozuk.
0: Bir daha hayatta buraya gelmez o.
1: Nereden biliyorsun?
0: Dün kızlardan beşer onar götürmüş. Babamı işten çıkardılar demiş.
1: Yapma be.
2: Süleyman abi.
3: He.
2: Tebligatım var.
3: Hayırdır?
2: Mal sahibinden galiba. Eyvallah.
1: Süleyman Bey, konfeksiyondakiler şey diyor.
3: Hepsinin Allah belasını versin.
1: Leyla kaçtı diyorlar.
3: Ne Leyla'sı şimdi lan? Bu ne biliyor musun? Mahvolduk. Masrafları mahkemeye veriyor beni.
1: Versinler, ne olacak?
3: İş bildiğin gibi değil. Bir kazanırlarsa ocak da gider, o da başılığı da.

0: Ha, şu mesele.
1: Ha ya, kafasız. Bununcu sana da dokanır. Mahvolduk. Ocağın başından ayrılma. İcra micra gelebilir. Beni sorarlarsa nereye gittiğini bilmiyorum de. Ben bir avukata gideyim, tamam mı?
0: Tamam. Burayı hiç merak etme.
2: Kerim abi, Kerim abi.
3: Ne oldu?
2: Süleyman Bey mahkeme kağıdını aldı.
3: Gözün aydın ortak, bitti bu iş. Aşağıda mı şimdi?
2: Yo, avukata gitti.
3: Tutuştu tabii. Celbe alınca ne yaptı?
2: Mahvoldum dedi.
3: Mahvoldu tabii.
2: Kerim abi, bak sana ne diyeceğim.
3: Söyle ortak.
2: Leyla gelmedi.
3: E gelmesin ne olur?
2: Şöyle böyle diyorlar. Dolandırmış arkadaşlarını. Dün senden 150.000 borç almıştım ya. Ona vermiştim.
3: Gitti o para.
2: Sen de mi öyle diyorsun Kerim abi? Yapma, daha neler gitti biliyor musun?
3: Boş ver. Patronsun artık. Böyle şeyler sana koymaz. Adam gibi evlendiririz seni. Şimdi git ocağın başına, sahibi olarak sıva kolları.
2: Baş üstüne.
3: Artık başına yok oğlum. Patronsun.
0: Öyle ya.
2: Belki de gelmiştir değil mi Kerim abi? Gelmedi mi?
4: Boşuna bekleme. Gelmeyecekmiş artık.
5: Kim söyledi?
6: Haber geldi. Bir herif de kaçmış.
5: Bir herif de mi?
7: Eniştemiz müteahhitmiş.
8: Kahveci! Hop, buraya bak usta! Ya neydi bu yeni gelen çaycının adı ya? Kahveci!
9: Çaycı! Neredesin lan? Kaç saat oldu, ılamur istedik!
10: Çaycı! Bize 5 çay! Neydi senin adın? Çaycı!
9: Çaycı neredesin lan? Çaycı!
0: Duymuyor mu aslanım? Müşteri tutuyor. Çık bir geliyor de.
3: Peki abi.
0: Öst, abi yok. Duymayacağım bir daha. Patron diyecek.
3: Peki patron.
0: Ha şöyle. Müşteriye bak. Güzel konuş ha. Öyle tamam anladık filan yok.
3: Buyurun efendim.
9: Nerede lan bizim ulamur?
10: Bize 5 çay.
3: Baş üstüne efendim hemen geliyor.
0: Aferin. Hep böyle konuşacaksın işte. Baş üstüne emriniz olur derhal. Müşteri veli nimetin senin. Hadi sallanma acele et.
4: Ne haber patron?
0: İş sırasında labale olmak.
4: Ay yerim şimdi seni vallahi. Patronluk da pek yakıştı. Yoksul benimle nişanlanır mısın?
0: Git kız işine.
4: Belki bana da saat kolye falan alırsın.
0: O bir kere olur. İstanbul'da aklı başında olan erkek evlenir mi be?
4: Canım.
0: Dur bakayım dur. Ne oluyor aslanım? Bu ne bolluk? Kaç şeker koyuyorsun böyle?
3: Müşteri öyle istiyor patron.
0: Müşteri ister, sen ona bakma. Maksat israf olsun. Zarar ettirsin de bize. Bundan sonra hepsine tek şeker. Devir, ekonomi devri aslanım. Gözünü dört aç.
3: Baş üstüne patron.
0: Biz senden kaybediyorsun oğlum. Günah değil mi? Bak, binde 0, bilmem kaçından ortak ettik seni ocağa. Hadi bakayım. Koş fırtına gibi. Saat tutacağım. En üst kata çıkıp inmem bir dakikayı geçmesin. Tamam mı?
3: Tamam patron.
0: 1, 2, 3. Fırla!
3: Çaylar geliyor!
0: Aferin. Adam olacak bu çocuk. Pek kafası çalışmıyor. Biraz ekonomiden anlasa

0: cüzdanı bulan gazeteyi okur.
1: Mükafat olaraktan beni İspanya'ya getiriyorsun ha?
0: Evet.
1: Bu İspanyol abim de beni yürüte yürüte ayaklarımın altını su toplattırdı be.
2: Rodriguez geldi İstanbul'dan, ya gelmiş ya.
3: Ben çarpıcıya kız vermem.
4: Ben sana yolu severim, hadi.
5: Bankayı soydular.
6: Yakalayıp şöyle tırlar.
7: Şoförü teşhis etti.
8: El Cordobeslerin ikincisi. Pazara görüşeceğiz El Cordobeslerin ikincisi.
9: Çık arenaya, orada Boy ile çalışacak.
8: Boy istemez.
3: Kızla!
8: Bu annem mi?
10: Turist Ömer boğa güreşçisi bugün 16.15'te TV4'te.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Şok market fiyatına adresimde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim. Şok şok cepte
6: şok. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
7: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Kim demiş dankek rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni dankek rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
8: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
10: Alternatif çözümler kirinci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışması.

0: olmasını sağlar.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Kim demiş Dunkin' Rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni Dunkin' Rulo, şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
13: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Trendyol büyük indirim günlerinde Lefties, Stradivarius ve Bershka markalarında yeni sezon ürünlerini kaçırma.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
13: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 11.999 lira.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
15: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
16: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
17: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
15: Rivayetleri.
16: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
15: Söylenceleri.
16: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
15: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
16: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
15: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Bosch'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Bosch makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: O mesleğine tutkuyla bağlı.
11: Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım. Benim için var ya o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir.
10: Zorluklar karşısında asla pes etmiyor.
11: Yapacağım bir işinde yapacağım dedim yaparım. Çok malzeme attım. En sonunda tereyağı gibi çıktı kavun.
10: Dondurma ustası Yaşar Çarlı'nın hikayesiyle benim hikayem. Bugün 13'te TV4'te.
11: Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim ve Allah ömür verdikçe de çalışmaya devam edeceğim.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
13: Kulyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
12: Peki kulyelerimden haberi var mı?
13: Yani.

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler. Her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel ile her yıkamada daha beyaz.
10: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
11: Kim demiş dankek rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni dankek rulo, şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Ona çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
18: Pastayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
17: Yuvasına dönecek kim bilir ne kadar çok sevilecek.
19: Yaşasın haydutlar, geliyor haydutlar. Mahmut amca göster kendini.
17: Hayır, hayır, bırakın çocuğu. Ölüm vadisine $50,000 getirin. Bir bilet.
20: Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
17: Buna inanıyorum.
21: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
20: Tek başıma. Demir bileğin kampı nerede?
22: Büyük mağaralarda.
20: Keskin geliyor mu?
17: Peki parayı vermezlerse ne yapacaksın?
20: Tabii çocuğu öldüreceğim.
22: Yumursak, yumursak.
20: Artık kocaman bir adam oldum.
23: Yumurcak Küçük Kovboy bugün 18'de TV4'te.

0: de Sıla Bilgili Tokgöz.
1: Annem Mutfakta programından sevgiler.
0: Evet, kocaman selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz sizlere. Ela'cığım yine her zaman olduğu gibi sizler için çok güzel iki tane tarif seçti. Neydi bunlar Ela'cığım?
1: Çilekli semiz otu salatası.
0: Evet.
1: Bir de
0: patatesli
1: böcek.
0: Evet, bir de bir güzel böreğimiz var bugün. Çok güzel, çok sağlıklı iki tane tarifimiz var. O halde biz hemen önlüklerimizi giyelim ve tarifler için burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim, salatamıza başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, başlayalım. Bugün çok güzel bir salatamız var. Ela'cığım önce bizim için malzemelerimizi saysın bakalım, neler kullanacağız. Ne vardı?
1: Çilek.
0: Evet.
1: Ceviz. Top peynir.
0: Ne?
1: Semiz otu.
0: Evet, ve semiz otu vardı. Sosu için ise onları da ben sayayım. Yapacağımız sosa nar ekşisi, zeytinyağı, susam, kekik ve tuz kullanacağız. Özellikle böyle bahar aylarının en sevilen lezzetlerinden biri olan semiz otunu kullanmak istedik. Bugün omega 3'ten çok zengin, çok güzel bir lif kaynağı. Çilek var, çilek zaten C vitamin deposuydu. O yüzden bu salatayı mutlaka yapın, gerçekten çok seveceksiniz. Farklı meyvelerle de bunu yapabilirsiniz. Şöyle yapalım, Ela'cığım istersen önce ben biraz çileklerimizi doğrayayım, olur mu? Neden?

0: istersin. Tamam. Sen de o sırada bu kabımızın içerisine bu semizotlarımızı doldurabilirsin, tamam mı?
1: Hepsini mi?
0: Hepsini doldurabilirsin. Özellikle böyle hani bu tip tarifleri sevenler için gerçekten çok ferah bir öğün yerine bile geçer. İçerisinde peynir de kullandığımız için bir yandan protein de yükseltmiş oluyoruz.
1: Bir tane kaşık verir misin?
0: Tabii ki verebilirim. Al bakalım.
1: Şundan da gitsin de.
0: Koyayım mı? Koy. Şöyle alayım ben. Çok pardon.
1: Şey döküldü.
0: Evet, olsun, zaten bir şey olmaz.
1: Zaten bu ucuymuş.
0: Evet, bunu alabilirim ben. Tamamdır. Alırım sonra. Problem yok bir tane.
1: Karıştırayım mı?
0: Karıştır bakalım. Ben de bir yandan çileklerimizi doğrayayım içerisine eklemek için. Şöyle şurasını almayalım. Çilekler özellikle bu aylarda gerçekten çok kısa dönemi olan bir zaten meyve açıkçası. O yüzden bunu mutlaka deneyelim. Hazır mevsimi de geçmemişken. Bunu çağlayla yapabilirsiniz aynı mevsimde. Çağla böyle çok güzel buruk bir tat, bir ekşi tatlı, hafif güzel bir mayhoş bir tat veriyor. Onu da mutlaka deneyebilirsiniz. Böyle size alternatifler olsun. Peynirli sevenler peynirli. Tamamen salata anlamında kullanacaksanız hiç peynir kullanmaya da bilirsiniz bu arada. Ama ben en çok çileği yakıştırıyorum.
1: Ay,
0: efendim?
1: Şu.
0: O da bilmem sapı olabilir belki bir tane. Senin en sevdiğin meyvelerden bir tanesi değil mi çilek Ela?
1: Evet.
0: Bu aralar çok seviyorsun
1: bir
0: görüyorum.
1: Bir de üzüm.
0: Bir de üzümü zaten artık hepimiz öğrendik. Bence bu kadar çilek bitecek gibi duruyor.
1: Ben içine, de karıştırdım.
0: İçine istersen şöyle biraz bana yaklaştırabilir misin tabağımızı? Teşekkür ederim. Şöyle içerisine çileklerimizi ekledik. Şimdi yine bir omega 3'ten zengin başka bir şey olan cevizi ekleyeceğiz. Ceviz de çok yakışıyor. İsteyenler buna böyle
1: blenderdan
0: kabak
1: çekirdeği...
0: Yok, blenderımız yok bugün. İsteyenler buna böyle kabak çekirdeği içi de ekleyebilirler. O da gerçekten çok yakışıyor. Ekleyeyim mi cevizlerimizi?
1: Ceviz ekle.
0: Sen ya da bunları eklerken ben sosu yapayım olmadı. Ne dersin?
1: Hepsini.
0: Hepsini koy. Böyle aşağı yukarı yarım çay bardağı kadar kullanabilirsiniz. Şimdi zeytinyağı, nar ekşisi, susam. Buraya sağlıklı
1: ben de
0: yağlardan...
1: Ben yapmak istiyorum.
0: Öyle mi? O zaman ben şöyle bir ekleyeyim bakalım.
1: Yok, ben eklemek istiyorum.
0: Sen karıştırmak ister misin?
1: Hayır.
0: Ben sen mi? Hadi gel o zaman ekle bakalım.
1: Değişelim.
0: Yine mola daha şey peynirleri koyacaktık.
1: Tamam.
0: Sen peynirlerimizi koy istersen, ne dersin? Ben sana bunu hazırlayayım.
1: Ben sana yetişirim.
0: Yetişirsin. Sen. Hepsini çok sularına koymana gerek. Dur bak şöyle yapalım istersen.
1: Su geliyor.
0: O kadar sulandırmayalım o zaman. Şöyle yapalım içerisine. Böyle.
1: Ben kaşıkla koyabilir miyim?
0: Keyfinize göre al bakalım. Koy, tutabilirsin. At bakalım içerisine. Bence biraz daha güzel olacak gibi duruyor. Ne dersin? Şöyle biraz daha ekleyelim.
1: Son kaşık galiba.
0: Koy. Biraz da top peynir ekledik. Ben top peyniri yakıştırdığım için kullandım. Elbette keçi peyniri, burada beyaz peynir, lor peyniri, her türlü peynir de olabilirdi. Şimdi zeytinyağı ekledik birazcık.
1: Salata güzel oldu.
0: Evet, nar ekşisi de çok
1: bana
0: güzel yakışıyor buna.
1: Az şey bırakma yapacağım.
0: Hayır, bırakmadım. Hadi tamam gel. Sen bunu yapmak istiyorsun. Gel bakalım. Ben şunları alayım.
1: Şunu da alsana sen.
0: Alayım.
1: Şunu da sen.
0: Tamam, ben salatamızı da alıyorum o zaman.
1: Kaşık verebilir misin?
0: Verebilirim. İstersen şunu da çırp bak. Çırpma telimiz var ya. Al bunu da güzelce çırpalım. Şimdi içerisinde birazcık susam ekleyeceğim.
1: Susam ek. Aa, susam. Ama evet. Her zaman en üstüne ekleniyordu hani. Hı-hı. Bu ne?
0: Evet.
1: Bu ne?
0: Dur Ela'cığım. Bu da tuz. Buna şimdi nane ekledik.
1: Yok, bu
0: susam ne? Ekledik. Kekik ekledik bir tane. Onları sen şöyle güzelce bir çırp bakalım nasıl oluyor.
1: Nane mi? Nane.
0: Nane, kekik, kekik.
1: Nane dedin ama sen.
0: Nane mi dedin? Çok pardon. Ama nane de güzel olabilir gerçekten de. Şimdi ben bir yandan salatamızın şu güzel renklerine bir bak Ela, ne kadar güzel oldu. Rengarenk bir şey oldu burada.
1: Asıl şuna bak sen.
0: Evet, o da çok güzel oldu Ela. Hadi getir bakalım sosumuzu da ekleyelim mi?
1: Sos mu?
0: Bu bizim sosumuz. Teşekkür ederim.
1: Ay bu tarif hemencik
0: bitti. Ben bunda birazcık daha yağ ekleyeceğim sadece. Evet, şimdi çok güzel oldu bak.
1: Ya ama oldu diyorsun, karıştırıyorsun.
0: Birazcık daha çırptım. Bir şey yapmadım ki başka. Şöyle sosu da ekleyelim güzelce.
1: Karıştırayım.
0: Evet, şimdi karıştırma kısmı sende. Al bakalım. Tekrardan karıştırdık. Böylece çok hem çok lezzetli hem çok faydalı. Gerçekten de bu aylarda böyle ferah bir şey yemek istiyorum. Çok yağlı besinler tüketmek istemiyorum diyenler için çok güzel bir alternatif oldu. Ela'cığım sen de beğendiğin gibi duruyor.
1: Evet.
0: Tamamdır. O halde şimdilik salatamız hazır. Bunu şimdi dolaba götürelim. O halde biz diğer tarif için tekrardan burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim, böreğimize bak. başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, patatesli böreğimizi yapmak için buradayız. Şimdi Ela'cığım hemen sizler için önce bir malzemelerimizi saysın. Bakalım neler kullanacağız?
1: Patates, maydanoz, yoğurt, peynir, havuç, yumurta.
0: Evet, içerisine bir de susam koyacağız üzerine. Zeytinyağı, tuz, karabiber ve tatlı bir pul biberimiz de olacak içerisinde. Bunlar da baharatlarımız. Bunu dilediğiniz gibi farklı baharatlarla yine de aromalandırabilirsiniz. Evet. Özellikle böyle patatesi çok seviyorsunuz ama böyle kızartma yemesinler, işte biraz daha az tercih etsinler diyenler için de çok güzel bir tarif aslında. 3 tane yumurtayı güzelce rendeleyip aslında suyunu sıktık ve un olarak da onu kullanmış olacağız. Unsuz, yani glutensiz de bir tarif olacak bir noktada. O yüzden güzel olacak bence. Başlayalım mı Ela'cığım?
1: Evet,
0: hadi başlayalım. Bakalım şimdi malzemelerimizden patates içine ekler misin? Güzelce bir karıştıralım onu.
1: Hepsini.
0: Hepsini koy.
1: Tamam.
0: Getir istersen, ben şöyle kaşıkla yardım edebilirim. Sen de koyabilirsin. Şöyle yardım edeyim mi? Ben tutayım istersen, şöyle yapayım.
1: Yok, ben koy.
0: Sen
1: ben
0: koy o zaman. Tamam, hadi öyle yapalım. Tamam. Güzelce doşalt bakalım.
1: Ben daha hendek
0: evet.
1: Kolay doşaltayım.
0: Yani böyle haşlanmış olmasına hiç gerek yok. Çok rahat fırında pişiyor zaten. Hani belki aklınıza çiğden koyma fikri tuhaf gelmiş olabilir ama gerçekten de güzel oluyor. Alayım bir tane.
1: Maydanozu mu?
0: Biraz şöyle bir... Evet.
1: Maydanozu mu?
0: Havucu da ekleyelim bir tane.
1: Havucu mu ekleyelim?
0: Havucu ekleyelim, evet. Şuna miktar bakalım. Evet, onu da ekleyelim. Getir bakalım. Ben alayım, ben şöyle tutayım.
1: Ya da ben bunları.
0: Tamam, yardımcı olalım. Havuçlar betakarotenden çok zengin. Gerçekten de bağışıklığı da destekleyen bir şey. Çocukların da sevdiği bir yiyecek aslında. İçerisine yakışıyor. Hafif o tatlımsı bir tat bırakıyor piştiği zaman. O da çok güzel oluyor. Şimdi şöyle yapalım.
1: Maydanoz.
0: Önce içerisine yumurtamızı bir koyalım.
1: Tamam.
0: Yumurtamızı bir ekleyelim güzelce.
1: Şöyle almak zorundayım çünkü dökülmesin diye.
0: Tabii ki. Yumurta
1: Aa,
0: bunu bağlayıcı bir özellik
1: şey
0: de oluyor.
1: Var.
0: Ekleyelim bir tane.
1: Bol bir şey var.
0: Allah Allah. Bakalım şimdi şöyle, onu ayıralım istersen şöyle, evet. Bunu da
1: Aa,
0: şey
1: bak,
0: yapalım.
1: Var, var, var.
0: Tamam, alalım onu da.
1: Aa,
0: tamam, yumurtanın beyazı girmiş aşkım orada da. Şimdi gel bakalım, bunu güzelce karıştıralım.
1: Ama ne oldu?
0: Ha, evet, değişik bir renge dönüşmüş herhalde ya. İçerisine biraz yoğurt ekleyelim mi Ela'cığım, ne dersin?
1: Yoğurt.
0: Yoğurt da bunun aslında çok güzel kıvam almasını sağlıyor. Ben şöyle bir alayım, 3 kaşık gibi ölçüm yapayım, olur mu bir tane? Biraz hem de suyundan çok koymamaya çalışalım, çok da sulandırmasın diye. Şöyle yapalım. Evet, 3 kaşık kadar da yoğurt ekledik içerisine. Hem yoğurtlu hem de peynirli. İçerisinde güzel sebzelerin de olduğu
1: Şimdi
0: bir tarif.
1: Şimdi maydanoz koyacağım.
0: Şimdi içine evet maydanoz ekleyebiliriz bence. Maydanoz ekleyebilirim birazcık. İstersen getir bana. Sen koy içerisine. Maydanozlarımızı da ek. Dök dök, çok güzel. Dereotu da olur, maydanoz da olur. Farklı öyle sevdiğimiz yeşillikler de olabilir.
1: Ben karıştırdım.
0: Karıştır tabii ki. Ben de bir yandan fırın kabımızı getireyim artık böreğimizi yapmak için. Karıştır bakalım, ağırlaştın birazcık.
1: Anne biliyor musun, ben yoğurt ve patates ve havuç koyunca ben bir yemeğe benzettim.
0: Öyle mi? Biraz karıştırayım ister misin? Nasıl bir yemeğe benzettin?
1: Şöyle bir yemeğe benzettim.
0: Yemek gibi oldu değil mi böyle görünce?
1: Aa, tarator
0: gibi.
1: Hatırladım.
0: Evet.
1: Evet, havuç tarator.
0: Bir tane içerisinde
1: havuç
0: birazcık...
1: Havuç taratora benzi.
0: Evet, havuç taratora benziyor değil mi böyle yoğurt koyunca? İçerisinde biraz kaşarı da ekleyelim bir tane. Zeytinyağımızı da getir. Diğer baharatlarımızı da getir bakalım. Koy onları da.
1: Koyulmuyor. Şunu da
0: tamam.
1: Olsa olur mu?
0: Alayım onları
1: ya
0: da.
1: Ben koyacağım.
0: Tamam. Dur o zaman şöyle yapayım. Sen...
1: Şimdi sosunu mu yapayım?
0: Şimdi içerisinde baharatları getir. Zeytinyağımızı da getir. Bu arada peynir opsiyonel. İstiyorsanız peynir kullanmaya da bilirsiniz.
1: Ölçülü mü?
0: Onun hepsini, o ölçüyle geldi. Onun hepsini koyabilirsin bir tanem içerisine. Ekle bakalım. Dök içerisine canım. Evet, çok güzel oldu ya. Şimdi oradan pul biber, karabiber ve tuz da alalım. Çünkü patatesli olan tariflerde mutlaka bir tuz isteği oluyor. Gerçekten çok az tuzlu olmasını da istemediğimiz için mutlaka birazcık tuz ekleyelim buna. Birazcık karabiber, tatlı pul biber de koyarsak baharatlarımız hazır.
1: Anne ben karıştırabilir miyim?
0: Biraz ağırlaştı Ela'cığım aslında ama bilmiyorum. İstersen ben şimdi bunu kaba dökeceğim. Sen de buna güzel bir susamlı süsleme yaparsın. Onun süslemesini yapabilirsin, olur mu?
1: Susamı yanıma aldın mı?
0: Aldım.
1: Tamam, şimdi şunları da alsan olur mu?
0: Ver bakalım.
1: Ve şöyle de temizlesen olur mu?
0: Olur tabii ki de. Ela'cığım da hijyenik çalışıyor gördüğünüz gibi.

0: Evde de biz hep böyleyiz. Herhalde onun etkisi de burada sürüyor. Şimdi bunu içerisine ekleyelim. Fırın kabımızı aldık.
1: Anne,
0: biraz daha şu baharatları harmanlayalım.
1: Bunu ben koymak istiyorum.
0: Evet, süsleme yapabilirsin üzerine rahatlıkla.
1: Ama ilk önce koyduktan sonra, değil mi?
0: Tabii ki.
1: Koyduktan sonra.

0: İster çörek otu, ister susam, farklı bir şekilde eklemeler yapabilirsiniz. Hadi bakalım Ela'cığım, susamları eklemeye başlasan. Tamam. Olur mu?
1: Hepsini bence ekleyebiliriz.
0: Ekle ekle, çok güzel oluyor. Özellikle böyle sebzeli kekleri seven çocuklar için çok güzel oluyor. Hani hem börek hem kek kıvamında bir alternatif. Ben seveceklerini düşünüyorum. Ela zaten çok severek tüketiyor. Ekleyelim birazcık. Buraları da dökelim bir tane. Sağlıklı yağlardan da zengin olmuş oldu.
1: Bence hepsini ekleyebiliriz.
0: Şöyle yapalım. Öyle hepsini eklemeyelim ama çok olur. Şöyle yapalım bak. Ben sana şöyle yardımcı olayım.
1: Ben de öyle yapacaktım.
0: Evet, bir anda dökülür diye dedim ki hepsi şimdi giderse bu sefer çok susamlı olur.
1: Ay şurada azıcık eklesem
0: koy bakalım. Olur.
1: Olmaz mı?
0: Bunu da 180 derece fırında böyle üzeri kızaracak kadar, yani kızarana kadar aşağı yukarı 30-35 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır.
1: Hepsi olur çünkü bak.
0: Bitti, harikasın ya. O halde ben bunu fırına götürüyorum Ela'cığım.
1: Tamam oldu.
0: Tamamdır. Bizim şu an böreğimiz hazır. Hemen bunu fırına götürüyoruz ve sunumlarda tekrardan buluşalım.
1: Tariflerimiz hazır.
0: Evet, tariflerimiz hazır oldu ve gerçekten de çok da güzel oldular. Özellikle ilk tarifimiz olan o çilekli semizotu harika kokuyor. Gerçekten omega 3'ten çok zengin protein deposu, lifli çok güzel bir alternatif oldu bizler için. Bir diğer tarafta ise ne yaptık Ela'cığım bugün? Patatesli bir börek yaptık. Havuçlu, içinde peynirle, yoğurtla, yumurtayla gerçekten çok sağlıklı. Çocukların çok severek tüketeceği aslında şahane bir alternatif olmuş oldu. O yüzden bu tarifleri mutlaka deneyin diyorum. Benim favorim tabii ki burada salataydı. Sen en çok hangisini beğendin Ela? Seninki hangisi?
1: Benimki de salata.
0: Evet, çünkü bir çilek sever olarak bakın çocuklar ne kadar güzel. Salatayı da bu sayede sevmiş olacaklar. O halde Ela'cığım ne diyorduk?
1: Bir günlük bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, ben Ayşe Yarışalak. 9 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Bu sene 4. sınıfa geçeceğim. Hobilerim dans edip şarkı söylemek. Bu yarışmayı başından beri takip ediyorum ve katılmak çok istiyordum. Yarışmacı arkadaşlara ve kendime başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Güneş, soyadım Tanel. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim piyano çalmak, paten sürmek ve işaret dili. Ailemle birlikte video yarışmalarını severek izliyoruz. Ve ben de neden olmasın diyerek başvurdum ve başvurum gerçekleşti. Teşekkür ederim.
3: Merhabalar, ben Alçınlar Ergün, 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçeceğim. Yarışmanızı her akşam, her gece izliyoruz. Çocukların da yarışmaya katıldığını görünce ben de katılmak istedim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Merhaba. Ben Toprak Yeni Ocak. 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. Futbol oynamayı, karate yapmayı ve davul çalmayı seviyorum. Ailemle bu yarışmayı severek izliyorduk. Ben de katılabileceğimi öğrenince çok sevindim ve hemen başvuru yaptım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanıştık.

0: Tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Güneş, ikinci masamızda Çınar, üçüncü masamızda Toprak ve dördüncü masamızda da Hira var. Nasıl? Heyecan gitti mi?
1: Evet.
0: Var mı?
1: Yok.
0: Yok, hiç heyecanlı görmüyorum sizi. Şimdi Güneş'le başlayalım o zaman. Güneş'cim, seni bir kez daha tanıyabilir miyiz?
1: Evet. Ben Güneş, soyadım Taner. 9 yaşındayım, 4. sınıfa geçtim. Hobilerim piyano çalmak, paten sürmek ve işaret dili. Ben de ailemle birlikte bilgi yarışmalarını severek izliyorum. Neden olmasın diyerek başvurdum ve başvurum kabul oldu.
0: İyi ki geldin, evet. Güneş'cim. Şimdi işaret dili dedin. Aslında az önce seninle de konuştuk. İşaret dilinin bir hikayesi var. İşaret diline başlamanın. Senden dinleyelim.
1: Ben bir kere sokakta aslında heveslendim. Birinden gördüm. Sonrasında da öğretmenime Öğretmenler Günü için bir şarkı hazırladım ve bu şekilde bir eğitime katıldım. Bir şekilde.
0: Öğretmenine bir şarkı hazırladım ve öyle başladım.
1: Evet.
0: Peki hangi şarkıydı? Belki bizim için burada birazcık işaret diliyle bunu söylemek, anlatmak istersin.
1: Öğretmenime yaptığımı yapabilirim.
0: Tamam, hadi bakalım o zaman.
1: Öyle.

0: artık bana.
1: Çok teşekkür ediyoruz Güneş. Harikasın. Bu duyarlılığından ötürü de seni kutluyorum. Güzel bir program diliyorum. Çınar'cığım hoş geldin.
0: Ben de 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Hobilerim karate, futbol. Mimar olmak istiyorum. Futbolculuğa da ilgim var.
1: Çınar'cığım birazcık heyecan var galiba değil mi?
0: Şimdi oldu.
1: Şimdi oldu fark ettim. Aslında az önce biz Çınar'la da konuştuk sevgili izleyenler. Bütün ekip çok güzel bir buluşma gerçekleştirdik ve öncesinde sohbet ettik uzun uzun. Heyecanımızı atmıştık diye düşünüyordum ama Çınar işte burası böyle bir yer. Birazdan geçecek o heyecan. Ama senin heyecanın da bu arada zaten normal hayatında da çok varmış.
0: Evet.
1: Öyle değil mi? Bir doğum günü hikayem vardı. Biraz anlatsana bize.
0: Şimdi ben doğum günündeyim. Böyle çok sabırsızımdır.
1: Evet.
0: Pasta geliyor, tam dilimliyorlar, yalamak istiyorum. Çok canım çekiyor böyle.
1: Peki o kadar heyecanlanıyor musun?
0: Evet.
1: Peki yemek konusunda da böyle misindir? Hani yemek yani gelirken böyle bir iştahlanır mısın, heyecanlanır mısın?
0: Evet.
1: Heyecanlanırsın. Bu arada kalemim de böyle oynuyor. Çok teşekkür ederim. Bugün çok özel bir hediye aldım Çınar'dan.
0: Bir şey değil.
1: Çok teşekkür ederim Çınar'cığım. Şans getirsin, uğur getirsin programımıza. Ve hızlıca toprağa geçiyoruz. Toprak'cığım hoş geldin.
2: Merhaba, ben Toprak. 9 yaşındayım. Ben de 4. sınıfa gidiyorum. Ben de futbol oynamayı ve karate yapmayı seviyorum. Ayrıca davul da çalıyorum.
1: Ve senin de galiba gelecek planların arasında bir liderlik söz konusu.
2: Evet.
1: Sınıf başkanlığına aday olmuşsun. O çok tatlı bir hikaye. İzleyicilerimizle de paylaşır mısın Toprak'cığım?
2: Şimdi şöyle oldu. Ben katıldım. ama acayip bir stresim var yani. Böyle mesela konuşmaya çıkıyorum. Tir tir titriyorum böyle.
1: Bu şey mi? Başkanlık adayıyken mi? Hani
2: evet,
1: oy verilecek size değil mi?
2: Konuşmaya çalışıyorum.
1: Öncesinde tamam, evet.
2: Ama böyle her yerim titriyor. Videoda falan da belli oluyor.
1: Kaç adaydınız?
2: İki.
1: Kim başkan seçildi?
2: Ben.
1: Bravo, tebrik ediyorum. Heyecan bitti arkadaşlar. Hira ile devam ediyoruz. Güzel bir program olacak. Hoş geldin Hira'cığım.
3: Hoş bulduk.
1: Seni tanıyalım.
3: Ben Ayşe Hira. Soyadım Çolak. 9 yaşındayım. Hobilerim dans edip şarkı söylemek. İleride olmak istediğim meslek savcı. Savcılığı araştırdım ve gerçekten kendime uygun buldum.
1: Nasıl peki? Neden kendine uygun buldun savcılığı?
3: Çünkü
1: daha önce dansçı olmak istiyorsun diye biliyordum değil mi? Dansçı olmaktan
3: evet,
1: sonra vazgeçtim dedin ve...
3: Onu hobi olarak
1: hobi
3: yapmaya
1: olarak
3: karar
1: devam
3: verdim. Savcılığın böyle hani çok iyi bir havası olması çok hoşuma gitti o yüzden. Hı-hı.
1: Heyecan biraz var mı Hira'cığım?
3: Birazcık.
1: Atlatıyoruz değil mi? Çok yok. O zaman bize böyle bir heyecanımız geçsin diye. Acaba küçük bir şarkı söyler misin? Çünkü sesin de güzel biliyorum. Ne söylemek istersin? Ne gelir içinden bizim için? Böyle bir heyecanımız gitsin, bir yükselelim.
3: Ama beraber söyleyelim.
1: Tabii tabii. Biz değil mi arkadaşlar? Hepimiz katılacağız. Hadi bakalım bekliyoruz seni.
3: Ne söyleyelim?
1: Ne olsun? Sizin bu aralar sevdiğiniz bir grup vardı galiba. Onların şarkılarını söylüyorsun.
3: Manifest.
1: Olabilir, olur mu? Ben de onu biraz öğrendim.
3: O zaman zamansızlığı söyleyelim.
1: Tamam peki. Birlikte.

0: kadar heyecan geçtiyse ben yavaş yavaş başlamak istiyorum artık. Bir moral alkışıyla hadi bakalım başlatalım. Sorularımızı ve güneş için geliyor harf tablomuz.
1: Kırklareli'nin K'si.
0: Kırklareli'nin K'si 60 puan değerinde ve enstrümanlardan geliyor sorumuz. Gitardan daha küçük olan 4 telli bir enstrümandır. Süremiz başladı.

0: çalışması derken topraktan?
1: Ukulele.
0: Ukulele mi doğru cevabımız görelim? Bravo, ilk 60 puanımızı astık. Güneş ve toprağın ortak çalışması. Çınar toprağı tebrik ediyor. Harika başladık arkadaşlar ve ukulele de yanımızda. Var mı çalmasını bilen hiç? Çünkü aramızda galiba piyano çalan değil
1: benim
0: mi?
1: Arkadaşım sen davul biliyordu oradan.
0: Peki var mıydı grubunuz toprak?
1: Nasıl yani?
0: Bir grubunuz var mı? Sen davul çalıyorsun işte arkadaşların başka enstrüman çalıyor.
1: Kurmaya çalıştım.
0: Evet, ne oldu?
1: Olmadı.
0: Toprak'cığım sen hep bir liderlik. Olmadı mı? Neden olmadı?
1: Vallahi bilmiyorum. Kimse şey yapamadı. Kaldıramadı.
0: Zor mu geldi saatleri mi?
1: Ya ben sözü yazıyordum. Arkadaşlar bunu çalabilir misiniz diyordum. Böyle yapıyordu. Ya biz anca böyle ring ring ring yapamıyordum.
0: Sen peki söz de yazıyorsun. Bravo. Evet. Var mı hiç yazdığın bir söz şu anda aklında?
1: Yok. Şu anda aklımda
0: belki,
1: yok da
0: belki yazıyorum. Şu an düşün bir program esnasında da bir şeyler yazabilirsin.
1: Belki. Diyorsun.
0: Hadi bakalım Çınar'la devam ediyoruz.
2: Babam Ünal'ın üssü.
0: Ünal Bey'in üssü 50 puan değerinde ve gökbiliminden geliyor. Güneş'e yakınlık bakımından 6. sırada olan gezegendir. Süremiz başladı.
2: Uranüs.
0: Hızlı bir cevap. Acaba bu cevapla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim? Olmadı. Haydi ekip çalışması. Arkadaşlar var mı cevap?
2: Satürn.
0: Doğru cevabımız Satürn mü görelim? Bravo. Ben hemen bir bilgi vermek istiyorum. Güneş'e yakınlık bakımından gezegenlerin sıralaması arkadaşlar. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'müş. Bu bilgiyi de öğrenmiş olduk ve toprak için geliyor harf tablomuz.
1: Arkadaşım Aslan'ın ağası.
0: Aslan'ın ağası 30 puan değerinde ve yönlerden geliyor sorumuz. Doğu, kuzey, güney dışındaki bir ana yöndür. Süremiz başladı.
1: Batı.
0: Bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza bir 30 puan daha ekler miyiz görelim? Bravo toprak. Hira için geliyor harf tablomuz.
3: Annem Berna'nın B'si.
0: Berna Hanım'ın B'si 80 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Tükürük bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı ve ateşli bir hastalıktır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Açalım mı bir harf? Fikir var mı? Fikir yok. Hadi bir harf açalım. Tükürük bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren. Böyle ne olur arkadaşlar? Hadi bir kutu daha açacağım. Hadi bir kutu daha açalım. Şimdi ikinci kısmı böyle kafamızda olan bir yer. Oradan düşünelim. Acaba ne? Hadi bir kutu daha açalım derken güneşten cevap geliyor mu?
4: Kaba kulak.
0: Acaba doğru cevabımız kaba kulak mı görelim? Bravo. Harika gidiyoruz arkadaşlar. İlk 4 soru bitti. Merak ediyor muyuz kumbaramızda kaç puan birikti?
4: Evet, evet.
0: Hadi bakalım görelim kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızdaki anlık puanımız 190, hedefimize kalan puansa 2310. Daha çok yolumuz var, yaparız arkadaşlar. Kutluyorum sizi. Ve hızlıca güneşle devam ediyoruz. Harf tablomuzu alalım.
5: Babam Eray'ın E'si.
0: Eray Bey'in E'si 40 puan değerinde ve müzikten geliyor. Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızına verilen addır. Süremiz başladı.
5: Tempo.
0: Hızlı bir cevap Güneş'ten. Acaba Güneş kumbaramıza bir 40 puan daha ekler mi görelim? Bravo, süpersiniz. Çok Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Çınar için geliyor harf tablomuz.
2: Derinin D'si.
0: Derinin D'si 60 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor. Ne canı var ne kanı. 5 tanedir parmağı. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Güneş.
5: Eldiven.
0: Acaba doğru cevabımız eldiven mi görelim? Bravo, harikasınız. Toprak için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun?
1: Arkadaşım Nilceren'in N'si.
0: Nilceren'in N'si 80 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor. Balıklı Göl ve Göbekli Tepe gibi tarihi yerleriyle bilinen ilimizdir. Süremiz başladı.
1: Şanlıurfa.
0: Topraktan gelen bu hızlı cevapla. Acaba kumbaramıza 80 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Şanlıurfa'ya gidenler var mı arkadaşlar içinizde?
1: Benim babam gitti.
0: Baban gitti. Peki neler anlattı? Bak yanımızda hemen
2: ben
0: görüyoruz Göbekli Tepe ve Balıklı Gölü. Sen de kim gitti?
2: Ben.
0: Ha sen de gittin Çınar'cığım. Nasıldı?
2: Güzeldi.
0: Nasıl deneyimledin? Balıklı Göl'de balıklara yem attın mı?
2: Balıklı Göl'e değil de Göbekli Tepe'ye doğru gitmiştim.
0: Okulla mı gittiniz geziyle?
2: Yok.
0: Yoksa ailenle mi?
2: Evet.
0: Peki nasıl bir deneyimdi? Çok güzel
2: güzeldi.
0: Yerler değil mi?
2: Evet.
0: Böyle çok değişik hissetmiyor musunuz öyle yerlere gittiğinizde arkadaşlar?
2: Hissediyoruz.
0: Değil mi? Çünkü başka bir dünya, başka bir kültür görüyoruz ve o bizim kadim kültürümüzü görüyoruz. O yüzden çok kıymetli. Buradan da Şanlıurfa halkına da, oradaki kardeşlerimize de sevgilerimizi göndermiş olalım. Ve Hira için gelsin harf tablomuz.
3: Babam Yunus'un yeğesi.
0: Yunus Bey'in yeğesi 80 puan değerinde ve içeceklerden geliyor. İçinde doğal mineraller bulunan bir içecektir. Süremiz başladı.
3: Limon suyu.
0: Doğru cevabımız limon suyu mu? Görelim. Olmadı Hira, emin değildin cevabından değil mi? Söyledi ama kafayı da bir sallıyor. Güneş.
5: Maden suyu.
0: Acaba doğru cevabımız maden suyu mu? Hira ve Güneş'in ortak çalışmasıyla doğru cevabı bulur muyuz görelim? Bravo arkadaşlar, süpersiniz. Ve Güneş için geliyor harf tablomuz.
5: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Komik, hoşa giden veya tuhaf durumlar karşısında genellikle sesli biçimde duyguyu açığa vurmaktır. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması Toprak?
1: Gülmek.
0: Acaba doğru cevabımız gülmekse herkes gülecek, tamam mı? Bir bakalım doğru mu cevap? Bakalım nasıl gülüyorsunuz? Harika gülüyorsunuz arkadaşlar. Çınar için geliyor harf tablomuz.
2: Geminin G'si.
0: Geminin G'si 50 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. 3 ya da daha fazla doğrunun uçlardan birleşimiyle oluşan kapalı şekildir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Güneş.
3: Beşgen.
0: Doğru cevabımız beşgen mi görelim? Olmadı. Hadi ekip yaparız bunu. 3 ya da daha fazla doğrunun uçlardan birleşimiyle oluşan kapalı şekildir. Var mı? Ben bir kutu açmak istiyorum sizin için. Hadi bir kutu açalım. Haydi bir kutu daha açalım. Toprak?
1: Çokgen.
0: Doğru cevabımız çokgen mi görelim? Bravo! Harikasınız. Kaldı son iki soru. Harf tablomuz Toprak için geliyor.
1: Toprağın T'si.
0: Toprağın T'si 50 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Çizim ve ölçüm için kullanılan tahta ya da plastik gibi maddelerden yapılan araçtır. Süremiz başladı.
1: Cetvel.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza bir 50 puan daha atar mıyız görelim? Bravo! Ve son harfimiz Hira için geliyor.
4: Malatya'nın M'si.
0: Malatya'nın M'si 30 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek sorumuz. Güney Amerika'da yaşayan, rahatsız edildiğinde tükürmesiyle bilinen canlıdır. Süremiz başladı.
4: Lama.
0: Otuz puanımız. Bu etabın son 30 puanını Hira ekler mi kumbaramıza görelim. Bravo, şahanesiniz. Arkadaşlar, TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgi var. Lamalar sürü halinde yaşayan hayvanlardır. En bilinen özellikleri de zaman zaman tükürmeleridir. Bunu genellikle kendilerini tehlikede hissettiklerinde ya da diğer lamaları besinlerden uzaklaştırmak istediklerinde yaparlar. Lamalar rahatsız edilmedikleri sürece insanlara tükürmezler. Şimdi ben lama, aslında hepiniz bildiniz bu cevabı diye hissettim gözlerinizden, evet. Değil mi? Herkesin böyle bir eller butonda hazır bekliyordu. Acaba Hira bilemezse yardım edelim diye. Gördünüz mü hiç lama? Önce onu sorayım.
5: Ben gördüm.
0: Ben de gördüm. Çınar çok
5: çok... Hayvanat bahçesinde görmüştüm.
0: Peki tükürdü mü?
5: Ya abime mi anneme mi ne birine tükürmüştü bizim aileden.
0: Değil mi? Bir şey soracağım arkadaşlar. Bir itiraf edeyim, bana da tükürdü. Şimdi ben bu bilgiyi okuyunca acaba onu rahatsız mı ettim diye düşündüm. Hiracığım gülüyorsun. Ama şöyle oldu. Besliyorduk onu aslında. Onu beslerken
1: zararlı
0: bir şekilde. Evet, doğal bir ortamındaydı aslında. Onu beslerken bir şekilde herhalde öbürlerinden korumak istedi. O zaman şimdi bir puanlarımıza bakalım mı?
5: Evet.
0: Hadi bakalım bir tahmin alayım önce Güneş'cim.
3: 250.
0: 250 Çınar'cığım.
1: 580.
0: 580 Toprak'cığım.
1: 352.
0: 352 Hira'cığım.
4: 350 ile 400 arası.
0: 350 ile 400 arası. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda arkadaşlar değil mi? 610 puan birikmiş. Ve hedefimize kalan puansa 1890. Kutluyorum sizi. Nasılsınız? Nasıl geçti bu tur?
3: Bence güzel geçti.
0: Aynı heyecan gitti. Evet. Şimdi aynı ikinci tura hazırız.
3: Edersek, evet,
0: hadi bakalım hızlı bir şekilde ikinci tura, evet, gideceğiz. Çınar'cığım.
5: Evet, güzeldi bence de.
0: Heyecanın gitti mi?
5: Ya gitti.
0: Gitti, hadi bakalım Toprak.
1: Vallahi güzeldi. bütün sorular bence gayet kolaydı.
0: Bence de güzel de bir ekip çalışması yaptınız. Onun için de ayrıca tutuyorum. Bir de birbirinizi bir sürekli tebrik işte ettiniz. Evet, o birazcık zor oldu. Haklısın Hira'cığım.
4: İyiydi, birazcık heyecan yaptım ben biraz yani sanırım. Ama ikinci turda daha iyi olacağımı düşünüyorum.
0: O zaman hızlıca nereye gidiyoruz?
3: İkinci tura.
0: İkinci turda görüşmek üzere. Hadi bakalım hızlıca. Teşekkürler. Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla biz harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Hazırız değil mi?
1: Evet.
0: Hadi bakalım güneşle başlıyoruz. Gelsin harf tablomuz güneş için.
3: Pınar Hisar'ın P'si.
0: Pınar Hisar'ın P'si 90 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. İçine pirinç, soğan ve baharat karışımı eklenerek yapılan zeytinyağlı bir yemektir. Süremiz başladı.
3: Yaprak sarma.
0: Bu hızlı cevapla güneş kumbaramıza 90 puan ekler mi görelim? Bravo. Güneş'in çok hızlı bir cevap geldi. Görselimizi de görüyoruz. Yaprak sarması sevmeyen yoktur herhalde değil
4: ben
0: mi?
4: Ben sevmiyorum.
0: Kira sevmiyor musun? Neden?
4: Bilmem sevmiyorum.
0: Ben de çok seviyorum. Bir de yapımı onun hep çok zordur ya. Hep anneme söylerim böyle benim için yap diye ama hani o da der ki biz bunu yapmıyorum demezsin.
1: Ben şey makarna yapıyorum bazen kendim.
0: Sen hani?
1: Bir de menemen.
0: Menemen ama tabii.
1: Sevmem ama yaparım.
0: Menemeni ben de çok severim ama şimdi arkadaşlar bir de şunu unutmuyoruz. Tek başımıza mutfağa girip ocaklarla çok fazla ilgilenmiyoruz. Büyüklerimizden yardım istiyoruz bu konuda. Bunu da unutmayalım. Sen zaten sevmiyorum dedin ama mutlaka sevdiğin ve yaptığın bir yemek vardır diye düşünüyorum Hira'cığım.
4: Ben yemekler çok yapmıyorum da hani böyle kektir, pastadır onları yapıyorum.
0: Sen bugün pastacımız oldun. O zaman teşekkür ediyorum arkadaşlar bu bilgiler için ve Çınar'la devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
5: Annem Seda'nın sesi.
0: Seda Hanım'ın sesi 100 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Türkiye'nin güneyinde yer alan coğrafi oluşumdur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması bir düşünelim güneyde neler var? Coğrafi oluşum. Çınar?
1: Ya yanlışlıkla.
0: Bir fikir yok mu?
1: Yok.
0: Çınar yanlışlıkla basmış o zaman. Açayım mı bir kutu sizler için?
1: Evet.
0: Tamam,
1: evet.
0: Bir kutu açalım. Türkiye'nin güneyi. Bir düşünelim Türkiye'nin güneyini. Neler var orada? Denizler var.
1: Evet.
0: Başka neler var? Denizler var. Topraklar var. Kara parçaları. Başka nelerimiz
1: ya
0: var?
1: Ya bütün dünyada var.
0: Hani çıkarız, yukarıya doğru çıkarız, tırmanırız. Neler var?
1: Dağlar var.
0: Hah.
4: Ama ne dağ işte?
0: İşte, hadi bir kutu daha açalım. Yaklaştık mı?
1: Toros Dağları.
0: Doğru cevabımız. Toros Dağları mı görelim? Bravo ekip. Çınar yaklaştım dedin cevap.
5: Ben dağları buldum da.
0: Oradan Toros'u da eklemiş olduk. Güzel bir ekip çalışması oldu. Yine sizleri kutluyorum arkadaşlar. Toprak için geliyor harf tablomuz.
1: Babam Umut'un U'su.
0: Umut Bey'in U'su 80 puan değerinde ve tarihi yapılardan geliyor sorumuz. İtalya'da eğik durmasıyla bilinen turistik yapıdır. Süremiz başladı.
1: Pisa Kulesi.
0: Hızlı bir cevap. Gördün mü? Hı? Gördün mü hiç?
1: Gördüm ama gitmedim.
0: Emin misin cevabından?
1: Eminim.
0: Eminsin. Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Bravo Toprak, süpersin. Çok ilginç değil mi? Arkadaşlar sizce neden eğik böyle?
1: Bir tane yanlış yapmışlar.
4: Bunları böyledir bence.
0: Yanlış mı yapmışlar?
1: Cetvel yokmuş.
0: Toprak dedi ki cetvel yokmuş, yanlış yaptılar Hira'cığım.
4: Bence tasarımı öyledir.
0: Tasarımı
4: yani.
0: Öyle diye düşünüyorsun. Çınar'cığım bir fikrin var mı?
5: Ben de tarihi eser olsun diye.
0: Öyle değil mi? Dikkat çeksin diye.
5: Evet.
0: Sen de öyle düşünüyorsun. Güneş'cığım?
3: Tasarımından dolayı olabilir.
0: O zaman hemen ben yine TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. İtalya'daki Pisa Kulesi eğikliğiyle ünlüdür. İnşa edilirken kasten eğik yapılmamıştı. Kasten yapmamışlar. Ancak altındaki zeminin yumuşaklığı nedeniyle zamanla yan tarafa doğru yatmaya başladı. Ve yaklaşık 56 metre yüksekliğindeki kule bugün 4 metreye yakın eğik duruyormuş.
1: Ya ben bir şey okumuştum ne kadar
4: düşmez
1: doğru
4: mi
1: bilmiyorum da.
0: Düşmüyormuş öyle kaldı.
1: Eskiden daha yamukmuş.
0: İşte yavaş yavaş. Evet. Hayır, bizim aldığımız bilgiye göre, bu TÜBİTAK'tan aldığımız bilgi arkadaşlar. Zeminin yumuşaklığı nedeniyle yavaş yavaş. Ha. Ve 56 tamam, metre yüksekliğindeymiş. Evet, daha düzmüş, yavaş yavaş böyle şu anki halini almış. O zaman bu bilgiyi de verdikten sonra Hira için geliyor harf tablomuz.
4: Okulun O'su.
0: Okulun O'su 90 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Nasıl aramız?
4: İyi.
0: Hadi yani. Bakalım iyi. Gelsin sorumuz. İyi beslenmenin önemini vurgulayan atasözümüzdür. Nokta nokta nokta nokta gelir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken Güneş'ten cevap geliyor mu?
1: Evet, can boğazdan gelir.
0: Doğru cevabımız can boğazdan gelir mi görelim? Mira ve Güneş'in ortak çalışması.
2: Hiç bilmiyorum vallahi.
0: İlk 4 soru bitti arkadaşlar. Haydi puanlara bakalım mı? Bir tahmin alayım önce Güneş'ciğim.
1: 700.
0: 700 Çınar.
3: 900.
0: 900 Toprak.
4: 950.
0: 950 Hira.
1: 1000.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Anlık puanımız 950. Toprakçığım seni kutluyoruz ve hedefimize kalan puanımızsa 1550. Bravo arkadaşlar. Daha çok sorumuz var ve hedefe yaklaştık. Çok güzel gidiyoruz. Gelsin harf tablomuz Güneş için.
1: Yumuşak ye.
0: Yumuşak ye 130 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Çok sevinmek anlamına gelen deyimdir. Nokta nokta nokta nokta varmak. Süremiz başladı.
1: Ağzı kulaklarına varmak.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Bravo Güneş, süper. Hadi bakalım Çınar için geliyor harf tablomuz.
3: Kasımpaşa'nın K'si.
0: Kasımpaşa'nın K'si 90 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Havuzda veya denizde uyarılarda bulunan, tehlike anında müdahale eden kişidir. Süremiz başladı. Başlamadan bir
1: cevap. Can kurtaran.
0: Geliyor mu derken Çınar'dan? Çok hızlı bir cevap geldi. Acaba Çınar kumbaramıza bir 90 puan daha ekler mi görelim? Bravo Çınar, süpersin. Ve toprak için geliyor harf tablomuz.
4: Kuzenim Vera'nın V'si.
0: Vera'nın V'si 110 puan değerinde ve özel günlerden gelecek sorumuz. Her yıl 19 Mayıs'ta coşkuyla kutladığımız bayramdır. Atatürk'ü anma nokta nokta nokta nokta nokta nokta bayramı. Süremiz başladı.
4: Gençlik ve spor bayramı.
0: Cevabımız doğruysa kumbaramıza 110 puan ekliyoruz. Görelim. Bravo Toprak. Hemen bir bilgi de vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi arkadaşlar. 19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Türk milleti 1. Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun'a ayak basarak kurtuluş yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk'ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul'dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeliyor arkadaşlar. Buradan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da saygı ve rahmetle analım. Ve Hira için gelsin harf tablomuz.
1: Hangisi? Fatma'nın F'si.
0: Fatma'nın F'si 90 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Üstü kapalıyken aynı görsellerin eşleştirildiği, oyunda kullanılan kağıtlara verilen addır. Süremiz başladı.
1: Neydi?
0: Biliyorsun aklına geldi ama değil mi?
1: Evet.
0: Haydi ekip çalışması yaparız bunu ekip Güneş.
1: Hafıza kartı.
0: Arkadaşlar sizde de var mıydı?
4: Şimdi geldi aklıma ya.
0: Var mıydı Hira?
1: Ne kartı?
0: Hafıza kartı ben mı acaba? Çınarcığım.
1: Ben ismini bilmiyormuşum.
0: O zaman ben bunu Toprak ve Güneş'in ortak çalışması olarak kabul ediyor muyum?
4: Kağıt bir bakalım. Demesebilirdim.
0: Bir bakalım doğru muymuş görelim. Bravo, süpersiniz. Şimdi ben çok merak ediyorum kumbaramızda acaba kaç puan birikti görelim mi? Arkadaşlar kumbaramızda 1370 puan birikmiş ve hedefimize kalan puansa 1130. Bravo, kutluyorum. Ve Güneş için geliyor harf tablomuz.

0: Mandalın Mez.
1: Mandalın Mez'si 110 puan değerinde ve masallardan gelecek sorumuz. Açıl susam açıl sözünün geçtiği masaldır. Ali Baba ve nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip yapar bunu. Toprak.
2: 40 aramiler.
1: Cevabımız doğruysa eğer kumbaramıza bir 110 puan daha ekliyoruz. Güneş ve Toprak kumbaramıza 110 puan ekler mi görelim? Bravo. Şahanesiniz arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Çınar için geliyor Arif ablamız. Çınar'cığım heyecan geçti değil mi biraz?
3: Evet.
1: Tamam hadi bakalım.
3: Şekilin şeysi.
1: Şekilin şeysi 90 puan değerinde ve mutfak eşyalarından gelecek sorumuz. Genellikle küçük porsiyonlu yiyecekleri tüketirken kullanılan mutfak gerecidir. Süremiz başladı. Küçük. Ne yeriz biz? Böyle ne yeriz? Küçük. Biliyorsun gelmiş biliyordun. Gelmemiş. Güneş herkes cevap vermek istiyor. Güneş'cim.
0: Tatlı kaşığı.
1: Doğru cevabımız herkes katılıyor mu?
0: Evet.
1: Hira.
4: Ben de tatlı kaşığı.
1: Çınar.
5: Ben de katılıyorum.
1: Herkes katılıyor mu? O zaman Hira, Toprak, Çınar ve Güneş'in ortak çalışmasıyla acaba kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Görelim. Bravo, harikasınız. Toprak için geliyor Arif tablomuz.
2: Annem Demet'in D'si.
1: Demet Hanım'ın D'si 90 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. El çabukluğuyla yapılan gösterilerde sıkça kullanılan bir sözdür. Süremiz başladı.
2: Abrakadabra.
1: Bu hızlı cevapla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Görelim. Süpersiniz. Var mı böyle ufak tefek o sihir numaraları yapmayı bilenler? Güneş, Çınar ne yapıyorsunuz? Hira, herkes burada sihirbaz çıktı. Ne yapıyorsun yani, Güneş'cim? Küçükken değil mi? Hepimiz yani, böyle onu yapmak isterdik. Bir şeyleri gizlerdik böyle paraları. Değil mi?
0: Yani,
1: öyle...
0: Evet ben parayla.
6: Bir şeyler yap yani aslında şöyle. Ben yıl sonu partisi yapmıştık. Orada da bir sihirbazlık gösterisi Hı-hı. düzenlemiştim.
1: Hı-hı. Sen düzenledin. Biz... Sen yaptın yani. Şahane yani biliyorsun. Yapmayı.
0: Yani.
1: Peki Çınar'cığım?
3: Ben de... eskiden böyle parmak çıkartma numarası yapardım.
1: Nasıl? Bize gösterir misin?
3: Şu an tam hatırlamıyorum.
1: Hatırlamıyor musun? Tamam peki.
3: Ama birinci sınıfta, ikinci sınıfta falan yapıyorum.
1: Değil mi? Evet onu biz de yapıyorduk. Bak ben de şu anda hatırlamam yani. Toprakçığım?
2: Ben de öğretmenime yapmıştım. Parmak çıkarma yine.
1: Biliyor musun? Bakalım.
2: Oluyor mu bilmiyorum ama.
1: Bilemedim oldu mu? Nereden çıktı
2: eskiden
1: parmak?
2: Eskiden yapıyordum.
0: Ben de.
1: Olsun biz çıktı farz edelim onu Hira'cığım.
0: Ya ben de hani böyle bir şey yok edip başka bir yerden çıkarma gibi var ya.
1: Ha evet evet. Tavşan falan çıkarıyorlar değil mi?
0: Mesela bir tane parayı yok edip başka bir yerden çıkartma yapabilir.
1: Aa güzel. O zaman herkes yine çok yetenekli arkadaşlar. Alkışlıyorum. Ve son harfimiz Hira için geliyor.
0: Üsküdar'ın Üyüsü.
1: Üsküdar'ın Üyüsü 90 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz. 4 yılda bir düzenlenen ve milli takımların katıldığı futbol turnuvasıdır. Süremiz başladı.
0: Dünya Kupası.
1: Bu cevapla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz görelim. Harikasınız. Arkadaşlar harika gidiyoruz. Şahane gidiyoruz. Şimdi ben merak ediyorum. Önce bir kumbarayı görelim. Sonra da sizin için nasıl bir turdu? Onları öğreneceğiz. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1750 puan biriktirmişiz arkadaşlar. Ve hedefimize sadece 750 puan kalmış. Yani bu ne demek oluyor? 750 puan. Kaç soru finalde cevaplarsak?
0: 4
1: soru mu? O zaman şimdi Güneş'cim çok mutlu oldum 4 soru olduğu için. Belki hepinize birer tane olacak.
0: Evet.
1: Anlat bakalım senin için nasıldı bu tur?
0: Benim için çok

0: güzel geçti. Final turunda da aynı başarıyı göstereceğimizi düşünüyorum.
1: Harikasınız Çınar'cığım.
2: Benim için de güzel geçti. Hı-hı. Yani heyecan gittikçe daralıyor.
1: Azalıyor değil mi?
2: Evet.
1: Evet evet, onu ben de fark ediyorum. Başta çok heyecanlıydın ama şu anda bence heyecanın kalmadı Çınar'cığım.
2: Çok az var.
1: Çok azıcık, tamam, onu biz finalde yok edeceğiz Toprak'cığım.
3: Bence de güzeldi. Sorular yine kolaydı aslında.
1: Evet.
3: Performansımızı beğendim.
1: Harika bir ekip olmadınız mı?
3: Evet.
1: Şahanesiniz. Hira'cığım?
0: Ya benim hala heyecanım birazcık daha var.
1: Gerçekten mi?
0: Ama iyiydi.
1: Acaba
0: ama...
1: böyle bir şarkısı falan bir şeyler daha söylesek geçer mi bir ekipçe?
0: Bence üçüncü turda geçer diye düşünüyorum.
1: Üçüncü turda geçecek mi? Tamam, geçmezse şarkı söyleyeceğiz. Söz mü?
0: Söz.
1: Hadi bakalım. O zaman hızlıca finale gidiyoruz.
4: Beyaz giymeye bayılırım.
5: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
5: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
9: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
10: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
11: Çok güzel.
10: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
9: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol.
19: Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı. Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak işlem tamam.
7: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
8: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: anların dondurması Oando.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termo Cool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
3: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
3: Hüseyin abi, üst geçine bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hep edin. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
3: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of ama benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Çek, çek, çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.

0: Prim dışında her şeyi çekerim.
1: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
0: Abartan sakinleri. Sakin olalım. Biberi az kaldı.
1: Hüseyin abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da biber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Biber hızında
2: hep edin. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
3: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
1: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
4: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
8: Sadece duruladım.
7: Özel bir formülün var mı?
8: Sadece duruladım.
7: Hadi ama.
8: Sadece duruladım.
9: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece durula.
11: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
12: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
13: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
11: Rivayetleri.
12: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
11: Söylenceleri.
12: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
11: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
12: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
11: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Doritos'tan yılın twist'i. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
4: Carrefour'sa online markete özel klasik ton balıklarında bir alana bir bedava. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.

0: O mesleğine tutkuyla bağlı.
1: Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım. Benim için var ya o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir.
0: Zorluklar karşısında asla pes etmiyor.
1: Yapacağım bir işin de yapacağım dedim yaparım. Çok malzeme attım. En sonunda tereyağı gibi çıktı kavun.
0: Dondurma ustası Yaşar Çarlı'nın hikayesiyle benim hikayem bugün 13'te TV4'te.
1: Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim ve Allah ömür verdikçe de çalışmaya devam edeceğim.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
10: Trendyol büyük indirim günlerinde Flying Tiger, Bellamezon ve Fistel ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
11: Ona çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
12: Pastayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
11: Yuvasına dönünce kim bilir ne kadar çok sevilecek.
13: Yaşasın haydutlar, geliyor haydutlar. Mahmut amca göster kendini.
11: Hayır, hayır bırakın çocuk. Ölüm vadisine 50.000 dolar getirin. Ve bir bilet.
14: Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
11: Buna inanıyorum.
15: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
14: Tek başıma. Demir bileğin kampı nerede?
16: Büyük mağaralarda.
14: Keskin geliyor mu?
11: Peki parayı vermezler, seni atacaksın.
14: Tabii çocuğu öldüreceğim.
17: Yumuşak, yumuşak.
14: Artık kocaman bir adam oldum.
0: Yumurcak Küçük Kovboy bugün 18'de TV4'te.
18: Sevgili izleyenler ve geldik Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla final turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
19: Hazırız.
18: Duyamadım.
19: Hazırız.
18: Harikasınız. O zaman güneş için geliyor kategorilerimiz.
20: Bilmeceler.
18: Araç gereçler, eş anlamlar ve genel kültür. Hangisi olsun?
20: Bilmeceler E harfi.
18: Bilmeceler E harfi. Görelim sorumuzu. Kırmızı topu almışlar, üzerine çiller kondurmuşlar. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
20: Böcek.
18: Böcek.

0: Onu da attı kumbaramıza. Ben merak ediyorum şimdi, bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar 1950 puanımız birikti ve 550 puan sadece ihtiyacımız olan 3 soru bilirsek ödül bizim. Hadi bakalım, Çınar için geliyor kategorilerimiz.
1: Genel kültür, Mayaz'ın A'sı.
0: Genel kültür, Ayaz'ın A'sı. Ona da sevgilerimizi iletelim. Sorumuzu görelim. Özellikle afet ve acil durumlarda insani yardımlarda bulunan kuruluştur. Süremiz başladı.
1: Yeşilay.
0: Yeşilay mı cevabımız, görelim. Olmadı. Haydi ekip çalışması derken Güneş.
1: Kızılay.
0: Çınar ve Güneş'in, Çınar'ın da aklına geldi. Galiba diğer arkadaşlarımızda da cevap vardı.
2: Benim de aklıma
0: ortak geldi. Çalışmasıyla o zaman Hira Toprak, Çınar ve Güneş'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza bir 200 puan daha ekler miyiz, görelim. Harikasınız. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım mı bir daha kumbaramızda kaç puan birikti?
2: Bakalım.
3: Bakalım.
0: Hadi bakalım görelim. 2150 ve hedefimize kalan puan 350. Hızlıca toprağa geçiyoruz ve toprak için geliyor kategorilerimiz.
4: Genel kültür, Duru'nun D'si.
0: Genel kültür, Duru'nun D'si. Sorumuzu görelim. Tiyatro sahnesinde olayların yaşandığı yerdeki tüm eşya ve aksesuarlara verilen addır. Süremiz başladı.
4: Dekor.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza 200 puan daha toprak ekler mi, görelim. Bravo toprak, şahanesin. Tiyatroyla aranız nasıl bu arada arkadaşlar? Tiyatroya gider misiniz?
2: Evet.
0: Neler seversiniz Güneş'ciğim?
2: Yani biz aslında sınıfımızda bazen yapıyoruz.
0: Aa, kendiniz de oyun yapıyorsunuz. Şahane. En son mesela hangi oyunu oynadınız?
2: Keloğlan'ı yaptık.
0: Keloğlan'ı, çok evet. Güzel.
1: Biz de okulda şey yapmıştık. Ben şey hazırlamıştım. Okula ödev. Kukla böyle. Bir adını unuttum. Bir kukla hazırlamıştık.
0: Hacivatlı, yok, Karagöz'ün evet, gösterisini hazırladınız evet. Aslında.
1: Onları
0: böyle oynattınız. Peki Hacivatlı Karagöz'ü kukla haline mi döndürdünüz?
1: Evet.
0: Elinizde mi?
1: Yok, elimizde değil, çubuk yaptık.
0: Aa, tamam, çok güzel. Orta oyunu yaptınız siz bayağı.
1: Evet.
0: Bravo, tebrik
1: Perde
0: ederim.
1: Perde falan yapmıştık.
0: Perde de koydunuz. Tebrik ederim Çınar'cığım, Toprak'cığım.
4: Ben çok gitmem ama genelde biz okulda yapıyoruz. Mesela ben İki kere Atatürk oynadım. Bir de bir kere korsan oynamıştım.
0: Bir kere de korsan oynadın.
4: Evet.
0: Orada da Atatürk'ü oynadın. Teşekkür ediyoruz Hira'cığım.
2: Ben okulumuzdaki tiyatroları izlemeye gittim. Gelen hani dışarıdan gelen tiyatrolar. Evet.
0: Kendin yaptın mı peki?
2: Ben kendim yapmadım.
0: Yapmadın. Hadi bakalım, belki yaparsın. Şimdi heyecanlı mıyız arkadaşlar?
4: Evet. Evet.
0: Gelsin mi kategoriler Hira için?
2: Evet.
0: Kaldı bir soru eğer bilirsek, daha sorularımız var. 4 sorumuz daha var bunu bilemezsek ama bakalım Hira bu cevabı verebilecek mi? Görelim sorumuzu, kategorilerimiz gelsin.
2: Eş anlamlılar ve...
0: Eş anlamlılar ve... Görelim sorumuzu. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu yer manasındaki kelime ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
2: Vatan, yurt.
0: Ödül bizim mi acaba? Görelim, ödül bizim mi bu cevapla? Harikasınız. Bugünkü birincisi Güneş. Kutluyoruz Güneş'i. Harikasın. Süper kumbara.

0: Günkü birincisi Çınar. Kutluyoruz Çınar'cığım. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Toprak. Kutluyoruz. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Hira. Kutluyoruz. Harikasınız arkadaşlar. Bravo, çok güzel geçti. Dansınız da çok güzeldi bu arada. Güneşciğim, nasıldı senin için bugün?
1: Çok güzel bir gün geçirdim. Bence çok güzel, yani çok
0: eğlendik mi?
1: Evet, çok eğlendik.
0: Peki böyle ekip ruhunu yaşadık mı? Arkadaşlarımızla bir takım olduk mu? Hissettik mi bunu?
1: Evet.
0: Yardımlaştık birbirimizle, değil mi?
1: Evet.
0: Geri geldi, birimiz bildi cevabı, diğeri ona yardım etti. Bazıları yarısı bildi cevabının, diğeri diğer yarımı tamamladı. Bence çok güzel bir ekip oldunuz. Ben bunu düşünüyorum. Çınar'cığım, senin için nasıldı?
2: Benim için de çok güzel bir gündü. Ya, hatıra oldu bizim için de.
0: Harika.
2: Güzel de.
0: Güzel bir hatıra oldu. Sana da çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle olduğun için. Toprakcığım.
3: Valla çok güzeldi. Çok iyi bir grubumuz vardı bence. Buradan bütün izleyenlere selam gönderiyorum.
0: Evet, buradan arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Hiracığım.
4: Çok iyiydi. Ben çok beğendim. İyi ki gelmişim. Öneriyorum.
0: Evet, şarkılarınız için de çok teşekkür ediyoruz size arkadaşlar. Güzel düşünceleriniz için. İyi ki burada, iyi ki buradaydınız bugün bizimle. Şimdi ben merak ediyorum. Ödül ne tarafta, gören var mı?
2: Şu ödül tarafta.
0: Var mı? Gelmiş mi ödül? Gidiyorum ödüle doğru. Duygu ablamız burada her zaman olduğu gibi ödül. Duygucuğum, sana ödül abla desek mi acaba? Duygu ablamız burada ödülleriyle. Hiracığım. Ben birazcık topukluğumdan bugün yavaşlıyorum. Kusura bakmayın. Koşmak istiyorum yoksa size doğru Toprakcığım.
3: Teşekkürler.
0: Çınar'cığım. Teşekkürler. İyi ki geldiniz hepiniz.
1: Teşekkür
0: ediyorum. Hoşça kalın. Hadi beraber. Evet.

0: yeni heyecanlar yaşamak isteyenlere farklı mekanlar sunmadı. Öylesine cömert ki. Sınırsız bir özgürlüğün tadına varabilmek, tarihle doğanın iç içeriğini ruhunuzda duyasıya duyabilmeniz için Aizonay'dayız.
1: Hocam Aizonay.
2: Evet.
1: Ve önce bir konum belirtelim mi?
2: Belirtelim. 58 kilometre galiba Kütahya'ya güneydoğusuna düşüyor. Çavdarhisar deniliyor buraya. Evet. Bugünkü adıyla.
1: Neden Çavdarhisar dendiğini biliyor musunuz?
2: Biliyorum ama onu sonra konuşalım istersen.
1: Penkalas Nehri'nin, yani bugünkü anlamda Koca Çay'ın
2: iki yanında
1: iki bir yanına konumlanmış bir Frigya şehri.
2: Evet ve bunun bir efsanesi var.
1: Evet.
2: Zeus'un süperisi kızı Erato'yla işte Arkadya kralı Arkas'tan olma Aza'nın kenti deniliyor buraya. Bu efsane ama tabii çok eskilere dayanan bir şey. Aslında burası bir Roma kenti.
1: Evet. Düpedüz. Herhalde görmüş, bugün gezeceğimiz bütün yapıların hepsi Roma dönemine
2: evet. ait. Milattan önce 3. bine tarihleniyor aslında buluntulara bakarsak burası. Hatta 4. bine kadar gittiği de bazı kaynaklarda yazılıyor. İşte
1: çok görkemli yapıları var ama

0: en bilindik sembol yapı olarak da Zeus tapınağı çıkıyor karşımıza.
1: Galiba değil mi? Benim için o, yani benim fikrime göre hem şans hem şanssızlık bu kent için.
2: İlk yıl aslında Aizanoyu, ben yıllarca Likya'da çalıştım. Frigya benim için çok uzak bir yerdi. Aizanoyu anlama yılıydı. Hani burası pek çok antik kentten daha farklı bir dokuya sahip. Sebebi ise antik kent üzerinde kırsal dokunun, çavdarisların olması ve halkla iç içe olmamız. Bunu anlamaya çalıştık. Frigya içindeki Aizanoy gerçekten Frigya mı yoksa Aizanoy'un biraz daha farklı bir dokusu var mı? Bunu anlamaya çalıştık. Her taraf tarihi eserle doluydu. Neler yapabiliriz? 2011 biraz plan yılıydı.
1: Çünkü bu yapı Zeus tapınağı Aizanoy kentini tanıttı bir kere herkese. Her yerde bu yapıyı gören buranın esaslı bir yer olduğunu düşünüyor. Ancak bir taraftan da şanssızlık, çünkü Aizanoy denilen yerin sadece buradan ibaret olduğu gibi bir kanı da uyanıyor.
0: Oysa ki tiyatrosu var, stadyonu var, hamamları var, köprüleri var.
1: Çok doğru.
0: Buradan başka bir tapınağı daha var. İlk hani konumlandığı Frigya kenti dedik ya, Frigyalıların ilk Metesh Taunene ana tanrıçasının bulunduğu yer.
1: Kibele'ye adanmış.
0: Kibele'ye adanmış bir tapınağı daha var.
1: Tapınak var, eski bir kült var.
0: Makellumu var, Sütunlu Caddesi var.
1: Tabii tabii.
0: Köprüleri var, köprüler işte Roma döneminden kalma.
1: Büyük bir şehir aslında.
0: Evet, büyük bir şehir aslında. Görkemli de bir şehir. Bir de hani tabii ki böyle buranın iklimsel, karasal ikliminden dolayı da böyle hani zaman zaman böyle güzel görüntüler de veriyor.
1: Güzel perspektifler oluyor, evet. Mesela sabahleyin uyandığımızda burayı sisler arasında görünce çok etkilendik değil mi?
0: Evet, yani etkilenmenin imkanı yok. Hele gece, gece daha da güzel böyle hani elinizi uzattığınızda gökyüzündeki yıldızları tutacakmış hissiyatı da.
1: Evet, girsek mi acaba birazcık?
0: Aizanoy Zeus Tapınağı.

0: Evet, bu yazıt bize tapınağın yapılış tarihi hakkında bir bilgi veriyor aslında.
1: Evet.
0: Gene de tapınağın tarihi biraz
1: milattan sonra
0: ilişkili.
1: Evet. İkinci yüzyılın ikinci çeyreği olarak.
0: Şimdi öyle bir şey var. Fakat burada daha önce araştırma yapan işte
1: Alman arkeoloji.
0: Alman var, Posementir, evet. Ve Wörli. Richard Posementir ve Michael Wörli. Bunlar 2010'da bir kitap yayınlamışlar. Hı hı. Ve işte bu yazıtları incelemişler, hı hı. Resimleri incelemişler.
1: Tapınağın duvarındaki yazıtlar.
0: Duvardaki. Mi? Ve milattan sonra bir demişler.
1: Bir demişler.
0: Yani Domitianus, İmparator Domitianus dönemi. Ancak bir de milattan sonra iki, evet. Dediğin gibi.
1: O da tapınağın çevresindeki avlularda buluntulardaki tarihlendirilmeyle milattan sonra ikinci yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenmiş.
0: Bir de bu var tabii.
1: Evet. İmparator Hadrian'ın bu bölge toprakları, kutsal alan toprakları köylüye ya da kentte yaşayan insanlara icraya veriliyor. Bir süre onlardan kira alınıyor. Sonra kent de bu kirayı vermemeyi direnince...
0: Direnince icraya o zaman veriliyor.
1: İcraya o zaman veriliyor.
0: Ve oradan toplanan paralarla...
1: Tapınağın yapımına devam ediliyor.
0: Hadrianus'un emriyle oradan icraya verilip toplanan paralarla bu tapınak yapılıyor. Yani ikinci defa yapılıyor aslında.
1: İkinci defa yapılıyor demek ki.
0: Evet.
1: Onun adına işte İmparator Hadrian'ın buraya bir yazıtı söz konusu. İşte
0: İcraya verin, paraları,
1: evet.
0: Toplayın.
1: Paraları toplayın ki
0: tapınağı.
1: Kutsal alanı tamamlayalım diye.
0: Aslında Hadrianus buraya geliyor. Yani bu bir ekiple ya da bir ekibe emir veriyor. Bu tapınağın kutsal alanını belirlemeleri için. Nereden nereye kadar uzanıyor ve ona göre işte demek ki kiraya verin filan deniliyor onun sonucuna göre.
1: Bir de o zaman Roma'yı biliyorsunuz, her şey çok katı kurallar çerçevesinde planlanıyor.
0: Elbette.
1: O sebepten dolayı. Daha sonraki dönemde görüyorsunuz böyle onu dün
0: Bizanslılar temize çekmişler.
1: Bizanslılar temize çekmişler. Üstüne böyle hayvan figürleri yapmışlar.
0: Demek ki her dönemde böyle bir tahripkarlık var.
1: Çok vandalca bir şey değil mi bu?
0: Evet, ama işte Bizans yani.
1: Evet.
0: Bugüne kadar uzanan bir adet. Evet. Bir şeyin üstünü kazımak, onu oymak, bozmak vesaire.
1: Ve hemen haçı da getirip koyuyorlar her yere.
0: Tabii.
1: Biraz önce hani Alman arkeolojisi demiştiniz ya, onların da sanki burayla ilgili neredeydi hocam? O 1800'lü yıllar, şurada.
0: Evet, bakın, öyle bir...
1: Onu, 1866'lı yıllarda böyle bir şey

0: kazınmış.
1: Böyle bir şey
0: buraya.
1: Kazınmış.
0: Hemen altında yine haç var. Tahribata uğramış tabii o.
1: Tabii benim söylediğim oraya. O Alman araştırmacı daha yeni. Bu daha eski olmalı.
0: Evet. Şurada bakın haçı görüyor musunuz? Ne kadar belirgin bir şey.
1: Evet, Bizans oraya bir vatandaş, Bizanslı bir vatandaş kendi duygularını dökmüş.
0: Cennetin anahtarını almış herhalde orayla ilgili.

0: Hocam şimdi tapınağın tam arka tarafındayız. O görülen tiyatroya bakan evet. kısmının gerisindeyiz.
1: İçeri girmiş olduk
0: evet.
1: yani.
0: Biraz mimarisinden söz edelim tabii, isterseniz. Tabii. Uzun kenarlarda 15, yan kenarlarda 8 sütun var. Ama sütunların da şöyle bir özelliği var. Dor biçiminde yekpare olarak yapılmış sütunlar.
1: Evet yani böyle daha önce gördüğümüz tapınaklarda parça parça
0: olarak aralarda bunlar, demirler vardı. Bunlar yekpare olarak yapılmış ve hala günümüze kadar da ayakta durabilmiş. Tabii ki bazı restorasyonlardan geçmiş uygarlıklar zamanında.
1: Bunu sütun söyle... başlıkları ne düzeninde peki?
0: İyon biçiminde İyon yapılmış. Biçiminde. Evet onlar üç aşamalı oluyordu biliyorsunuz. Dor daha erkeksi, İyon daha böyle kadın zarafetinde Korint ise en ustalık döneminde yapılan en zarafetli böyle yaprak biçiminde mitolojik figürlerden yapılan çok güzel bir figürdü.
1: Bunlar İyon.
0: Bunlar İyon'du. Tapınak daha sonra Bizans döneminde şu yan duvar ilave edilmiş.
1: Gene tapınaktan alınan parçalarla yapılmış figürler.
0: Tapınak ve
1: Bizans ve sonrası da deniliyor.
0: Bizans aslında. Ve sonrası da denilebilir. Bir de bunun alt galerisi var.
1: Alt Tonuzlu, galeri var. Alt yalnız duvarlardaki var. Şeyler, kazımalar devam ediyor resimler. Evet. Mesela gene buralarda bir takım yazıtlar da görüyoruz bu tarafa bakan duvarda da.
0: Savaş figürleri görüyoruz. Savaş Onlar figürleri. Herhalde Çavdarlı Tatarlar tarafından.
1: Ve Bizanslılar tarafından da yapılmış olabilir. Yani. Şurada enteresan bir şey görüyoruz. Birisi oraya İsa'yı yapmış.
0: Ve adını da yazmış.
1: İsa yazmış.
0: Acaba bu Meryem'in oğlu İsa mı yoksa buradaki
1: kendi adı? Kendi adı mı? Ama ne olursa olsun. Şimdi bu bence buraya yapılan ya da işte böyle acemice yapılan o yazıtların üstüne kazınan resimlerden de daha kötü bir resim.
0: Evet.
1: Fakat şeyin kazı başkanı Elif Özer'in bir yorumu var. Bunun Benim neydi? Çok ilgimi çekti.
0: Neydi o?
1: Bu gerçi en kötü resim ama diyor. Mesela bundan yine bir 100 sene sonra, 200 sene sonra bu taşı bulup da bu resme baktıklarında biz nasıl işte şeylerden etkileniyoruz, evet. o yazıtlardan, resimlerden.
0: Veya vandallık diyoruz.
1: Ama vandallık da deseler yine tarihi bir şey olarak etkilenecekler
0: evet,
1: bundan.
0: Mutlaka şüphesiz.
1: Yani şüphesiz. Evet burada bir vandallık olmuş ama tarihte geçti, ileride takdir görebilir o bakımdan. Evet, bunu da söyledim.
0: Yazılı bir şeyimiz yok demeyiz işte, çizili bir şeyimiz
1: çizili
0: var.
1: Bir şey var.
0: Bir de siz çok önemli bir şey söylediniz hocam. L biçiminde şeyler var, yapı
1: evet,
0: taşları
1: enteresan.
0: Var.
1: Evet, enteresan. Bana iyi geldi o.
0: Dönüş, L biçiminde dönüyor.
1: Köşe taşları.
0: Evet, köşe taşları.
1: Yekpare döndürmüş onu.
0: Bir tane daha, üstüne bir tane evet. daha. Yani orada bir mimari şey olmuş.
1: Evet.
0: Bir hareketlilik kazandırmış.
1: Hem yapıyor. De yani işte o kilit görevi görüyor herhalde. Yani o köşeler son derece stabil bir hale dönüşmüş. Bir de senin dediğin gibi bu ayağımızı bastığımız zeminin tamam. altında da başka bir bölüm var.
0: Evet, galerili bir tonozlu bir bölüm var.
1: Evet,
0: oraya da inelim isterseniz. İnelim. Buradan geçelim. Burası da herhalde sonradan yapılmış değil mi? Şu
1: tabii.
0: Günümüz yapısı.
1: Beton.

0: Hocam bu motiften söz etmeyi unuttuk ama bu meander motifi.
1: Meander motifi.
0: Bütün tapınağı böyle dört bir yanını çevreliyor.
1: Ne anlama geliyor bu acaba?
0: Bu Menderes Nehri ile alakalı.
1: Aa, meander, evet. Menderes.
0: Evet,
1: aa,
0: evet.
1: Tamam. Evet. Menderes bu bölgenin yani Frigya bölgesinin güney sınırı.
0: Evet, güney sınırı oluyor.
1: Çok ilginçmiş. Burada gene bir takım resimler görüyoruz. Kazınmış haçlar.
0: Evet.
1: Ve şurada ama kaz var. Bu biraz önce o gördüğümüz İsa portresi kadar yeteneksiz bir resim elinden çıkmış. Ya biraz kaz, evet yani, ama bu şimdi bir bakıma önemli bir şey. Çünkü köyün şu andaki yaşantısında kazın büyük bir önemi var.
0: Doğru.
1: Yani binlerce kaz görebilirsin köyün içinde. Böyle grup grup dolaşıyorlar. Demek ki burası kaz besliyor daha çok. Ve birisi de sanki bu köyün sembolü olarak bunu buraya çizmiş. Evet, çok kötü çizmiş, vandallık falan diyoruz ama evet. Bunu mesela 300-500 sene sonra bu taşın üzerinde gören biri bu bölgede kaz beslendiğini evet. anlayacak. Evet, evet yani vandallık belki de bir kayıt da düşürmüş tarihi aslında.
0: Doğru, yani böyle de düşünülebilir.
1: İyimser miyim neyim bilmiyorum.
0: Yok, çok iyisiniz.

0: Zeus Tapınağı'nın alt galerisindeyiz hocam. Tonozlu alt galerisindeyiz. Antik dönemde yani yapıldığı dönem içerisinde de buraya böyle ahşap merdivenlerden inildiği söyleniliyor. Evet. 2014 yılında Ayzonay Kazı Başkanı Sayın Elif Özer'in önderliğinde burası çok güzel bir müze haline dönüştürülmüş.
1: Yani bu gördüğümüz işte bir takım mezar
0: stelleri, üçgen alınlıklar.
1: Alındıklar vesaire buraya zaten ait değil. Dışarıdan getirilmiş
0: evet.
1: Burası.
0: Güzel bir müze dönüştürülmüş evet. Ve içinde de şu anda duymuyoruz çekim yaptığımız için teknik imkanlar olsaydı çok güzel bir antik çağ müzikleri de çalıyordu. Evet. Şimdi burası ile ilgili iki tane rivayet var hocam. Zeus tapınağı olduğu için Zeus'u annesi Rhea bir mağarada doğuruyor. O izlenimi uyandırmak için böyle tapınağın alt katına böyle bir galeri yapıldığı düşünülebilir. Ya da hiç bununla da ilişkilendirilmeyebilir. Direkt Zeus'a gelen hediyelerin bu tapınağın alt galerisinde saklanıldığı da düşünülebilir.
1: Evet.
0: Bölge sizin de söyleyeceğiniz gibi, sizin ne söyleyeceğinizi tahmin ettim, siz söyleyin en iyisi.
1: Kibele ile
0: ilgili de olabilir. Evet.
1: Evet tabii yani buranın ana tanrıçası Kibele bir mağarayla tabii burada
0: evet.
1: Anılıyor.
0: Evet.
1: O tapınağa da zaten gideceğiz. Gene tabii şeyden dinlediğimiz, Elif Özer'den dinlediğimiz kadar onun yorumu diyelim.
0: Evet.
1: Burası belki bir Kibele'ye adanmış bölüm ya da göndermesi olan bir bölüm de olabilir ve bir mağara imajı yaratılmış
0: evet.
1: Burada. Bazı yazıtlar, yazılarda, metinlerde, kaynaklarda o yoruma benzer bir şeyler de görmüştüm ben. Hı-hı. Mesela deniliyor ki bu tapınağın bir bölümü Zeus'a, bir bölümü Kibele'ye adanmış olabilir. Evet. Fakat bu çok net bir şey değildi. Yani böyle yoruma açık bir bölüm içindeyiz şu anda.
0: Şimdiye kadar yapmış olduğumuz bölümlerde daha önce böyle bir tapınak tipine rastlamamıştık. Ama bu o var yok olmadığını göstermez.
1: Evet, evet, evet.
0: Aynısı Laodikya'da da varmış hocam bunun. Orayı da görmedik. Orayı da çektiğimiz zaman buraya bir gönderme yapabiliriz biz de programın içerisinde.
1: Görmedik değil ama çekmedik orayı.
0: Evet,
1: oraya
0: evet,
1: programı
0: evet.
1: Almamıştık.
0: Evet, evet. Hissiyatını söyleyeyim böyle çok serin. Yazın dışarıda sıcaklık 40 dereceyi bulurken bunun içerisindeki serinlik insanın biraz ürpertici. Bir de ışık uzmeleri çok güzel geliyor buradan.
1: Güzel bir müze yani.
0: Güzel bir müze kazandırılmış. Teşekkür ediyoruz efendim bu müzeyi kazandıran.

0: Hocam, Zeus tapınağı Akroteli.
1: Ne zaman bu tapınak bir fotoğrafta görünse önünde mutlaka bu vardır. İkisini birlikte çeker
0: fotoğraf. Bütün gelen turistler de aynı şekilde burada evet. Şey verir değil mi? Aslında biz de çekelim bir tane fotoğraf.
1: Aslında bunun tapınağın üzerindeki çatıdan...
0: Evet, üçgen alınlığın tepesinde duruyor.
1: Alınlıktan düşmüş olduğu söyleniyor.
0: Bir kadın figürüne benziyor. Katılıyor musunuz?
1: Yani o tam belli değil çünkü... Zeus olduğu söyleniyor,
0: evet.
1: Medusa olduğu söyleniyor ve hatta o Azra efsanesine belki gönderme yapan sarı kız olduğu söyleniyor.
0: Erkek olduğu da söyleniyor.
1: Evet yani.
0: Kadın olsa belki göğüsleri olurdu, bakın göğüsleri yok.
1: Bilmiyorum işte yani çünkü Medusa diye düşünürsek işte yılan saçlı
0: evet.
1: Ondan sonra...
0: Bölgedeki çocuklar bunun karşısına geçip gözlerine baktığında taş olacaklarına inanırlarmış. Ya da böyle saçlarındaki kıvrımlardan içlerine yılan kaçacağını düşünürler.
1: Onlar daha çok Medusa yanlısı demek ki. Yani evet. Öyle bir yorum yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ya da sarı kız yanlısı diyelim.
0: Evet.
1: Evet yani sonuçta bu mimari ögeden evet. Bir parça burada düşmüş
0: çok da güzel
1: ve buraya yerleştirilmiş.
0: Böyle sembolik olmuş.
1: Evet.
0: Devam.

0: Zeus Tapınağı'nın hemen güneydoğusundayız
1: evet,
0: hocam.
1: Evet, biraz yürüdük. Böyle bir yerle karşılaştık. Yakın, ne olduğuna da tam karar veremiyoruz.
0: Evet, yakın tarihte burayı Aizonay Kazı ekibi kazmış. Odeon da olabilir, Boleterion da olabilir diyor.
1: Da olabilir ve ikisi birden de olabilir.
0: İkisi birden
1: yani
0: de olabilir.
1: Yani iki işlevi birden de yerine getiriyor olabilir.
0: Boleterion küçük için küçük değil mi? Ben
1: evet.
0: De onu diyeceğim.
1: Evet, ama bilmiyorum çünkü belki birkaç tane var yani.
0: Olabilir.
1: Bunlardan.
0: Olabilir. Çünkü kent büyük. Bu kadar küçük bir kent meclisi olmasına imkan ihtimal yok. Sizin söylediğiniz gibi fazla olmasında hiçbir şeyi yok. Mahsur yok.
1: Aslında Odeon olarak da baktığımız zaman ona da uygun.
0: Evet, ona da uygun.
1: Yani bir orkestra tarafı var, bir sahne tarafı var. Yani Boleterion olsa hani konuşma yapılacak bir alanı var. Ama küçük evet. Bir yer tabii.
0: Bir
1: yani.
0: De Boleterion için çok uygun. Hemen tapınağın doğu tarafı bitimi Agora.
1: Evet.
0: Burası da Agora'nın başlangıcı oluyor. Yani evet. Agora'nın kenarında Odeon da mantıklı, Boleterion da mantıklı.
1: İkisinin bir arada olması da mantıklı.
0: Buraya çok güzel böyle
1: çok bir... Çok mantıklı bir yapıyla karşı karşıya.
0: Evet, çok mantıklı.
1: Yani çok... Çok yönlü mantıklı.
0: Evet. Daha burası herhalde kazılacak zaman içerisinde.
1: Evet. Peki. Köprüye doğru yürüyelim.
0: Köy yolunun içinden köprüye doğru yürüyelim hocam.

0: Antik kentin varlığı hala köy üzerindeki yaşamayı devam ediyor.
1: Kibele fırın.
2: Kibele. Kibele burada çok önemli bir figür biliyorsunuz değil mi?
0: Buranın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi?
1: Fırın. Yazıyor.
2: Evet. Köydeki kadınlar sini de böyle şeylerini, hamurlarını açtıktan sonra gelip bunun içerisinde şey yapıyorlarmış, ısıtıyorlarmış, pişiriyorlarmış,
1: ocaklarmış. Ortak bir mülk yani
2: burası. Ortak bir imece usulü geliniyor burada. Kimin işi varsa. Çok da kolay hocam, böyle kapısını açıyorsunuz.
1: Tabii isteyen girebilir.
2: Karşınızda bir fırın var. Harika. Ortasında bir sini var. Ekmek kürekleri de var böyle. İşte köyün güzelliği bu. Ha, onu söylüyordum. Antik kentin varlığı köy üzerindeki yaşantıyı devam ettiriyor. Mesela köydeki işçiler, burada çocuk işçiler, kadın işçiler hepsi kazı ekibine yardımcı oluyorlar.
3: İşte hep bu taşlara bakıyordum, diyordum ya Rabbi bunlar nasıl işlenmiş o gün, nasıl olmuş bunlar, nedir? Ama hocamız anlattı, dedi işte bunlar nasıl yaşamış, kimler yaşamış, ne olmuş. Ve şu an ben bu taşlara baktığım zaman eski insanları gözümde canlandırabiliyorum. Hani diyorum ki aynı biz nasıl bugün günümüzü akşam yapıyorsak ya da çalışıyorsak, bir şeyler ilgileniyorsak onlar da ilgilenmiş.
4: Kadınlar bizimle, öğrencilerle, kazı ekibi ya da diğer erkek işçiler ne yapıyorsa onu yaptılar. Artı sürekli anlattık. Açma ne demek? İşte neden yuva kuruyoruz? Neden biz Aizanoğlu'da çalışıyoruz? Burada Yunanlılar yoktu. Hani onlar...

0: Bunların tabiriyle burada Romalılar yaşamamıştı. Bunlar dönemlerde sizin gibi şu an Çavdarhisar ama geçmişte Ayzonoy'du. Ama aslında sizler gibi insanlardı. Onlar da tarımla uğraşıyorlardı. Bunları kadınlara anlatmaya çalıştı.
1: Üçüncü, dördüncü sene biz yine çalıştık. Ve şu an Çavdarhisar'da belki 50-100 tane bayan iş buldu, iş imkanları oldu. Hani gidip de birisine ben çalışmak istiyorum diyebildi. Hani burada çalıştıktan sonra dedi hakkını arayabildi yani. Ben çalışmak istiyorum, çalıştı.
2: Burada 13. yüzyılda...
3: Beylikler döneminde.
2: Evet, Selçuklular işte artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor ya da sahneden çekiliyorlar ve beylikler... Daha çok burada Germiyanoğulları var, işte İlhanlılar var vesaire. Fakat bu sırada da bir Moğol boyu var.
3: Tatar galiba.
2: Tatar, Moğol Tatarları. Bunlara Çavdaroğulları diyorlar. Ve ismini de Almak Noyan, bunların büyük reisleri. Onun bir oğlu var, Çavdar Bey. İsmini de oradan alıyor buradaki boylar.
3: Burada yaşamışlar galiba.
2: Burada yaşamışlar ama problemli. Yani mesela Osman Bey, işte ilk o Osmanlı devleti kurulurken bu taraflara doğru geliyor. Buraları almak istiyor. Ve bunlarla çatışıyor aslında. Ve bu boylar buradaki kasabalara, köylere falan saldırıyorlar. Hatta Osman Bey Orhan Bey'i, yani oğlunu görevlendirmiştir bunlarla çatışması için ya da bunları sürmesi için. Neyse, bunlar sonuçta yeniliyorlar. Yani bu Moğol boyları, Tatar boyları yeniliyorlar. Bir kısmı bunların Osmanlı'da yer alıyor, bir kısmı da buradan gidiyorlar.
3: Evet.
2: Osmanlı'nın içinde yer alan bu Moğol boyları, Tatar boyları 1402 işte
3: ilk kurulduğu dönem.
2: Timur ve Yıldırım Beyazıt zamanındaki o savaş, Ankara Savaşı'nda Timur tarafına geçiyorlar. Yani Yıldırım Beyazıt'ı terk ediyorlar ve dolayısıyla tamamen Osmanlı'dan da kopmuş oluyorlar.
3: Evet.
2: Böyle bir şeyi var buranın, hikayesi var.
3: O yüzden isminin Çavdarhisar olması daha mantıklı.
2: Daha mantıklı. Bir de en son şunu da söyleyeyim. Mesela bu civarda işte özellikle Eskişehir'de müthiş kültürleriyle, özellikle de yemek kültürüyle, hani Tatarların orada yer alması bir anlamda birkaç nedene bağlı ama bir anlamda da buradan kaynaklanıyor
3: sanıyorum.
2: Benim
3: annem Eskişehirli ve Tatar.
2: Vay, evet. Çok güzel. O zaman işte sizin hafif tarihinize değinmiş olduk.
3: Evet, evet. Yavaş yavaş toprakları çekiyor beni.
2: Evet.

0: Ve bir Roma Köprüsü'nün üzerine doğru yol alıyoruz hocam sizden.
1: Aa evet, köprüye geldik.
0: Evet.
1: Ben o tarafa bakıyordum onun için.
0: Köprüleriyle de meşhur biliyorsunuz değil mi? Evet. Penkalas yani Koca Çay hocam.
1: Koca Çay üzerine kaç köprü var?
0: 4 köprü olduğu söyleniyor. Tamamı da Roma dönemine ait yapı elemanıymış.
1: Aslında bu köprünün hikayesi enteresan.
0: Bilmiyorum hikayesini, siz biliyor musunuz?
1: Şimdi Marcus Epuleius Euryclus. Bu şehrin hayırseveri.
0: Ve erdemli biri.
1: Yani. Erdemli biri. Bütün şehir buna bayılıyor tabii. Yani çok fazla şey yapmış bu şehre. Onun yaptırdığı köprülerden bir tanesi de bu.
0: Hatta bunun korkuluklarının kazı deposunda olduğunu da gördük.
1: Evet, işte enteresan taraf o. Evet. Şimdi bu köprüyü yaptırırken şöyle bir hikaye var. Euryclus bir deniz kazası geçiriyor. Milattan sonra 150. Ve o deniz kazasından kurtulunca herhalde ne denir ona? Hani şükrediyor. Bir adak
0: gibi
1: yaptırıyor.
0: Hayrat. Yani çeşme yaptırınca
1: evet,
0: hayrat oluyor.
1: Kurtuldum sevinciyle. Ve korkulukları tabii bunlar yeni korkuluk ve karayolu olduğu için.
0: Antik dönemde baharda bu Penkalas öyle bir coşuyormuş ki hocam suları.
1: Evet.
0: Bütün böyle antik kenti su altında bırakmamak için büyük korkuluklar yapıyorlar.
1: O yüzden taş. Duvarlar yapmışlar. O duvarların üzerinde de işte kabartma resimler var, rölyefler var. Orada Euryclus denize düştüğü zaman...
0: Yılana mı sarılıyor?
1: Yılana sarılmıyor ama bir takım halüsinasyonlar görüyor. Bu halüsinasyonlarda bir takım deniz hayvanları o kafasında canlanıyor.
0: Poseidon'dan izin almış mı bunun
1: için acaba? Tuhaf deniz hayvanları ama bunlar. Ve bütün bu korkuluk...

0: çocukların o duvarın üzerine onları sanatçılara işletiyor. Evet. Anlatıyor sanatçılara ve onların rölyeflerini yaptırıyor. İşte onlar şeyde.
1: Depoda.
0: Depoda, kazı evinde yani. Evet.
2: Antik çağa gittiğimizde burada bir nehir var, Penkalas ve içinden su geçen her kent gibi Aizanoi bence büyüleyici. İşte İstanbul içinden deniz geçen şehir veya Eskişehir içinden Porsuk geçen kente ayrı bir hava veriyor. İnsanlar etrafına evlerini yapmışlar muhtemelen.
1: Dört köprü olduğunu söylemiştik. İki tanesi hayatta, hatta bir tanesi tam bizim bu aksımızda.
0: Neredeyse görünecek.
1: Görünecek. Onu da çok güzel bir şekilde restore ediyorlar.
0: Evet. Aslında biz sütunlu yola doğru gidiyorduk.
1: Sütunlu
0: oraya ilerleyelim.
1: Makelluma ve Borsa'ya.
0: Borsa. Evet.
1: Aynen.

0: Hocam borsa, makellum yani.
1: Aslında çarşı.
0: Evet, çarşı.
1: Böyle bir
0: yuvarlak bir şeyimiz var.
1: Yuvarlak alanın içindeyiz. Buraya
0: et pazarı deniyor.
1: Talos diyorlar.
0: Evet.
1: Evet, et, balık evet. pazarı.
0: Balık olması çok mantıklı çünkü arkada koca çay.
1: Doğru, koca çaydan ne çıkıyordu acaba? Yani
0: canlı alabalık olabilir.
1: Alabalık, tatlı su kefali olabilir.
0: Yengeç olabilir.
1: Filan yani bir şeyler evet. olmalı. Onu bak, onun hakkında pek bir bilgimiz yok
0: et
1: aslında.
0: Et zaten bölge çok tarıma ve hayvancılığa
1: evet,
0: çok
1: tabii,
0: müsait
1: tabii,
0: yer.
1: Tabii. Şimdi aslında bu alan, yani bu yuvarlak alan, Talos dediğimiz yer, çarşıdan ibaret bir yer değil burası. Yani asıl çarşı bunun etrafında dükkanlar var.
0: Kesinlikle ve Agora boyunca böyle devam ediyordu.
1: Evet. Dükkanlar herhalde yine bunun zemininde hı-hı. yükseliyor. Hı-hı. Hatta iki katlı, üç katlı sıralar var evet. böyle. Tahta barakalardan oluşmuş. Evet. Yani neredeyse bizim zamanımızın alışveriş merkezleri gibi falan bir şey.
0: Kazı ekibi kazı yaptığı dönemlerde burada özel günler düzenliyor.
1: Öyle mi?
0: Evet. Elif Özer ve beraberindeki kazıdaki arkadaşlar. Burada bir borsa yapıyorlar böyle. Köy meydanında yapılan ekmek, işte el işiyle yapılan her şey burada böyle açık arttırmayla satılıyor. Efendim şu elimde görmüş hoş. Olduğunuz hamur ekmek ya da bu somun ekmek kaç paraya satılır? 3 lira, 2 lira, 1 lira. Açık arttırmada kimde satılırsa
1: evet,
0: kalıyor.
1: Evet, evet.
0: Tarihte hangi imparator buradaki enflasyonu belirlemek için bunun dışındaki yazıtlara bir şey yazdırmıştı?
1: Diokletianus.
0: Doğru bildiniz. Bravo, tebrikler 10 puan.
1: Milattan sonra 301 olduğu söyleniyor onun.
0: Evet.
1: Diokletianus bir emir gönderiyor Frigya valisine. Ve Frigya valisi de o senin söylediğin yazıları buraya yazdırıyor.
0: Evet, yazıları yazdırıyor. Orada bir fiyat belirleniyor. O fiyatın dışına kimse çıkamıyor.
1: Tavan fiyat.
0: Tavan fiyat.
1: En yüksek bu en kadar yüksek. Satabilirsiniz. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela biraz önce köprüden geçti. Burası köprüye çok yakın.
0: Evet.
1: O Roma köprüsüne. Milattan sonra 150 dedik mesela. Ya da onun açılışı 157 diye bir yazıt Antik varmış aynen. orada. Oradan aktarılıyor. Apuleius Eurykles'in şeyi köprüsü evet. işte. Bunlar birbirine çok yakın.
0: Evet.
1: Ve tarihleri de çok yakın. Hı hı. Yani o köprü yapıldığı sıralarda bu çarşı da
0: hareketliymiş o zaman.
1: Yani birdenbire demek ki bu şehir
0: Roma döneminde şey almış.
1: Aniden ayağa evet. kalkan bir şehir evet. yani bu.
0: Sınırlarını genişletmiş
1: çok,
0: yani.
1: Çok kısa bir sürede
0: imar almış.
1: Evet.
0: Bir de Roma'da biliyorsunuz mimari çok önemliydi yani. Katı kurallarla belirlenmişti. O evet, mimari doğru. yapının dışarısına kesinlikle çıkılmıyordu. Bir de tam arkamızda görülen bir yapı var. Belki merak edebilir seyircilerimiz onu.
1: Doğru, o da yani sanki çok milattan önce falan gibi duruyor. Ama
0: devşirme taşlarla yapılmış bir...
1: Çok yeni bir cami evet. olmalı o. 1970'teki depremde yıkılmış. Minarenin altındaki kaide.
0: Minare yıkılsa da mihrap yine de ayakta hocam.
1: Yerinde ve onun sayesinde yani bu şimdi tabii çok acıklı bir durum. Yani bütün her şey burada mahvoluyor, yıkılıyor, çöküyor, ölenler kalanlar ama mesela o depremden sonra buraların bulunduğu söyleniyor. Evet.
0: Hatta 70'li yıllarda yapılan kazı çalışmalarında

0: Şu sütunlu ana caddede bulunuyor. Orada evet, sütunlar evet. bulunuyor. Ya bir
1: şeyin
0: açılıyor.
1: Yıkımı üzerine bir şey yeniden doğuyor. Hem hüzünlü hem ilginç bir durum tabii. Bu istersen yazılara şöyle bir göz atalım.
0: Göz atalım hocam.
1: Borsa dediğin duruma
0: evet, bir göz
1: bir
0: atalım.
1: Yakından bakalım.
0: Hocam bakın o imparatorun belirlemiş olduğu enflasyon fiyatları burada mevcut hepsi.
1: Evet. Burada acaba nelerin, hangi malların isimleri var?
0: Rakamlar görülüyor, görüyor musunuz?
1: Evet ya. Tavan fiyat demiştik
0: evet.
1: buna değil mi?
0: Mesela bir köle iki eşek.
1: Köleden, eşekten, işte biberden, ne bileyim...
0: Ekmeğe, buğdaya kadar.
1: Buğdaya kadar
0: hepsi
1: hepsinin
0: var.
1: Burada fiyatları yazılı.
0: Evet. O yüzden de buraya borsa demişler.
1: Bir şey kontrol etmeye çalışıyorlar bunlar evet. demek ki. Yani evet. bir işte,
0: ekonomik bir durum söz konusu.
1: Yani enflasyonu önlemek falan evet. gibi bir takım tabirler geçiyor.
0: Evet.
1: Tabii o günkü koşullarda demek ki önlemleri
0: böyle. Bu çok önemli bir şey. Devam.
1: Peki.

0: Sütunlu Cadde.
1: Bu aslında yeni bir cadde. Yani hemen yakınımızda Makellum var. Makellum'a bitişik neredeyse. Makellum'un yanından geçen bir cadde. Fakat Makellum'un tarihi, yani milattan sonra 2. yüzyıl. Hı hı. Buranın tarihi daha yeni. Milattan sonra 5. yüzyıl falan. Yani Bizans'a geçiş yapılmış artık burada.
0: Evet.
1: Bizans'ın açtığı bir yol.
0: Evet. 450 metre olduğu söyleniyor tamamen.
1: Yani tabii orada bitmiyor bu cadde.
0: Tabii tabii, devam ediyordu.
1: Onun devamı var. Bir de buradan devamı var.
0: Bir köprü var.
1: Kocaçayı geçiyor. Evet. Devam ediyor demek ki.
0: Meter Ştaunen'e kutsal alana gittiği de söyleniyor bunu.
1: Olabilir.
0: Bir takım böyle kutsal ritüellerle buradan yürüyerek oraya gidiyor.
1: Bir tek burayı görebildiğimiz tek için buraya. Evet.
0: Evet. Şeyleri falan, sütunları falan çok naif ama ince. İyon üslubunda yapılmış. Yine böyle üstlerdeki kabartmalar da çok güzel.

0: cüzdanı bulan gazeteyi okur.
1: Mükafat olaraktan beni İspanya'ya getiriyorsun ha?
0: Evet.
1: Bu İspanyol abim de beni yürüte yürüte ayaklarımın altına su toplattırdı be.
2: Rodriguez geldi İstanbul'dan, ya gelmiş ya.
3: Ben çarpıcıya kız vermem.
4: Ben sana yolu söylerim, hadi.
5: Bankayı soydular.
6: Yakalayıp söyletirler.
7: Şoförü teşhis etti.
8: El Cordobeslerin ikincisi.
9: Pazara görüşeceğiz El Cordobeslerin ikincisi.
10: Küçük Arena'ya, orada Boy ile çalışacak.
11: Boy istemez.
12: Kızla!
13: Bu annem mi?
14: Turist Ömer boğa güreşçisi bugün 16.15'te TV4'te.
15: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
16: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
17: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
18: Carrefour'sa online markete özel el yüz cilt bakım ürünlerinde %70 indirim. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
19: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
20: Sadece duruladım.
19: Özel bir formülün var mı?
20: Sadece duruladım.
19: Hadi ama.
20: Sadece duruladım.
21: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
19: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
22: Bravo vallahi.
20: Sen de sadece durula.
23: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Rocco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
8: Sadece duruladım.
7: Özel bir formülün var mı?
8: Sadece duruladım.
7: Hadi ama.
8: Sadece duruladım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece durula.
11: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Bakın. Tam da leslik.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolata.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Trend Yol, büyük indirim günlerinde Lefties, Stradivarius ve Bershka markalarında yeni sezon ürünlerini kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Abi, ne yapıyorsunuz biz şu an?
6: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar

0: rızasını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
1: Peki kuryelerimden haberi var mı?
2: Yani.

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
8: O mesleğine tutkuyla bağlı.
9: Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım. Benim için var ya, o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir.
8: Zorluklar karşısında asla pes etmiyor.
9: Yapacağım bir işinde yapacağım dedim, yaparım. Çok malzeme attım. En sonunda tereyağı gibi çıktı kavun.
8: Dondurma ustası Yaşar Çarlı'nın hikayesiyle benim hikayem. Bugün 13'te TV4'te.
9: Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim ve Allah ömür verdikçe de çalışmaya devam edeceğim.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
14: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende otur bir vişne iç.
15: Süper Kumbara başlıyor.
16: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
17: Ben.
18: Kral Şakir.
19: Armut fiş ağzıma düş.
20: Dört arkadaşımızla birlikte.
19: Neydi ya?
21: Ay dilimin ucunda.
20: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
22: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
20: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
23: Ben de.

0: ekip ruhunu paylaşıyoruz.
1: Süper Kumbara!
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper

0: Meter Stonone.
1: Evet.
0: Dağların tanrıçası, böyle Anadolu'daki kutsal tanrıça.
1: Ana tanrıça.
0: Ana tanrıça, dağların, ovaların, böyle Kibele. Bütün tabiatın tanrıçası Kibele.
1: Hayzanoy'dan bir 4 kilometre falan geldik köy, evet, yollarını geçerek.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir hayli de tırmandık.
0: Evet.
1: Çok yüksek bir tepedeyiz ve burada böyle bir...
0: Kült var değil mi hocam?
1: Evet, bir işte ana tanrıça kültüne ait bir tapınma yeri burası.
0: Evet. Tarihlendirirsek tam olarak nereye kadar gitmemiz
1: bunu
0: gerekiyor hocam?
1: Bunu bilemeyiz. Yani çünkü Anadolu'nun en eski tanrıçalarından bir tanesi Kibele. Evet, bu yani mesela milattan önce 1 ve 2'de burada bir takım buluntular çıkmış.
0: Evet.
1: Bir takım figürler çıkmış ama bu tabii o zamana ait demek değil. Çok daha eski.
0: Öncesine. Burası bir mağaraymış zaten değil mi?
1: Burası bir mağara. Evet. Zaten bu civar yanardağların ne derler ona?
0: Lav, püskürtlü lavlarla.
1: Külleriyle, evet, örtülmüş bir şey, arazi. Dolayısıyla çok kolay oyulan bir yer olduğu söyleniyor arazi olarak. Ve bu mağaralarda, buralarda var. Pek tapınak denemez tabii buna.
0: Evet.
1: Daha çok işte o İngiltere'deki Stonehenge
0: belki adı da oradan geliyor olabilir mi? Meter Stonone.
1: Evet, bir tapınma yeri diyelim. Evet.
0: Nasıl tapınıyorlarmış hocam buraya gelip?
1: Nasıl tapınıyorlar? Bir kere kurban, boğa kurbanı var burada. Ama bir de daha ne derler, artık ilginç falan değil, daha vahşi bir şey var aslında o külte ait. Ana tanrıça kültüne dahil olabilmesi için birinin...
0: Bir kabul töreni gibi.
1: Bir kabul töreni gibi, evet, çok doğru. Buraya giriyor ve başını yukarıda tutabilecek bir tahta.
0: Şöyle.
1: Ve yukarıdan bir boğa kesiliyor.
0: Uf.
1: Bütün o kanla yıkanıyor.
0: Çıplak oluyor herhalde bu, değil mi?
1: Herhalde tabii. Bütün o kanla yıkanıyor. Ve o yeniden doğuş anlamına geliyormuş. Hı hı. İşte yeniden doğduktan sonra, kanla yıkandıktan sonra bu külte de dahil oluyor.
0: Kabul töreni bunun içerisinde gerçekleşiyor.
1: Evet, evet.
0: Sonra acaba o üstünden akan o kan nereye gidiyor acaba?
1: İşte yani...
0: Aşağıya doğru iniyor herhalde.
1: Evet, toprağa karışıyor ya da.
0: Toprağa karışıyor.
1: Böyle
0: ya da
1: bir durum var.
0: Ondan sonra kabul oluyor. Ve kabul olduktan sonra burada bir takım herhalde buna dair ritüeller var.
1: Ritüeller,
0: o ritüeller
1: var.
0: Tamamlandıktan
1: işte Kibele
0: sonra...
1: ritüeliyle...
0: Halk burada durmuyor herhalde. Buradan şehre burası doğru.
1: Elbette bir tapınma yeri. Aşağıda da yerleşimler falan var. İşte nasıl mesela Akropol var, en yukarıda bir, evet, tapınak. Bu tapınma yeri de en üst tepede falan.
0: Ne zaman kurulmuş. Yapılmış hocam kazılar burada? 1900...
1: Yok yok, daha eski galiba 1920'ler 30'lar falan arası falan bir şey. O zaman yapılmış, o zaman bulmuşlar zaten bir takım şeyler.
0: Bunun hemen altında da hani tırmanırken gördüğümüz bir yer daha var. Kaçak kazıcıların,
1: evet,
0: yapmış olduğu
1: çalışmalar. Onlar bulmuşlar.
0: Elif Hoca da, Elif Özer de devam ettirmiş o kazıyı ve...
2: Yerli halkının ve dışarıdan gelen bazı kimselerin gömülü olduğunu, daha alt ve orta kesimden insanların gömülü olduğunu, mezar tiplerinin işte basit toprak, plaka kapaklı olduğunu, Kibele kültüne ait olabilecek bazı kadınların dışarıdan M.Ö. 2. yüzyıl sonu 1. yüzyılda gelen bazı askerlerin yine buraya gömüldüğünü, Romalı asker, Roma'ya bağlı askerlerin yine buraya gömüldüğünü ve başlangıçta kremasyon, yani yakılarak gömülürken, daha sonra normal ceset gömü ya da diğer adıyla söylersek inhumasyon gömüyle gömüldüklerini ortaya çıkarttık.
0: Şu anda Kütahya Müzesi'nde bulunan Amazonlar lahdi.
1: Ya,
0: ben onu bir canlı gördüm hocam. İnanılmaz güzel yani.
1: Muhteşem bir şey.
0: Acayip güzel. Oradan çıkmış Amazon lahdi de.
1: Evet, çok yakın buraya.
0: Çok yakın, hemen bunun alt tarafında oluyor.
1: Evet.
0: Bazen böyle kaçak kazıcılar farkında olmadan kendinden sonraki kazılara da böyle şeyleri oluyor.
1: Zamanında yakalanabilirlerse tabii, evet, bir faydalı tarafları oluyor.
0: Evet, evet, evet.
1: Evet.
0: Çok güzelmiş ya. Böyle devam edelim. Hazır güneşi de
1: güneşin
0: batırıyoruz.
1: Güneşin batışına doğru.
0: Evet ya. Kutsal alanda biz de kabul olur muyuz acaba?

yüzyıllardır ayakta kalmış Zeus tapınağına veda edip geleneksel bir masal aleminin sıcaklığını yaşarken yaşamınızda yepyeni ufukların kardelenler gibi açtığını hissedeceksiniz.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese ben Yıldız Yakar merhabalar dilerim efendim. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Kalbinizden geçenler böyle su gibi olur diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Tuzla ilçesinde gezeceğiz. Tuzla ilçesinde muhteşem bir yerdeyiz. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın.

herkes koltuklarına rahatça yazlansın. Gezmek olsun. Bütün ama bütün güzel enerjimizle başladı. İstanbul Anadolu yakasında Tuzla ilçesindeyiz. Tuzla'da Viaport Marina'dayız şu anda. Buraya geldiğinizde hem burada alışverişinizi yapabilirsiniz hem de doyasıya ama doyasıya çoluk çocuk eğlenebilirsiniz, benden söylemesi. Şimdi biz birazdan eğlence meydanında eğleneceğiz. Böyle bir stresimizi atacağız. Sanmayın ki benim hiç stresim yok. Fazlasıyla var. Stresimizi atacağız ama önce güne kahvaltıyla başlayalım. Şöyle deniz kenarına doğru, güzel teknelere doğru bir kahvaltı yapalım. Sonrasında da burada dedim ya, stres atacağız.

0: Beyaz peynirim olmazsa olmaz. Kahvaltı gerçekten çok güzel bence. Sen ne düşünüyorsun Recep?
1: Doyurucu gözüküyor.
0: Doyurucu gözüküyor bence de.

Şimdi kahvaltımı bitireceğim ve sizi muhteşem bir tema parktan karşılayacağım. Çocuklarınızla gideceğiniz yere alternatif olması için, çocukluğunuzun ölmemesi için ve eğlenmeniz için, stres atmanız için çok güzel bir yere götüreceğim.

0: Şimdi buraya giriş yaptık. Burası İstanbul'un en büyük tema parkı diyebiliriz sevgili seyirciler. Burada eğlence meydanında yapabileceğiniz o kadar çok aktivite var ki. Yani en küçükten en büyüğe kadar, 70 yaş dahil, elinizin ayağınızın tuttuğu yaşa kadar buraya gelip eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Yanımızda Gökmen Aydın var, buranın eğlence direktörü. Şimdi ilk önce fiyatları soralım Gökmen Bey. Burada fiyatlar ne kadar?
1: Şimdi her tesisin fiyatları farklı biletlendiriliyor. Tema parka girdiğimiz zaman burada günlük sınırsız bileklikler takıyoruz. İçeri giren kişi bilekliği aldığı zaman içerideki boyuna göre olan bütün oyuncaklardan faydalanabiliyor.
0: Sınırsız bir şekilde eğlence var ama, değil mi?
1: Tabii sınırsız.
0: Sınırsız. İstediğim diyelim kadar ki, mesela roller coaster'a binebiliyorum
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii ki. Bir tur bindiniz, 10 dakika falan bekleme süresi var. Ondan sonra tekrardan binebiliyorsunuz.
0: Süper.
1: Çünkü o sıra siz içinmezseniz diğer misafir için bu sıkıntı yaratır. Sadece 10 dakika bekleme.
0: Peki haftanın kaç günü açık burası?
1: Haftanın 7 günü açık.
0: Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: 12'de başlıyoruz. 22'ye kadar eğlence devam ediyor. 12'de gelip saat 22'de çıkmak isteseniz de fiyatımız aynı.
0: Fiyatınız aynı. Aynen. Ama arada bir böyle kampanyalar falan da yapıyorsunuz.
1: Evet, hem internet ortamında hem de işte ikinci seans dediğimiz saat 18'den sonra gelenler için tek fiyat uyguluyoruz. O zaman ne öğrenci ne yetişkin ayrımı yapmaksızın.
0: Sanki
1: burada
0: burası
1: boy sınırı çok önemli.
0: Öyle mi?
1: Boyuna göre biniyorlar. Çünkü oradaki oturduğu yerin düzeni, genişliği, kemerin sıkması belirli bir boy kapasitesini alıyor. O da zaten her ünitenin başında bir cetvelimiz var. Boyu tutan kişi ondan faydalanabilir.
0: Peki İstanbul'un neredeyse en büyük tema parkı burası.
1: İstanbul'un en büyük tema parkı diyebiliriz. Çünkü temayı oluşturan birçok ek unsur da var. Yani buraya gelen kişi Korsan Adası tema parkı giriyor. Evet, burada üniteleri kullanabiliyor ama yanı sıra işte İstanbul'un en uzun tüneline sahip akvaryumuna girebiliyor. Onun dışında işte tabii ayrı ücretler ödeyerek ve Türkiye'nin ilk ve tek Aslan Parkı'na girebiliyor. Yaz döneminde Aqua Park'a girebiliyor. Sinemadan, bowling'den, game center'dan faydalanabiliyor. O yüzden İstanbul'un en büyük tema parkı dememiz doğru bir kavram.
0: Çok teşekkür ediyorum size Gökmen Bey. Bu arada burası size uzak gibi gelebilir. İstanbul'un bir ucu gibi gelebilir. Hani Avrupa yakasında oturanlar için ama buraya Marmara'yla çok kolay bir şekilde gelebiliyorsunuz. Marmara'yla ulaşım buraya ciddi anlamda çok kolay. Hiç inmeden Halkalı'dan buraya kadar ulaşım sağlayabilirsiniz buraya. Benden söylemesi. Eğlencenin keyfini dibine kadar biz de yaşayalım.

Eğlence meydanına geldiğiniz zaman böyle alışveriş yapabileceğiniz yerler de var. Hem sağda hem sol tarafta. Şimdi kameraman arkadaşım Recep gösterici. Biz de bir tanesine gireceğiz. Neyin ne kadar olduğunu soracağız ve size bilgisini vereceğiz. Örneğin burada birbirinden güzel çiçekler satılıyor. İçeride de çiçek gibi bir hanımefendi var. Maşallah. Kaktüs köşesi var mesela şurada. Şöyle gittiğimizde aşk merdiveni, aloe vera ve para çiçeği gelmiştir yazıyor. Nerede onlar? En büyük aşklar çiçekle başlar yazıyor. Vallahi hiç öyle bir aşk göremedik çiçekle başlayan. Ondan sonra bakın şurada birbirinden güzel yine çiçekler var. Aloe veramız burada. Aşk merdivenini biliyorum ben. Benim çiçeklerle aram fazla yoktur ama aşk merdivenini biliyorum. Bu para çiçeği. Aa. Çiçek isimlerini fazla bilmem ben açıkçası. Ama aşk merdiveni evet çok severim onu. Gerçekten çok güzel, çok severim. Şöyle bakıyoruz içeride daha yine

0: birbirinden güzel aksesuarlar var bahçeniz için. Yine şöyle saksıda bir çiçek var. Salon bitkisiymiş. Valla bilmiyorum, çiçek diyorum bitki çıkıyor. Bitki diyorum çiçek çıkıyor. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Buradaki güzel hanımefendilere soracağız biz de. Şöyle ilerleyelim mesela. Şunun ismi ne?
1: O Rihipsalis kasuta. Özel.
0: Efendim bir canım bir saniye dur.
1: Rihipsalis kasuta. Yağmur ormanlarında yetişen bir tür, kaktüs türü.
0: Şu.
1: Evet. Bu da yine Atlas'ın ince türü.
0: Börülceye benziyor, börülceye
1: evet,
0: benziyor.
1: Ama çok güzel çiçekleri oluyor.
0: Öyle mi? Evet. Hemen yan tarafındaki ne?
1: Bu da Atlas'ın ince türü. Onun da çok güzel çiçeği oluyor.
0: Hemen onun, yanındaki de bir kaktüsün bir türü herhalde.
1: Onun yanındaki de maymun kuyruğu. Onun maymun da kocaman kuyruğu. Çok güzel çiçeği oluyor. Yine orada ruj çiçeği var.
0: O ruj çiçeği bu.
1: Üzerindekiler gerçek, kendisi de gerçekti.
0: Ruj çiçeğiymiş bu, bakar mısınız? Şunlar gerçek, fazla dokunmuyorum ki. Kırılmasın diye bu çiçekleri alıyorsanız evinizde onlarla özel ilgilenmeniz gerekiyor ve konuşmanız gerekiyor gerçekten de. Tıpkı hayvan gibi, bizim gibi canlı bunlarda. O yüzden konuşmadığınızda, yerini güzel bir yere koymadığınızda, onu sulamadığınızda solabilir. Tıpkı kadınlar gibi. Soldurmayalım değil mi?
2: Evet.
0: Soldurmayalım diyelim ve sizi burayla bir baş başa bırakalım. Sonra başka bir dükkana girip artık eğlence meydanında güzel birkaç yere girip eğlenmeye başlayalım. Değil mi Recep?

Burası bungalov evler, hediyelik eşya çarşısı olarak da geçiyormuş. Aynı zamanda bu eğlence meydanının içinde. Örneğin mesela şöyle hediyelik eşya satan bir bungalov ev var. Birbirinden güzel hediyelik eşyalar satılıyor burada da. İstanbul yazılı. Buraya tabii turistler de fazlasıyla geldiği için turistlere yönelik ürünler de fazlasıyla satılıyor sevgili seyirciler. Şöyle hemen sallayalım. Bakın. Hemen şöyle ilerlediğimizde burada birbirinden güzel kupalar var. Türk kahve fincanları var. Şöyle bakın, üstü yazılı kupalar var. Ya deliler haklıysa, doğru söylüyor. Ya deliler haklıysa, o delilerden biri de benim çünkü. Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da yazıyor. Şöyle duygular loading. Şöyle bakın, konuma gerek yok, dardayım yazılı bir sürü kupa var. Böyle de bir hediyelik eşya bungalov evi var sevgili seyirciler. Buraya bu arada geldiğinizde sadece bu hediyelik eşya çarşısında değil, alışveriş merkezi de var burada. Buradaki alışveriş merkezinin içinde de dolaşabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim size, hemen sağ tarafımda outlet merkezi var. Markalı ürünleri daha uygun fiyata satıyorlar. Orada da yine dolaşıp bütçenizi göre alışverişinizi yapabilirsiniz. Şimdi bu gondol olsun, işte bizim zamanımızda balerinaydı. Sen bilir misin balerinayı? Aa, balerindi. Böyle biniyorsun, şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle döndürüyor seni. Sonra dönme dolaptı. Hepsine bir binelim. Burada güzel bir gün geçirelim. Siz de çocuklarımla nereye gitsem diye düşünüyorsanız düşünmeyin. Çünkü ben eğlenceyi bu bölümde sizlerin ayağına getirdim. O zaman şimdi içeriye girelim ve korsan teknesini ziyaret edelim. Bakalım korsan teknesi nasılmış. Sonrasında da dönme dolap, gondol, hepsine bineceğiz. Kolay gelsin. Şimdi korsan gemisindeyiz. Korsan gemisinde yukarıya çıkacağız ama önce korsan kimdir? Bunu size söyleyeyim isterseniz sevgili seyirciler. Korsan sözcüğü denizde gemi, insan ve eşyaya el koymayı, yağmalamayı içeren haydutluk anlamına gelmektedir. Burada korsanların nasıl yaşadıklarını gösteren bir alan var yukarıda. Birebir yapmışlar o alanı. Şimdi o alanları ziyaret edeceğiz. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka da bu alanları sizlerin de ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Zaten burada hemen alt tarafta korsanların yaşam alanı ile ilgili bilgiyi de vermişler. Korsanların yaşam alanı nasıl oluyor? Burada birebir bu geminin içinde görüyoruz sevgili seyirciler. Bakın burada bal mumundan korsan heykelleri var. Yukarıda da göreceğiz zaten. Hepsinin nasıl yaşam alanlarının olduğu, neler yaptıkları birebir bir şekilde bu korsan gemisinde var. Eğer siz de korsanları, korsanların yaşam alanlarını merak ediyorsanız buraya geldiğinizde, bu tema parka geldiğiniz zaman bu korsan gemisine gelmenizi ve burayı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Kaptanın odasında yaz yine kaptan Balmumu heykeli şeklinde yapılmış ve yerinde oturuyor sevgili seyirciler. Yine burada haritaları var. Kaptanın dinlenme alanı var. Hemen şöyle kameraman arkadaşım Recep Çağlayan gösteriyor zaten sizlere. Buraya geldiğiniz zaman buradaki hiçbir eşyaya dokunulmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Çünkü gelenler fazlasıyla zarar veriyormuş. Bunu belirtelim ki buradaki hiçbir eşyaya dokunulmuyor. Şimdi şöyle dışarıya çıkalım. Eğer Recep'in ışığı kurtarılmıştır. Arıyorsa kamerasının ışığı ve şöyle bu tema parka şöyle dışarıdan bir bakalım. Burada salıncağından tutun gondola, dönme dolaba, onun dışında atlı karıncaya, çocuklar için eğlenilebilecek her şey mevcut buraya geldiğiniz zaman, çarpışan otolarda dahil. Burada hem bir şeyler yiyip içebileceğiniz alanlar var fazlasıyla, hem de alışveriş yapacağınız alanlar var. Burası hem bir alışveriş merkezi hem de böyle görmüş olduğunuz gibi eğlencenin merkezi. O zaman deminden beri diyorum ki stres atalım, eğlencenin keyfini çıkartalım. O zaman hadi başlasın eğlence.

0: Ve dönme dolapla başlıyoruz eğlenmeye. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Şimdi sınır var mı bunda, yaş sınırı?
1: Yok, yanında yetişkin olması yeterli.
0: Yetişkin olması yeterli. Kaç tur atılıyor?
1: İki.
0: İki tur atılıyor. Peki o zaman dönme dolaba biniyorum ben Recep. Sen geliyor musun?
1: Geliyorum.
0: Geliyorum dede. O zaman gel hadi. Küçükken babam bizi Luna Park'a götürürdü Alanya'da. Orada dönme dolaba binerdik böyle. Tabii bunun kadar büyük değildi açıkçası. Luna Park'ları o yüzden her zaman çok severim. Babam bizi her cumartesi ya da pazar günü Luna Park'a götürürdü. Fenli Eke'ydi hatta o Luna Park'taki amcanın adı da. Gerçekten çok eğlenceli vakit geçirirdik. Bu dönme dolapta da muhteşem bir manzara bizleri karşılıyor sevgili seyirciler. Bir yanda muazzam tekneler, bir yanda Tema Park'ın muhteşem görüntüsü, Tuzla'nın aslında muhteşem görüntüsü. Daha en tepeye bile çıkmadık. Burası gerçekten ayrıcalıklı bir yer. Çoluk çocuk vakit geçirmek için burası muhteşem bir yer. Sadece onu söyleyebilirim. Şimdi yavaş yavaş aşağı iniyoruz ve bu muhteşem manzaraya aşağıdan daha yakından bakacağız.

burası hayvansever bir yer. Buraya evcil hayvanlarınızla da gelebilirsiniz. Aynı zamanda şöyle bakın, belirli yerlerde kedi besleme noktaları da var. Onlarda da sokak hayvanlarını besliyorlar sevgili seyirciler. Onların bilgisini vereyim size. Burada birbirinden fazla ünite var binebileceğiniz. Ben biraz önce söylemiştim zaten. Elinizin ayağınızın tuttuğu yaşa kadar buraya gelebilirsiniz ve burada eğlencenin keyfini çıkartabilirsiniz. Burada akvaryum var. Aynı zamanda Aslan Park var. Oraları da ziyaret etmek isterseniz eğer ziyaret edebilirsiniz. Şimdi biz gondola bineceğiz ve biraz da gondola

0: yolda adrenalin yaşayacağız. Ne dersiniz? Vallahi en uca oturacağım ben. En güzel yer uçlarıymış. Özel eşyalarımı beyefendiye verdim. Şöyle. Emniyetiniz için her şey düşünülmüş, onu söyleyebilirim ben. Sosyal mesafe için de her şey düşünülmüş. Şimdi kemeri takacağız. Nasıl takacağız? Kemeri şöyle beyefendi takacak. Ve adrenalini yaşayacağız. Recep sen binmeyecek misin?
1: Ben binemem.
0: Yok ben binemem dedi. Neden?
1: Kamera düşer.
0: Kamera düşer dedi. Sadece ben mi biniyorum?
1: Evet.
0: Peki. Yaklaşık kaç dakika sürüyor? Yaklaşık 4-5 dakika sürüyormuş. Gondola hepiniz biliyorsunuz zaten hemen hemen bütün Luna Parklarda var. İnelim. Çalıştıralım. Ama beyefendiyi aşağı almamız gerekiyormuş. Recep'ciğim sen git istersen binemeyeceksen. Aşağıda beni bekle. Ne dersin? Tamam.

bazen bana soruyorlar. Ya enerjini nereden alıyorsun diye. İçimdeki çocuktan alıyorum. Çünkü o çocuğun ölmesine ve öldürülmesine hiçbir zaman izin vermiyorum.

Biraz tedirgin miyim? Evet tedirginim ama Recep binmen gerek Yıldız'cığım dedi. Yapacak bir şey yok. Bineceğiz. Gidiyorum yani. Hani vazgeçemeyeceğim de şu an.

Bir de akvaryumdaki balıkları ziyaret edelim. Bazı balıkları biberonla besleyebiliyormuşuz. Oraya göz atalım. Sonrasında da yine belki ünitelere gelir. Yine birkaç tanesini deneyimleriz.

burası Tuzla'daki akvaryum. Şimdi içeride binlerce balık çeşidi var. Tabii ki bölümlere ayrılmış durumda buranın içerisi. Bazı balıkları besleyebiliyorsunuz. Bazı balıkları da sevebiliyorsunuz. Onlara zarar vermeden. Bu arada kesinlikle telefonunuzun flaşını açık tutmuyorsunuz. Çünkü flaşla bu balıkları eğer çekmeye kalkarsanız bu onlara zarar verebilir. O yüzden flaşını kapalı tutuyoruz. Telefonlarımızın özellikle sevgili seyirciler. Burası da yine haftanın 7 günü açık. Tuzla'da bulunan tema parkın içinde şu anda gezdiğimiz akvaryumda. Örneğin sol taraftaki kaplumbağalar insanların evlerinde bakamadıkları, büyümeyeceklerini zannedip aldıkları ve buraya getirip bıraktıkları kaplumbağalar. Onları söyleyebilirim sizlere. Şu an kameraman arkadaşım Recep gösteriyor zaten. Şimdi şöyle ilerleyelim. Teraryum bölümüne giriyoruz. Ben burayı size detaylı gezdirmeyeceğim ki geldiğinizde kendiniz daha detaylı gezebilin diye. Örneğin şurada yılan var. Biz ne insanlar gördük, yılan gibiydiler. Bu yılan bize dokunmaz. Diyeyim hemen burada da sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Recep de gülüyor. Hemen şöyle ilerleyelim. Yeşil ağaç kurbağası var mesela burada, şurada. Uyuyor onlar da, rahatsız etmeyelim. Sakallı ejder var şurada hemen. Yan taraflarında hepsinin bilgileri de mevcut, onu söyleyebilirim size. Şu an kameraman arkadaşımın Recep'in gösterdiği canlı sakallı ejder canlısı. Ana vatanları Avustralya ve çevresindeki adalarmış sakallı ejder.

denizlerin. Burada hepsi akvaryumun içinde olabilir. Fakat en iyi şekilde bakıldıklarını söyleyebilirim. Bazılarının türü tükenmiş olsa da, hemen şöyle açalım şurayı. Bazılarının türü tükenmiş olsa da burada en iyi şekilde bu hayvanlara bakılıyor ve en iyi şekilde bu hayvanlar türleri çoğalarak yaşamaya devam ediyorlar.

Şimdi bu bölüme geldiğiniz zaman balık besleyebiliyorsunuz ve bazı balıkları da burada sevebiliyorsunuz. Bu bölüm balık besleme bölümünün olduğu yer. İleride de egzotik sualtı dünyasının orada da sevebildiğimiz balıklar var sevgili seyirciler. Tabii ki onlara zarar vermiyoruz. Bunu üstüne basarak söylüyorum ve balıkları beslemeye gidelim. Şimdi balıkların ağızlarına doğru bu biberonu tutuyorsunuz ama dikkatli tutmanız gerekiyor. Balıklar onu çekebilir. Bakın

Şimdi balıkları besledik ve ilerleyeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Şöyle teslim edelim. Şimdi ilerleyeceğiz ve sevebileceğimiz balıkların yanına gideceğiz şimdi de. Hayatımda hiç balık sevmedim bu arada. Gerçekten de merak ediyorum. Ha bu arada susamuru görmedim ben diyorsanız susamurlarını da kameraman arkadaşım Recep Çağlayan şu anda sizlere gösteriyor. Hatta bir tanesi şu an taşın üstünde sevimli sevimli hareketler yapıyor bize.

Şimdi gerçekten çok güzel yerler gezdim ve gezdirdiğimi düşünüyorum sizlere de. Şimdi Tuzla'ya gelmişken balık ve köfte yemeden dönmek olmazmış. Merkeze gidelim, güzel bir sahilde dolaşalım önce. Sonrasında hem bir köfte yiyelim hem de bir balık yiyelim. Sizlere oraları gösterelim. Tuzla'ya geldiğinizde nerelerde ne yiyebilirsiniz, fiyat bilgileri ne kadardır diye sizlere anlatalım. Ne dersiniz? O zaman sahilde buluşuruz.

Tuzla'ya geldiğinizde mutlaka Tuzla sahilde de yürüyüş yapmanızı tavsiye edebiliyoruz. Ayrıca burada hem bisiklete binebilir hem de kaykaylarınızı kullanabilirsiniz sevgili seyirciler. Tuzla sahili bayağı uzun bir sahil. Buraya geldiğiniz zaman gerçekten kendinizi nefes almış gibi hissediyorsunuz. Mutlaka tekrar belirtiyorum, sahile uğramadan Tuzla'yı gezdim demeyin. Çünkü gerçekten Tuzla'nın çok ama çok güzel bir sahili var.

Piyazı da çok severim. ...1953 yılından beri burası Tuzla'da hizmet vermekte sevgili seyirciler. Öğle saatlerinde oldukça kalabalık oluyor. Geldiğiniz zaman oturacak yer bulamayabilirsiniz. Hafta sonları da oldukça kalabalık oluyor. Benden söylemesi. Köftesi bayağı meşhur. İnternete yazınca zaten çıkıyor direkt olarak. Tuzla denince akla ilk olarak bu köfteci geliyormuş. Bir de... Buranın sütlacı. Yemeğim iyiyim zaten. Sütlacı da söyleyeceğim.

0: Şimdi buranın köftesi kadar sütlacı da bayağı iyiymiş. Sütlacı yemeden gitmek istemedim açıkçası. Yanına çayımı da söyledim. Gerçekten dedikleri kadar varmış. Efsane. Sütlaca bayıldım gerçekten de. Ben hayatımda bu kadar güzel sütlaç yemedim diyebilirim açıkçası. Merak etmiyor musun tadını Recep?
1: Yok.
0: Yok merak etmiyorum dedi ama o kadar anlattım.
1: Üfte git bir bakarım tadına.
0: Bakarım birazdan tadına dedi. Kameraman arkadaşım Recep de gerçekten sütlaç. Tabii ki sütlacımı bitireceğim. Ama Tuzla'ya gelmişken Tuzla'nın köftesi kadar balığı da fazlasıyla meşhur. Şimdi bir de Tuzla balıkçısına gidelim. Bakalım Tuzla'da balık fiyatları ne kadarmış ve balık nasılmış Tuzla'da? Balığı da yemeden gitmek olmaz. Değil mi buraya gelmişken? Hadi bakalım balıkçıda buluşalım.

0: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Bakın.
10: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
11: Tam da leyslik.
12: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
3: Şok şok cepte şok.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Abi, ne yapıyoruz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
14: Bu da hala peşimde.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 29 lira 50 kuruş.
10: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: annelerin favori teknolojileri Teknosa'da Dreamy L40 Ultra AE robot süpürge Tekno Club'a özel 37.999 lira.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim.

0: Doritos'tan yılın twist'i. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: O mesleğine tutkuyla bağlı.
8: Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım. Benim için var ya, o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir.
7: Zorluklar karşısında asla pes etmiyor.
8: Yapacağım bir işinde yapacağım dedim, yaparım. Çok malzeme attım. En sonunda tereyağı gibi çıktı kavun.
7: Dondurma ustası Yaşar Çarlı'nın hikayesiyle benim hikayem bugün 13'te TV4'te.
8: Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim ve Allah ömür verdikçe de çalışmaya devam edeceğim.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
10: Türkiye'nin

0: en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
2: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
3: Çok güzel.
2: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
1: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde Flying Tiger, Bellamezon ve Fister ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.

Bugün çok eğlenceli ve çok keyifli bir gün geçirdik. Sizler de benim bugün yaptıklarımı yapabilirsiniz. Benim bakış açımla Tuzla'ya birazcık göz atmış olduk. Sizler de buraya gelebilirsiniz sevgili seyirciler. Gezmek ve tabii ki eğlenmek, eğlenceli vakit geçirmek için. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçen her şey ama her şey önünüze su gibi gelsin. Bir şey olmuyorsa olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir diyelim. Ve kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza gülün, göz kenarlarınız kırışsın diyelim. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Beşiktaş'tayız. Beşiktaş Meydanı'ndayız efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar abi, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Bekir, Ordu Fatsalıyım. Arkadaşa başarılar diliyorum.
0: Kaç yaşındasın Bekir, ne işte uğraşıyorsun?
2: 32 yaşındayım, elektronik mühendisiyim.
0: Elektronik mühendisi, şu anda çalışıyor musun?
2: Şu anda çalışıyorum, evet.
0: İyi, peki. Şimdi rakibine geçiyorum, bakalım. Evet, rakibin biraz korktu gibi Bekir sanki, ne diyorsun?
2: Öyle görünüyor.
0: Haydi bakalım. Evet, abi, seni tanıyalım.
1: Biz Allah'tan başka kimseden korkmayız, herkes daha atarız. Abi, evet. Benim ismim Hamza.
0: Hamza güzel konuştu.
1: Erzurumluyum, 19 yaşındayım. İddialı değilim ama korktuğum da belli etmiyor. Bu kadar abi söyleyeceklerim.
0: Okuyorsun Hamza.
1: Saygılar ve sevgiler. Evet abi, okuyorum şu anda. Açıktan ilahiyat okuyorum. Ayrıca İngilizce kursuna gidiyorum. Bu şekilde abi.
0: Peki Hamza, sen de hoş geldin. Sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk abi, teşekkür
0: ederim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım bu yarışmadan para kazanmaya başlayacak sevgili izleyenler. Ödüllerimizi kazanmaya başlayacak diyelim. Yani bu etapta birbirinizi elemek için yarışacaksınız.
3: Anlaştık.
0: Anlaştık mı?
3: Eleyeceğim yani herhalde.
0: Yani o şekilde Hamza.
1: Bekir abi vallahi kendine dikkat et, ben o kadarını söyleyeyim.
0: Evet, şu anda Hamza bayağı iddialı. Bekir, peki sen sence nasıl olur? Kazanabilir misin? Kendine güveniyor musun? Rakip nasıl?
2: Ya Hamza kardeşimiz tabii hayat tecrübesi daha düşük benden. Böyle yüksekten konuşuyor. Sonucu göreceğiz.
0: Sonucu göreceğiz diyorsun.
2: Evet.
0: Şimdi Hamza'ya soralım. Hamza, sence kim kazanır? Bekir de bayağı iddialı ve tecrübeli duruyor senin karşında.
1: Abi şimdi Bekir abi, çok özür dilerim, lafını böldüm ama. Bekir abi iddialı olabilir, hayat tecrübesi olabilir ama bu yarışma genel kültür yarışması.

0: deniyor. Hayat tecrübesi değil. Biz de bir tık sokaklardan gelen insanız. Sokağın tecrübesi birazcık var. Rabbime güveniyorum, kendime de güveniyorum. İnşallah kazanacağım. Allah'ım sen yardım et diyorum. Teşekkür ederim.
1: O zaman iyi olan kazansın diyerek ilk sorumla başlamak istiyorum. Arkadaşlar butonlara basmayı unutmayalım. Sorum bittikten sonra veya sorum bitmesine çok yakın Ramakkal'a basabilirsiniz diyerek artık Bil Bile Bilesi'nin ilk etabını başlatıyorum sevgili izleyenler. İlk sorumuz geliyor. Anneler günü her yıl hangi ayın ikinci pazar günü kutlanmaktadır? Tek ses geldi. Tek ses kimdeydi?
2: Bekir.
3: Mayıs ayının ikinci pazar günü.
1: Mayıs. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Bekir'e göndermiş olalım. Şu anda 1-0'lık bir puan tablomuz var. Rakibi Hamza da Bekir'i şu anda alkışlıyor sevgili izleyenler. Geliyoruz ikinci sorumuza. Düğünlerde davula eşlik eden çalgı hangisi? Çift ses geldi.
0: Zurna.
1: Zurna. Doğru cevap. Şu anda birebirlik bir beraberliğimiz söz konusu. Ama sevinmek için de, üzülmek için de arkadaşlar çok erken diyerek hızlıca üçüncü sorumuza geçmek istiyorum. Futbol karşılaşmalarında önce sporcuların tribünlere giderek yaptıkları yumruk şovu hangi isimle bilinir? Evet, tek ses geldi.
3: Selamlama.
1: Selamlamak gibi selamlamak. Bir şey ama onun daha farklı bir adı var. Yani bir şey çekmekti, neydi o?
0: Üçlü çekmek.
1: Üçlü çekmek. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Hamza'ya gelsin efendim şu anda. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Hamza öne geçti. Şu anlık ama şu anlık.
0: Evet, şu anlık. O yüzden çok yükseltmiyorum kendimi. Bakalım. Bir tane daha sayılırsam ama rahatlayacağım.
1: Hadi bakalım inşallah diyelim. Evet, şu anda 4. sorumuzdayız sevgili izleyenler. Sorumuz geliyor. Tarihte Türklerin ve Çinlilerin mücadelesine sebep olan yol hangisidir? Tek ses geldi Bekir.
3: İpek yolu.
1: İpek yolu. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Bekir'e gelsin efendim. Şu anda 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Son sorumuzdayız. Bu soruma hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım bu yarışmadan ödüllerimizi kazanmaya başlayacak diyelim efendim. Sorumuz geliyor. Bir beraberliğimiz var ve bu beraberliği bu etapta bu soruda bozmamız gerekiyor. Efendim sorumuz geliyor. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde bir takım sahada en fazla kaç yedek oyuncu bulundurabilir? Çift ses geldi.
0: Soruyu tekrar alabiliyor muyuz?
1: Tabii. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde bir takım sahada en fazla kaç yedek oyuncu bulundurabilir?
0: 5.
1: 5. Hamza, evet. Yanlış cevap, Bekir'e geçtik.
3: 6.
1: 6. Yanlış cevap, Hamza'ya geçtik.
0: 8.
1: 8. Yanlış cevap. Düşelim.
3: 7.
1: 7. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Bekir'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 3-2'lik bir puan tablomuz var ve maalesef Hamza'yı alkışlarla
0: uğurlamak zorundayız.
1: Hamza, neler söylemek istersin? Gayet iyi yarıştın bu arada.
0: Evet, çok kolay sorulara cevap veremedim. Biraz mantıksız oldu ama hayırlısı olsun, yapacak bir şey yok. Buraya yani katılmak güzeldi.
1: Keyif gerçekten aldık, eğlendik.
0: Gerçekten keyif aldım. Kötü bir günün ardından. Şu an günümü güzelleştirdim. Sizlere çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Bizler sana çok teşekkür ederiz. Teşekkür Hamza.
0: Hamza. Evet.
1: Efendim bizler Bekir'le birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Bekir'le birlikte artık ikinci etaptayız. Bekir, rakibin Hamza'yı 3-2'lik galibiyetle mağlup etti. Neler söylemek istersin?
3: Güzel bir yarışma oldu. Sorular basitti ama biraz hızlı davranmak gerekiyordu. Hamza biraz yavaş davrandığı için.
1: Maalesef elenmiş oldu diyorsun. Evet. Peki bu da durumda sen çok iddialı konuştun. Hamza senin kadar iddialı değildi. Çok da konuşmak istemedi ama.
3: Ben iddialı konuşmadım. Hamza iddialı konuştuğu için ben de dedim bir rekabet olsun, o yüzden iddialı konuştum.
1: Peki o
3: yoksa
1: zaman.
3: Yoksa iddialı değiliz ya. Bakalım.
1: Şimdi Bekir, bu etabımızda toplamda 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Ve dünyanın enleri olacak bu etabımızda. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve tekrardan hatırlatalım ki her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Bekir, hazır olduğun zaman ilk sorumuza başlamak istiyorum.
3: Ben hazırım. Başlayabiliriz.
1: Peki o zaman. Efendim ikinci etabımız başlıyor diyelim, sorumuz geliyor. Rekorlar kitabına giren 45 kişi tarafından 30 günde tamamlanan kazak kaç metre genişliğindedir? Süremiz başladı.
3: 45 kişi tarafından 30 günde tamamlanan.
1: Evet. Süren gidiyor, hızlı cevap alacağım.

0: içinde bulunabilirsin?
1: 900 metre.
0: Bir süremi durduruyorum şu anda. Daha da aşağı in, daha da aşağı in.
1: 100 metre.
0: İn.
1: 24 metre.
0: Çık,
1: 34
0: çık,
1: metre.
0: Çık, çık,
1: 44, 54.
0: 44.
1: 44 metre.
0: 44'te durdurabiliriz. Şimdi ben bu etap...

0: geliyor ikinci sorumuzda. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır, nokta nokta kimdeyse benim gönlüm ondadır. Süremiz başladı.
1: Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır.
0: Mavi boncuk doğru cevap. Kocaman aşklarımızı Bekir'e göndermiş olalım. Sevgili izleyenler, 2'de 2 yaptık. 2 sorumuzun da ödülünü şu anda kazanmış olduk diyelim. Biliyor musun bu şarkıyı, nasıldı?
1: Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır.
0: Kocaman aşklar gelsin Bekir'e tekrardan. Efendim artık 3. sorumuzdayız. Sorumuz geliyor. İki arada bir nokta nokta kalmak. Süremiz başladı.
1: İki arada bir derede kalmak.
0: İki arada bir derede kalmak. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Bekir'e gelsin efendim. 3'te 3 yaptık. Bu etaptaki bütün sorulara doğru cevabı vererek aslında bu etapın bütün ödülünü kazanmış oldun. Bekir, hemen ben sana hızlıca ödülünü takdim etmek istiyorum. Alalım efendim ödülümüzü. Bekir, gayet güzel gidiyorsun şu anda.
1: Evet.
0: Ne diyorsun, ne hissediyorsun? Hemen ödülünü sana vereyim.
1: Teşekkürler.
0: Bu arada bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Daha fazla kazanma şansın var. Tamam mı, devam mı?
1: Üst etaba geçmemem için bir sebep var mı? Ödülü bence kaybediyor muyum?
0: Kaybetmiyorsun.
1: Kaybetmiyorum.
0: Daha fazla kazanıyorsun hatta.
1: O zaman geçmek mantıklı. Bir üst etaba geçelim.
0: Bizler Bekir'le birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Bekir'le birlikte artık 3. etaptayız. Bekir, yüzün kuyruğuna geldin diyebiliriz artık bu etap için. Ne hissediyorsun?
1: Heyecanlıyım. Son etap olduğu için daha da heyecanlıyım. Soruları daha zor bekliyorum. Bundan önceki sorular biraz düşünmek gerekiyordu fakat kolayca sonuca ulaştık.
0: Diyorsun.
1: Bu sayede bu etaba geldik.
0: Haydi bakalım. Şimdi bu etapta elinde toplamda 3 adet zarf var. Ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağı soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta hayvanlar aleminden mi soralım, tarihe mi geçelim yoksa genel kültürden devam edelim?
1: Toplamda 3 soru mu olacak bu etapta?
0: Hepsinde 3 soru var, evet.
1: O zaman her bir soru için anladım.
0: Hangi zarfı seçiyorsun, hangi?
1: Renkli olanı seçeyim.
0: Tarih.
1: Tarih.
0: Emim iyi midir aran tarihle?
1: Kötüdür.
0: Genel kültürüm var, hayvanlar alemim var.
1: Genel kültür olsun abi.
0: Genel kültürüm olsun.
1: Genel kültür ama güncel genel kültür mü yoksa genel
0: bilmiyorum,
1: genel kültür mü?
0: Ben de bu soruları seninle birlikte ilk defa göreceğim.
1: Tarihle aram iyidir fakat tarihleri bilmem. Nokta atışı tarihler vesaire, genel olayları biliyorum.
0: Evet.
1: Hayvanlar
0: alemi var.
1: Ben genel kültürle devam
0: genel
1: etmek istiyorum.
0: Genel kültür mü? Peki,
1: genel
0: o kültürüme zaman.
1: Genel bilgilerim daha
0: genel
1: yüksek.
0: Genel bilgilerim daha iyi. O zaman genel kültür zarfımı açıyorum. Bakalım bu etapta. Evet, çok güzel sorularım var senin için. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Şimdi bu etapta toplamda 3 sorumuz seni bekliyor olacak. Ve bizden bu etap için bir joker hakkı kazandın. Takıldın veya cevaplayamadın bir soru için istersen telefonla birini arayıp yardım isteyebilirsin.
1: Gerçekten.
0: Ya da burada bizleri izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsin. Tek bir soru için ama.
1: Tek bir soru için, evet. Telefon joker hakkım var.
0: Veya evet.
1: Seyirciye bağlanabilirim.
0: Kesinlikle. Hazırsan başlayalım, süremiz bulunmamakta.
1: Hazırım.
0: O zaman ilk sorumuz gelsin. Ayın dünya etrafında dönüşünü tamamlaması yaklaşık kaç gün sürer?
1: Ayın dünya etrafında
0: dönüşünü tamamlaması yaklaşık kaç gün sürer diye sorduk.
1: Bu lineer bir şekilde her zaman aynı sürede tamamlıyor.
0: Bu acaba?
1: Anlıyorum. Bir ay diyoruz, bazı aylar farklı uzunlukta. Evet, biraz şimdi bir tahminim var ama emin değilim. Hı hı. Bir gün demek istiyorum.
0: Bir gün, cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Peki o zaman. Ayın dünya etrafında dönüşünü tamamlaması yaklaşık kaç gün sürer diye sorduk Bekir'e. Bir gün cevabı geldi ve emin olduğunu söyledi. Joker hakkında bu arada duruyordu. Onu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ayın dünya etrafında dönüşünü tamamlaması yaklaşık kaç gün sürer? Bir gün cevabı geldi. Bakalım bir gün doğru cevap mı sevgili izleyenler? Ne hissediyorsun?
1: Değil hissediyorum.
0: O zaman bir gün.

0: Efendim bir gün maalesef yanlış cevap. Doğru cevap 27 gün.
1: 27 gün.
0: Olacaktı. 30 gün. 27, 1 ay. 1 evet. gün, 3 gün, 27.3 gibi düşünebilirsin. Evet. Aslında ayın hani ortasında yarım görüyoruz, hilali görüyoruz.
1: Evet.
0: Bir yarım ay, tam ay, dolunay hani oradan aklına gelir diye düşündüm. Çok da iyi gidiyordun. Bir günü sen herhalde sabah akşam öyle düşündüm. Olarak baktım, düşündün.
1: Gece ay ışığı çıkıyor, gündüz çıkmıyor alakalı. Demek ki.
0: O biraz güneşle alakalı.
1: Yok aslında şeyi düşündüm. Bir ay bir de ama sabit olduğunu her
0: İlk
1: her
0: dördün, ay. Son dördün.
1: Evet, evet o var.
0: Olsun, sağlıklı oradan. Olsun diyelim. Yine ikinci etaptaki kazandığın ödülü sana tekrardan takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek istiyoruz.
1: Yarışma için teşekkür ediyorum. Güzel sorular. Bu kadar.
0: Başka sağlık olsun benim. Hoşça kal Bekir. Şey
1: çok teşekkür ediyorum şans verdiğiniz için. Size takdim ediyorum.
0: Teşekkür ederiz. Hoşça kal. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
3: Ben Sude, 18 yaşındayım. Mimar Sinan'da şehir ve bölge planlama okuyorum. Kastamonu'yum.
0: Bu kadar mı Sude?
3: Bu kadar.
0: Peki, o zaman hemen rakibine geçmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Ben Emir Çalışkan, 19 yaşındayım. Aslen Bursalıyım. Makine mühendisliği okuyorum İtalya'da. Hı hı. Bu kadar.
0: Bu kadar.
2: Evet.
0: Hoş geldin, sefalar hoş getirdin Emir, sen de. Şimdi arkadaşlar, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım ödüllerimizi kazanmaya başlayacak diyelim. Sizler şu anda rakip olduğunuz için sizlerden biri iddia duymam gerekiyor. Sude, sence kim kazanır?
3: Ben kazanayım.
0: Kazanır diyorsun.
3: İnşallah.
0: Kazanabilir misin peki?
3: Kazanırım bence ya. Kazanayım.
0: Rakibin şansı var mı?
3: Vardır, bilmiyorum. Verdim. Ama olmasın.
0: Peki o zaman Emir, sence kim kazanır?
2: Ben kazanacağımı düşünüyorum açıkçası.
0: Sude'nin şansı var.
2: Yani çok az.
0: Az.
2: Hiç bilmediğim yerlerden gelirse bir nebze şansı olabilir diye düşünüyorum. Ama genel kültürüme de güveniyorum demek isterim.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Bil bilebilirsinin ilk etabı başlıyor diyelim. Sorumuz geliyor. Harita çizimlerinde uygulanan küçültme oranına ne ad verilir? Çift ses geldi, çift ses.
2: Ölçeklendirme, ölçek.
0: Ölçek. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Emir'e gelsin efendim. Şu anda 1-0'lık bir puan tablomuz var. Aslında bölge ve şehir planlaması okuyorsun.
3: Ya senin... Ben geç bastım, o yüzden öyle oldu.
0: Bir kere basar mısın? Bir kere basar mısın? Evet, sen basınca tek ses gelecek. O yüzden bu sesi de duymak istiyoruz. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Emir'i tebrik ediyoruz. İkinci sorumuza geçiyoruz sevgili izleyenler. Genellikle boğaz enfeksiyonlarında ağız içinde bekletilip eritilerek kullanılan ilaç türü... Dedim, kestim sorumu.
2: Pastil demek istiyorum.
0: Pastil. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Emir'e göndermek istiyoruz efendim. Evet, 2-0'lık bir puan tablomuz var. Sude, bu soru senin için çok ama çok
3: evet.
0: önemli.
3: Evet.
0: Üçüncü sorumuza geçiyoruz efendim. Suyun kaldırma kuvvetini bulan filozof, matematikçi ve mucit kimdir? Evet, var mı bir cevabınız? Yok mu?
2: Maalesef bilmiyorum sonucu.
0: Ortak kararsa paslayabiliriz arkadaşlar.
2: Pas geçelim.
0: Pas mı?
2: Pas geçelim.
0: Peki Sude?
3: Pas.
0: Pas. Efendim, artık üçüncü sorumuzu bu soruyla geçmiş olduk. Pas dendi çünkü cevabımız Arşimet olacaktı. Hatırladınız şimdi dilimi.
2: Evet dönün. Evet, fizikte görmüştük. Hatırlıyorum.
0: Olsun, sağlık olsun diyerek artık yeni bir soruyla devam ediyoruz. Üç tunç tas hasoşaf şeklinde başlayan tekerlemenin devamı nasıldır? Gerçekten çok güzel bir tekerleme sevgili izleyenler. Buradan editörümüze sevgilerimizi ve saygılarımızı göndermiş olalım. Üç tunç tas has hoşaf. Hızlıca söyleseniz bunu be.
2: Üç tunç has hoşaf. Her şey yok, söyleyemem vallahi. Editörümüze
0: aslında
2: ben de sevgilerimi diliyorum.
0: Sorunun cevabı sorunun içinde. Sen söyle bakayım Sule.
3: Üç tunç tas hoşaf.
0: Has?
3: Has, hoşaf.
0: Hızlı söyle.
3: Üç tunç... Üç tunç, has, hoşaf. Hayır, hayır.
0: Olmadı.
3: Olmadı.
0: Ama sorumuzun...

0: Cevabı tabii ki de bu değil arkadaşlar. Cevap sorunun içinde. İyi düşünün. Neyin bilmem nesi. Ve butonlara basmadan cevap vermeyin ki. Nasıl güzel yardımcı olurum ama, değil mi?
1: Gerçekten inanılmaz. Yani son derece yardımcısınız. Teşekkür ediyorum.
0: Elimden yapmaya çalışıyorum. Teveccühünüz. Bu bir meyve aslında. Meyvenin nesi olur? Malatya'nın nesi meşhur?
2: Kayısı.
0: İlk butona basan cevabı alır. Çift ses.
1: Kayısı.
0: Demek kayısı istiyorum. Ama kayısı ne? Cevap gelmezse geçerim.
3: Hoşafı.
0: Duyalım.
3: Hoşafı, kayısı hoşafı.
0: Kayısı hoşafı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Sude'ye gelsin efendim. Kaçız? 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var. Sude kendini şu anda potadan kurtarmış oldu. Efendim 5. ve son sorumuzdayız şu anda. Bir sorumuza pas dedik. Sorumuz geliyor. Genellikle haftalık olarak hazırlanan okulda işlenecek konuları kapsayan plana dedim kestim.
1: Hızlı cevap vermek istedim. Ders programı olabilir mi ya da ders tak...
0: Ders programı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Emir'e gelsin efendim. 3-1'lik bir puan tablomuz var.
3: Tebrik ediyorum kendisini, hızlı davrandığı için oldu. Yoksa...
0: Yoksa ben kazanırım.
3: Evet, Emir ben çünkü biliyordum.
0: Diyorsun gibi. Biliyorsun önce, tabii ki de ama bu yarışmadan her şeyden öte bu yarışmada arkadaşlar hızlı olmak da önemli. Çünkü hızlı olamazsanız bilseniz dahi Sude örneğinde görmüş olduğunuz gibi cevaplayamayabiliyorsunuz. Olsun, sağlık olsun Sude. Biz seninle yarıştırmışsın. Çok keyif aldık.
3: Ben de çok keyif aldım.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin? Hayır. Gidiyorum ben.
3: Evet.
0: Evet, Sude'ye hoşça kal derken bizler Emir'le birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim efendim. Evet sevgili izleyenler, Emir'le birlikte artık ikinci etaptayız. Emir, rakibin Sude'yi 3-1'lik galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin?
1: Yani sorular daha çok bildiğim yerden geldiği için mutluyum. Ama tekerleme sorusu birazcık zordu. Onda biraz zorlandım. Hı-hı. Ama kalan sorular gayet bildiğim yerlerden geldi. Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi Emir, bu etabımızda toplamda 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve dünyanın enleri olacak. Bu etabımızda toplamda 3 sorumuz var. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta değil. Hazır olduğun zaman ilk sorumuza başlayabiliriz Emir.
1: Başlayalım.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Peki o zaman efendim ikinci etabımız başlıyor diyelim. Kayseri'de tek parça halinde üretilen rekorlar kitabına giren sucuğun ağırlığı kaç kilogramdır? Süremiz başladı.
1: Ben...
0: Süren geçiyor.
1: 750 kilogram.
0: Çık 750'den.
1: 1500 kilogram.
0: Çık.
1: 1750 kilogram.
0: 1750.
1: 1752.
0: Durdurdum.
1: 58.
0: 1750'de durdurdum. Doğru cevap 1740 olacaktı. Çok yaklaştığın için doğru sayıyorum. Efendim ilk sorumuzun ödülünü de 1740'la kazanmış oldu Emir. Kocaman alkışlar Emir'e gelsin efendim. Evet, hazırsan ikinci sorumuza geçmek istiyorum. Bir şarkı sözümüz geliyor Emir.
1: Gelsin.
0: Sen de biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki nokta nokta kal der gibi gibi.
1: Barış Manço'nun çok sevdiğim parçası.
0: Süremiz başladı.
1: Sanki gözlerin kal der gibi gibi.
0: Sanki gözlerin kal der gibi gibi. Burada ritimsiz okumak o kadar çok zor ki. Kocaman alkışlar. Temir'e gelsin. Doğru cevap gözlerin olacaktı. Biliyor musun? Biliyorsun bu şarkıyı mutlaka.
1: Tabii ki biliyorum.
0: Duymak isteriz senden. Emir.
1: Sesim de çok kötüdür ama.
0: Olsun, biz onu kırparız, keseriz. Kullanmayız belki.
1: Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi.
0: Kocaman alkışlar Emir'e gelsin efendim. Tekrardan ikinci sorumuzun ödülünü de Emir bu şekilde kazanmış oldu. Efendim artık bu etabımızın son sorusundayız. Bu soruya doğru cevap vermenin takdirinde artık üçüncü etabın anahtarını kazanmış olacaksın Emir.
1: Çok heyecanlıyım.
0: Sorumuz geliyor.
1: Gelsin.
0: Hastaya bakmaktan nokta nokta olmak yeğdir.
1: Tahmin etmek istiyorum. Hasta olmak yeğdir.
0: Hasta olmak yeğdir. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız. Emir'e gelsin. Evet, bu etapta 3'te 3 yaparak bütün sorularımıza doğru cevabı verdin ve bizden bu ödülü kazanmış oldun. Güle güle, güzel günlerde harcaman. Dileğiyle Emir, bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsin. Tamam mı, devam mı?
1: Ben devam diyorum, kendime de güveniyorum.
0: O zaman 3. etapta görüşmek üzere sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Emir'le birlikte artık 3. etaptayız. Yüzün kuyruğuna geldin diyebiliriz. Emir, neler hissediyorsun?
1: Vallahi çok mutluyum açıkçası. 2. etabı da geçmek beni iyi hissettirdi. Kendime çok güveniyorum. 3. etabı da inşallah geçerek ödülü alacağım.
0: Haydi bakalım, inşallah diyelim. Emir, bu etabımızda elinde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta.
1: Eyvah.
0: Sana bu etapta Yeşilçam'dan mı soralım? Genel kültürle devam mı edelim yoksa spora mı geçelim?
1: Ben spor konusunda kendime güveniyorum. Ben spora geçmek istiyorum.
0: Emin misin?
1: Eminim.
0: Peki o zaman spor zarfımı alıyorum ve açıyorum. Ben de Emir'le birlikte soruları ilk defa görmüş olacağım. Şöyle uzatalım. Emir, bizden bir joker hakkı da kazandın bu etapta.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Takıldığın veya cevaplayamadığın bir soru için istersen telefonla dostlarını, arkadaşlarını arayarak yardım isteyebilirsin. Tamam. Ya da burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin.
1: Seyircilerimize diyelim. Güvenim tam.
0: Peki o zaman hazırsan ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Tabii, başlıyorum.
0: Sorumuz geliyor. Türkiye'nin ilk kadın rallicisi kimdir?
1: maalesef bilmiyorum ben bu sorunun cevabını.
0: Direkt joker'i kullanacaksın.
1: Yani joker'i kullanmak isterim açıkçası.
0: Tabii, kime sormak istiyorsun? Telefon joker'ini kullanacaksın anladım.
1: Evet, evet, telefon joker'imi kullanacağım.
0: Aklına kim geldi?
1: Aklıma sporları, yani yarış sporlarını takip eden bir arkadaşım var. Mehmet Kındıroğlu. Kendisini şimdi aramak istiyorum.
0: Peki, buyurun.
1: Yüksek müsaadenizle.
0: Arayıp hoparlörü alırsan bizler de duyabiliriz.
1: Tamamdır. Arıyorum kendisini.
0: Evet, şu anda Emir joker hakkını kullanmış oldu.
1: Mehmet Bey, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
1: Size bir sorum olacaktı. Telefon jokerime başvurdum. Bilemediğim soruyla ilgili. Umarım doğru cevap verirsiniz diye umuyorum.
2: Ciddi misin sen şu an?
1: Evet. Şu anda yarışmadasınız. Canlı bağlantıyla size bağlandım.
2: İyiyim, iyi yaptın böyle.
1: Size sorumuzu yönelteceğim birazdan. Ben mi okuyayım, siz mi okumak isterdiniz? Siz okursunuz, tamamdır. O zaman yönlendiriyorum.
0: Alo Mehmet, merhaba.
2: Merhaba.
0: Sorumu soruyorum hazırsan.
2: Tabii.
0: Türkiye'nin ilk kadın rallicisi kimdir?
2: Vallahi bilmiyorum ya.
0: Süper. Cevabın yok yani.
2: Yok.
0: Peki, çok teşekkür ederiz Mehmet. Emin olduk.
1: Kankam canın sağ olsun ya.
0: Evet,
1: yüzüme kapattı kendisi.
0: Yüzüne kapattı. Çok inanmadı gibi geldi bana sanki.
1: Evet ya. Kendisi az önce yanımdaydı ama yani inanmaması gerçekten çok güç.
0: Evet. Bir cevabın var mı? Maalesef joker hakkımızı da kullandık.
1: Maalesef Emir. Ben çok üzüldüm gerçekten böyle başladığımızda. Rally hiç bilmediğim bir spor. O nedenle yani ilk kadın rallicimize de yani başarılarının devamını falan diliyorum. Tanımıyorum kendisini. Bundan sonra öğrenmiş olacağım.
0: Orman, yarışmadan çekiliyor musun? Yoksa bir cevap verecek misin?
1: Yok, vermeyeceğim.
0: Yani vermeyeceksin.
1: Yarışmadan çekiliyorum. Teşekkür ederim her şey için.
0: Galiba Emir'e bu 3. etapta ilk soruyla veda etmek zorunda kaldık sevgili izleyenler. Keşke bir cevap alabilseydik.
1: Diğer soruları görmek çok isterdim açıkçası ama.
0: Efendim, doğru cevabımız Samiye Cahit Morkaya olacaktı. Olsun, sağlık olsun.
1: Kendisine saygılar diliyorum. Bundan sonra hiçbir yerde atlamam.
0: Süper efendim. Yine 2. etaptaki ödülümüzü sana tekrardan takdim etmek
1: teşekkür
0: istiyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Güle güle, güzel günlerde harcama.
1: Ben de iyi bileli programlar dilerim sizlere. Kendinize iyi bakın.
0: Hoşça kal.
1: Hoşça kalın.
0: Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bilebilirsen de görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: beni İspanya'ya getiriyorsun ha?
1: Evet.
0: Bu İspanyol abim de beni yürüte yürüte ayaklarımın altını su toplattırdı be.
2: Rodriguez geldi İstanbul'dan ya, gelmiş ya.
3: Ben sana yolu söylerim, hadi.
4: Bankayı soydular.
5: Yakalayıp şöyle tırlar.
6: Şoförü teşhis etti.
7: El Cordobeslerin ikincisi. Pazara görüşeceğiz El Cordobeslerin ikincisi. Küçük Arena'ya, orada Boy ile çalışacak.
0: Boy istemez.
8: Kızla!
0: Bu annem mi?
9: Turist Ömer boğa güreşçisi bugün 16.15'te TV4'te.

0: Yaşar Çarlı, annesizliğinin sessizliğini, babasızlığının ağırlığını omuzlarında taşıyarak bir metrelik dar bir dünyada kendi emeğiyle bir hayat yürüttü. Ve bugün yalnızca dondurma yapan bir usta değil, dürüstlüğü, doğallığı ve emeğiyle gerçek olanın peşinden gitmenin ne demek olduğunu herkese hatırlatan Yaşar Usta'nın hikayesine tanık oluyoruz.
1: Yemek gidiyorum, tamam mı? Annemi bana göstermek istemedi. Şu hayata yalnız geldim. Yalnız da gidiyorum. Şu anda bile yalnızım. Allah'tan başka kimsem yok. Ben ona da alıştım. Neden? Çünkü beni insanlar çok kandırdı. Herkes menfaat peşinde olduğu için o bakımdan ben bu hayatta ne arkadaşım var, ne akrabam var, ne anam var, ne babam var. Babam 59 senesinde Bakırköy Akıl Hastanesi'nde öldü. Babamı kaybettim de ne hissettim? Çöktüm o zaman. Çünkü o benim tek dayanağımdı. Ama babamın da oraya gittim, ziyaret ettim. Helallerini de aldım. Amcam beni tıraşa götürdü. Amcamın oğlu daha doğrusu. Berber de dedi ki, amca bu çocuğu bana çırak versene dedi. Ben onun yanında bir müddet böyle çırak olarak çalıştım. Hatta boyum yetmiyordu. Ayağımın altına sandalye yaptılar tahtadan. Sandalye yaptırdılar. Ben amcamın oğlu çok menfaattan dolayı ben evden kaçtım. Bir de ben böyle fazla sıkıya gelemiyordum. Kaçtım. Bu sefer sinemada leblebi çekirdek satmaya başladım. ...60'lıklar halinde sokakta kaldım. Fakat öyle bir enteresan, hava çok soğuk. 27 Mayıs 1960'ta o ihtilal devresinde asker geldi. Nüfuskarda falan yok. Asker geldi, şey dedi, örfi idare var dedi. Yani dışarı çıkma. Asker abi ben örfi idareye ne yaptım dedim. Yani örfi idare var tamam ama o güldü tabi asker. Sonra şu dedi, yattığın yeri göster. Geldi baktı, bir kürk, içinde bir eski ayakkabı, bir de gömlek falan var. Sonra asker bana üstünde ne kadar ekmek, tayı derlerdi o zaman, konserveleri, zeytinleri bana bıraktı. Dedi ki, buradan dedi sakın çıkma, seni alırlar götürürler dedi. Ve orada o şekilde kaldım. Bostancı Kasaplar Çarşısı'nda Hıfzı Yorgun dedi ki sen burada leblebi çekirdek satıyorsun ama gündüz de gel dedi, dükkanda dur dedi. Benim ben de dedi tamam, o da o zaman tek başına. Sonra ben arkadan bu sefer yatacak yerim olmadığından ben orada aşağı yukarı 10 sene falan çalıştım. Günde 125 kuruş alıyordum. Ama gene çok yakışıklı.

dedim yalnız. Böyle tamam mı? Şimdi Derya Gazinosu vardı. Orada giderdim. Hep böyle böyle saç sarardım. Tamam. Buralarında da çiller vardı. Ama yalnız çalışmayı çok severdim. Ayda bir kere bana izin verirlerdi. Doğru Büyükada'ya giderdim. Orada durdum. Kadınlar gelirdi böyle suratımı böyle mıcıklarlardı. Ne kadar var bu şu kadar. Hepsini alırlardı orada bana. Oradan tekrar vapura biner geri gelirdim.

dondurmacılığa geçişim. Dondurmacı bana yatacak yer vaat etti. Yemek vaat etti. Barınma yeri olduğu için ben de direktman bütün işleri bıraktım. Dondurmacılığa geçiş yaptım. Askere gidip geldikten sonra ustaya dedim ben bir dükkan açacağım. Oğlum nasıl açacaksın dedi. Dedim açacağım. Açarsan dükkanı dedi uzağa gitme dedi. Yakına git ki dedi. Sana müşteri göndereyim dedi. Yani uzakta olursan dedi zarar edersin dedi. İlk kendi dükkanımı açtığımda bir güven hissettim. Gene hayalle. Ama ilk gelen gene iki ustam da hem Hayrettin hem de Hıfzı Hoca gelmişlerdir, beni ziyaret etmişlerdir. Bir de bana katkı olsun diye kimi şerbetlik getirmiştir, kimi tost makinesi getirmiştir. Tabii bu sefer daha iş dondurmacılıktan çıkıyor. Bu sefer şerbet, hakiki limondan şerbetlik, tost. Onları da yapmaya başladım tabii o zaman. Onların bana, ustalarımın bana çok büyük katkısı oldu. Ustalarım her zaman bana şuna demiştir. Ne zaman başın sıkışırsa, hangi konuda olursa olsun, tamam mı bize gelin. Bir de mal sahibim vardı, o da nur içinde yatsın. Emekli albaydı bu. Benden 5 sene kira almadı bu adam. Ve benden kira almamak için de evine her gün gazoz gönderir, dondurma gönderir. Evde 2 kişi, bir kendisi bir de şey var. Yani hanımı var. Dükkanı açtım. İlk müşterim geldi. 1 kilo dondurma aldı. İlk müşterim. 10 lira uzattı fakat üstünü verecek para yok. Daha ilk müşteri. Şimdi ben böyle çırpırken adam dedi ki sakin ol dedi. Bu benim dedi sana dedi bir dedi dükkan hediyem dedi. Onun için dedi sana dedi ben dondurma falan alacağımdan değil ama dedi şimdi dedi 10 lirayı versem dedi kabul etmeyeceksin. Ben dedi senin şeyini biliyorum dedi. Huysuz birisin zaten dedi tamam mı? Kabul etmeyeceksin onun için de ben dondurma aldım bu dondurmayı da başkasına vereceğim. Üstünü de istemiyorum paranın dedi. Ben sana dedi, dükkan açılışında hediyem bu sana dedi. Buyurun, afiyet olsun. Ben para versinler, boştur desinler, yapamam. Ama desinler ki bedava çalış desinler, hemen giderim. Şimdi de sen... Kalk Kadıköy'e gidelim, yürüyerekten hemen hazırım. Hiç eğitim almadım. 2 üniversite bitirmiş bir oğlum var. Bir de öğretmen kızım var. Benim için var ya, o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir. Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım.

dondurmaya hile katmayacaksın. He, zorluğu var. Herkes bana bazen der, ya sen enayi gibi işte uğraşıyorsun. Şimdi bir sürü şeyler var çıktı, işte sütün, meyvenin. Sen niye bunlar? Ben onlar meyvelerle, onlar canlıdır, ben onlarla konuşuyorum. Meyve dediğin canlıdır. Bak daha hiçbir yerde kavun yoktur ama bu kavunlar bana, ben malzemeyi alırken acımam. Elemanlara da derim, benim malıma bol olsun, acımayın malzememe diye.

0: Kolay gelsin, hayırlı işler.
1: Yaşar abi, kavunlar seni bekliyor, seni. Bal gibi.
0: Ah. Ya harika ben kavun. Ben bir kere görmem lazım abi. Evet, evet, bal gibi. Çünkü bak sen bunun şeyini algılama. Çünkü ne biliyor musun? Kavunun ağrı var ya. Ağrı olduğu zaman bal olur.
1: Yaşar abi, gel, senin dondurmana alacağım. Göre.
0: Ha. Ona göre.
1: Senin dondurmana göre. Fıstık gibi.
0: Tamam. İşte çilek budur abi. O gene sergilemiş çilekler, hadi bakalım. Hadi tamam. Hoş bulduk. Tamam mı? Bizim yaptığımız dondurma burada.
2: Şu an hiçbir tüm dondurmacılar açıkken Yaşar Usta açık geldi. Çünkü ürünler donuyor. Katkı madde atmıyor. Neyse o. Yemeyeceği ürünü millete satmıyor.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tamam mı? Bak gördün mü abi, bu çileğin dışı da içi de kıpkırmızıdır. Lezzet zaten bunda. Yani öyle şey değil. Yani bunların altı da aynıdır, üstü de aynıdır. Onun için gelip bu çocuklardan alırım. Başka arkadaş var onlarda. Yani hep aynı yerden almam. Çeşitli yerlerden alırım. Çünkü herkes faydalansın diye. Limonu da başka bir yerden alırım. Tam dondurmalık bak şimdi. Bunlar nasıl biliyor musun? Deve dişi. Tamam mı? Böyle nar olmaz. Tamam mı? Bu narlardan. Sonra bu armutlardan da yapıyorum ben. Bu armutlardan da yapıyorum. Ustaya takılıyordum. Ya usta niye iki çeşit yapıyorsun? O da bana derdi ki o mora benim derdi babam Çobal Sait bir çeşit yapıyordu, ben iki çeşit yapıyorum. Sen de derdi adam ol da üç çeşit yap, ama ben kafamda böyle 8-10 çeşit hayali vardı. Çünkü bakıyordum o yalnız bir gün kaymak, bir gün çikolata yapıyordu. Bir gün limon yapıyordu, bu kadar. Yani aynı şeyi, çeşidi aynı gün koyamaz, ama kafamda çok büyük hayaller var. Hayal kurduğun zaman mutlaka o hayalini gerçekleştiriyorsun. Ama önce bina nasıl temelden başlıyorsa hayal kurarak.
3: Ustacığım hoş geldiniz. Ne aldın pazarda?
0: Bu kavunları da güzel bir şekilde yaparsın. Şunları biraz daha şöyle açarsan,
3: tamam.
0: Yer içeri götürmeyeceksen sonra, biraz daha bunları açarsan hem müşteri diyalogları seninle rahat olsun, hem de etrafımız da temiz olsun, her tarafımızı. Ustayı iyi takip etmek. Yani usta bir şey anlatırken veyahut da yaparken sağa sola böyle baktın mı o orada bir şey öğrenemezsin. Ama ustam da biraz sertti. Bir hata yaptığım zaman bana bir tane vuruyordu. 2 metre, 3 metre ileri düşüyordum ve kalkıp sonra gene elini öpüyordum. Nur içinde yatsın. Çok dayağını yedim. Yani yediğim dayak buradan Erzurum'a gider gelir. Çok teşekkür ederim.
3: Ustacığım afiyet olsun.
0: Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Dedim ben bu kavunu yapacağım. Ve de dedim dünyada ilk kavunlu dondurmayı yapmış olacağım dedim. Yani başarabilirsem ama başaracağım dedim. Çok malzeme attım. En sonunda hiç su koymadım. Sonra bu sefer baktım tereyağı gibi çıktı kavun. Böyle. Çıkınca ben tabii medyalık oldum o zaman. Nasıl oldu? Şimdi birisi tesadüfen öyle yemiş. Kavunu da o şekilde yaptım. Ama çeşidim de 6. 6 çeşide çıkardım.

Hayatta tek hiçbir şeyden yılmadım. Her şeye de göğüs gerdim. Yapacağım bir işinde yapacağım dedim yaparım. Söz veremeyeceğim, yapamayacağım işinde sözünü vermem. Başta temizlik, dürüstlük ve sevgi. Temizliğe gelince ortam temiz olacak. Dürüstlüğe gelince içine apuk sapuk şeyler katmayacaksın. Sevgiye de gelince kendi yemeyeceğin şeyi düşmanına dahi yedirmeyeceksin. Bizim felsefemiz ne? Temizlik, dürüstlük, sevgi.

0: Gençlere tavsiyem şudur. Dürüst olun, dürüst olun, dürüst olun. Gençlere tavsiyem bu.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
3: Şampiyon!
2: Şahanesin Gemini.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Haç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Latte'den Americano'ya, Refresha'dan Frappuccino'ya keyifle içtiğin Starbucks içeceklerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
1: Keyfin yerine gelsin yemek sepeti.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
4: Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Çizi Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
4: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
6: Çok güzel.
4: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
5: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
7: Trendyol büyük indirim günlerinde Flying Tiger, Bellamezon ve Fistel ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.

0: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
1: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
1: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde Neftis, Stradivarius ve Bershka markalarında yeni sezon ürünlerini kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Bu cumartesi 1 kilogram tarsüt tereyağı Coop'ta sadece 469 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim ve Allah ömür verdikçe de çalışmaya devam edeceğim.

0: Metrekare'de bu bölüm Sapanca'da her odanın farklı konseptle dekore edildi. Dom tarzında bir otele konuk oluyoruz. Hem doğanın içinde hem de oldukça konforlu bir yaşam olanağı sunan bu otelin detaylarını tasarımcılarından dinleyelim.
1: Merhaba, ben Esra Nur Yoldaş, endüstriyel ürün tasarımcısıyım.
2: Ben Çınar Erk, iç mimarım.
1: Şu an Sapanca Şükriye'deyiz. Burada Sapanca Dom'u kurduk. 3 dönümlük arazi üzerinde 9 tane domumuz var. Kendine ait verandaları üzerine kurulu
2: 9 farklı
1: konseptte çadırımız var.
2: Burada fındıklık arazisi aslında burası ve burada hiçbir ağacı kesmeden sadece budayarak yaptığımız bir tesis burası. Doğayla iç içe olmak bizim için önemli bir faktör.
1: Arkamızda Sapanca Gölü manzarası ve solumuzda da bir vadi manzaramız var. Burada bütün konseptlerimizde farklı manzaralar yakalamak istedik. O yüzden hiçbirisi bir düzen üzerinde kurulu değil. Biraz daha farklı açılarda ve farklı kotlarda yerleşimlerini yaptık. Burada 9 farklı konseptimiz bulunuyor. Her konsepte farklı bir deneyim yaşatma amacıyla başladık projemize. Yani müşterimizin de bizden istediği şey aslında böyle başladı. Burada hiç ağaç kesmediğimiz için mesela bir tane konseptimizin ismi direkt verandasının içinden çıkan ağaçlardan alıyor.
2: Akasya.
1: Akasya ismi de evet. Dom çadır neymiş? Biraz ondan bahsedelim. Ahşap karkas üzerine kurulmuş bir sistemi var. Bu ahşap karkas sistemi kurulduktan sonra üzerine İtalyan brandası geçiriliyor. Biraz farklı bir malzeme aslında. Hiçbir şekilde işte su geçirme özelliği falan olmuyor. Domlarımızın ön kısmında şeffaf branda kullandık. Bütün domlarımızı farklı kotlarda yerleştirdik ve farklı açılarda yerleştirdik. Bu sayede herkesin kendine ait farklı manzarası bulunuyor ve mahremiyet alanını da korumuş oluyoruz. Bu arazide göreceğiniz bütün mobilyaları, bütün dekoratif objeleri, her şeyi burada kendimiz yaptık. Buranın ekibiyle birlikte 5 ay boyunca gerçekten geceli gündüzü çalıştık diyebilirim.
2: Her çadırın kendine ait gizli deneyim alanları var. Yani müşteriler gelip o alanları kendilerinin keşfetmesini istiyoruz. Orada çok keyifli vakit geçiriyorlar. Hatta duyduğumuz bir şey var. Bazıları geceleri orada uyuyup orada uyanıyorlar. Bu çok keyifli bir şey. Bu bahsettiğim file alanlarında müşterilerimiz geliyor burada kuş sesleriyle ve burada çok çeşitli kuş, ötücü kuşlar var. Saka, Florya, İspinoz gibi. Bunlarla uyanıyorlar. Çok güzel bir havası var. Buraya kesinlikle gelip deneyimlenmesi gereken bir şey. Anlatarak verebileceğimiz bir şey değil.
1: Burada müşterimizin bizden istediği, Sapanca'nın genelinde olan üçgen bungalovdan çıkıp biraz daha farklı bir tarz yakalamamızdı. Biz de bu 9 domu farklı farklı konseptlerde yaparak bunu korumaya çalıştık. Dilerseniz şimdi içlerini gezmeye başlayalım.

0: Şu an down konseptli odamızdayız. Burada daha çok koyu renklerle şık bir tasarım yapmak istedik. Buraya bir bar uyguladık. Barı aynı zamanda mutfak olarak da kullandık. Onun dışında teddy koltuklarımız var. Yapay bir kürk kullandık burada. Yukarıda bakır sehpalarımız bulunuyor. Hepsini özellikle gittik, işte tepsisini seçtik, altına ayaklar tasarladık. Bu oda tamamen kendine has bir konsepte sahip. Banyolarda ahşap lavabolarımız var. Aslında o lavabolar lavabo değildi, bir meyve tabağıydı. Ama biz onları alıp lavaboya çevirdik. Mutfaklarda kullandığımız lavabolarımız da seramikten ve boyasız. Her şeyin tam doğal haliyle kullanmak istedik açıkça söylemek gerekirse. Bakırlarımız, metallerimiz boyalı değil. Tam tersi her şeyi eskitme kullanmaya özen gösterdik.
1: Konseptimize uygun olarak genellikle ceviz ve rosewood renklerini seçtik ahşaplarda. Bu loft kat olduğu için bazı konseptlerimiz bu şekilde 70 cm kadar yükseltme kullandık. Çok tatlı bir boğa boynuzumuz var. Biz özellikle istedik ki bunlar görünsün, kapatmak istemedik. Çünkü glamping havasını örtmek istemedik aslında biraz da. Ya bu biraz lüks olabiliyor ama camping bir alan olduğu için bunu da kaybetmek istemedik aslında.
0: Loft katın bir önünden bar aydınlatmalarımızı indirdik. Aslında akşam burada gerçekten çok loş bir hava olmuş oluyor. Duvarlarımızda siyah taş desenleri kullandık. Döşemeler yaptık. Renk katması açısından bir kırmızı ayakkabılık dolabımızı ekledik. Ahşaplarımız genelde koyu renkte. Parke rengimizi de koyu renkte seçtik. Genelde koyu ama şık bir uyum yakalamak istedik burada. Verandasında sıcak havuzu bulunuyor. Onun dışında hepsine ait özel alanlardan bahsetmiştik. File üzerine rahat yastık uygulaması yaparak tamamen ağaçların altında çok sade ve doğa içerisinde bir alan yaratmak istedik. Onun dışında burada arazide bulunan kırpık ağaçlardan bir alan daha oluşturduk. Burası sürekli gelişmekte olan bir yer. Yani hani müşterinin isteğine göre ya da buranın doğasına göre biz de taleplerde bulunduklarında burayı uyguladık. Sonrasında buraya belki bir yatak bile koyabiliriz diye düşündük. Şu anda burası boş ama fotoğraf çekilmek için olsun, kitap okumak için olsun burada müşterilerimiz yastıklarını alıp gelip oturup güzel vakit geçirebiliyorlar.

Akasya konseptindeyiz. Bunda biraz daha bohem bir tarzımız var. Burada gördüğünüz bütün dekoratif objeleri biz kendi elimizle duvarı, yutong bu arada duvar, oyarak ve ondan sonra bir özel bir sıva tekniğiyle tamamladık. İsmini aslında akasya olmasının sebebi, çevrenizde gördüğünüz üzere akasya ağaçları var. Hatta verandanın ortasından bir tane akasya ağacı. Yine az önce bahsettiğimiz üzere ağaçları kesmemek gibi bir kaygımız vardı. Onu da tasarımın içine bütünleştirebiliriz.

Onun haricinde banyo tarafımızda çok bu konsepte özel seramikler, fayanslar seçtik. Birazdan göreceğiniz üzere. Yatak başı olarak iki tane bambu aydınlatma kullandık. Genel olarak burada loş bir havamız var aslında. Biz bunu amaçladık. Burada kullandığımız objelerin hepsi özel. Hepsi el yapımı neredeyse. Bunları gittik yerlerinden temin edip duvara monte ettik. Etnik halı tercih ettik burada çünkü bohem bir havası vardı. Yakışacağını düşündük. Burada yine göreceğimiz üzere diğer konseptlerden çok daha farklı bir havamız olmakla birlikte yine bunun kendine ait file alanı, sıcak havuzu var. O da biraz deneyim işine giriyor. Yani müşterilerin kendisinin bulması gereken bir file alanımız var. Manzaramızda olduğu gibi yeşil, kendiliğinden saklı bir alanı var aslında. Yine doğanın içinde, yani sadece kamp yapmaya gelmiş gibi aslında bir havamız var. Kendi konseptinin içerisindeyiz. Burada daha çok böyle bir eğlenceli bir hava sunmak istedik. Mevcut olan kaydırağı zaten görmektesiniz. Ahşapla metali direkt ham şekilde özellikle bırakmak istedik. Güzel bir zıtlıkla güzel bir uyum sağlıyorlar çünkü. Görmüş olduğunuz renkleri düz gri duvara biz direkt elimizle uyguladık. Gördüğünüz üzere merdivenden çıkıp kaydıraktan inmenizi biz istiyoruz. Yastık havuzu sizi bekliyor burada. Onun haricinde biz burada korkuluk istemedik. Çünkü yapının şeklinin, konseptin tasarımını bozacağını düşündük. O yüzden file kullandık. Yani bu file de dayanıklı. Sadece aslında dekoratif değil. İstediğiniz kadar zorlayabilirsiniz bunu. Onun haricinde bunun da çok güzel bir perspektifi var. Bu aşağıdakiler kadar ağaçların içinde değil, biraz daha havada daha güzel bir perspektife sahip. Hem vadiyi bahsettiğimiz üzere hem Sapanca Gölü'nü çok iyi görüyor. Burada bir sedir planladık, oturma grubumuz var. Bu bazıları olduğu gibi bu da loft katlarımızdan biri. 70 santim platform üstüne yükseltilmiş bir çadırımız bu. Yatağımız üst katta. Bu gördüğünüz renkleri özellikle çok uğraştık. Yani yaklaşık 3 saat bu renk uyumlarını baktık. Çünkü sonsuz bir kartelle takdir edersiniz ki onların arasında ince ince uyum sağlayacak zıtlık, ton sürton gibi bazı kuralları var bunların. Onları biraz öne alarak planlamaya çalıştık. Perdeleri de bu konsepte uygun bir şekilde farklı tonlarda planladık. Bu konseptimiz biraz daha eğlenceli bir deneyim sunmayı amaçladık. Ve elde ettiğimizi düşünüyoruz naçizane. Bu konseptimiz böyle.

Burası Marakeş konseptimiz. Marakeş'in genelinde olduğu gibi biz de kiremit rengi tonlarıyla burayı dekore ettik. Duvarımızda Marakeş'i andıran nişlerimiz bulunuyor. Tam nişin ortasında da yine aynı şekilde eskitme goldlarımızla aydınlatmalar tasarladık. Diğer çadırlarımızdan farklı olarak burada yatağı camın önünde konumlandırdık. Yatağın uygulamasında önce bir yutong döşeme hazırlayıp yatak için bir havuz gibi boşluk bıraktık. Sonrasında yatağı içerisine yerleştirdik. Banyolarımızda yine Marakeş'i andıran ama biraz renk katmak için mavi seramikler kullandık. Ve seramikleri asimetrik yerleştirerek üzerinde de taraklı sıva uygulaması yaptık. Detaylara gelecek olursak yine her yerde olduğu gibi Sapanca'nın doğasına uyumlu olması adına ahşap tabaklar kullandık, ahşap dekoratif objeler kullandık, boyanmamış seramik saksılar kullandık ve yutong'dan bir bitkilik hazırladık. Hiçbir konseptimizde mobilya olarak bir komodin eklemedik. Onun yerine ahşap tabaklarla veya bakır sehpalarla komodin işlevi görmesini istedik. Nişli duvarımızın ön kısmında yine burada kendimiz yaptığımız ahşap masamızı kullandık. Yanlarında da polo tipi sandalyeler kullandık. Bu modelin ismini de hatta üreticimizle konuşurken biz koymuş olduk. Onun dışında bir tane lambaderimiz var. Birazcık genel olarak hepsinde loş bir

ışık yakalamak istedik. Yani aynı doğada olacağı gibi hiçbir şekilde ışık gözümüze gelmesin diye özellikle ya yansıtmalı ışıklar kullandık ya da örtülü ışıklar kullanmaya özen gösterdik bu konseptimizde de.

0: Burası Japon konseptimiz. Diğer domlardan farklı olarak buranın metrekaresi daha büyük, 45 metrekare. Burada genel olarak Japon mimarisinde kullanılan geleneksel tarzları alıp kendimizce yorumladık. Duvarda çift taraflı bir duvar uygulamamız var. Bunun ismi geleneksel Japon mimarisinde soji diye geçiyor. Normalde tek panel olarak kullanılırken biz bunu çift duvar halinde kullandık. İçerisine led aydınlatmalar döşeyip yapay bitkiler koyduk. Burası aslında akşam tamamen loş bir ışık. Komple duvar ışığa dönüşüyor aslında diyebilirim. Burada bir orta sehpa tasarımı yaptık. Aslında komple bir kütüğü aldık, parçalarını birleştirdik ve boyamasını yaptırdık. Onun dışında koltuklarımız yine kendi tasarımımız. Japon mimarisine sadık kalarak bütün projeyi yürütmeye çalıştık aslında.
1: Ağırlıklı olarak Japon mimarisinde de olduğu gibi beyaz ve ahşabın tonlarını öne çıkarmak istedik. Evet. Ve başarılı olduk gibi.
0: Evet. Yani burası aslında hem yüksek tavanlı hem açık renklerden dolayı çok ferah bir konsept. Bu arada burada iki yatak odası var. Onun dışında bir tane yatak odamızda ebeveyn banyomuz da var. Ortada bir döner merdiven sistemiyle ikinci kata çıkartıyoruz insanları. Alt kattaki yatak odamızda yine soji uygulaması yaptık. Bu sefer sojiyi birebir uyguladık. Evet. Sadece onu bir sürgülü kapı halinde uygulamasını yaparak alt katı üst kattan ayırdık ve iki farklı mahremiyet alanı oluşturduk aslında.
1: Ve bu soji üst katı da aydınlatıyor, alt katı da aydınlatıyor ve aynı zamanda arkadaki yatak odasını da aydınlatıyor. Yani genel olarak aydınlık veren bir sistem bu. Ve gözümüze hiçbir şekilde çarpmaması çok büyük bir avantaj. Çok güzel bir ışık sistemi, tavsiye ederim.
0: Bu arada üst katı çıkan kısmı yatak odasının aslında yatak başlığı gibi planladık. Yani komple ışık bütün alt kattaki odayı, oturma alanını ve üst kattaki yatak odasını genel aydınlatması halinde tasarlandı. Alt katta yatak odasında komodin olarak bir ahşap parça var. Bu parça 350 yıllık bir parça, bir antikacıdan bulduk onu da. İki parçalı bir aydınlatma indirerek ahşap parçamızın üzerine yatağın tek tarafında bir yatak başı uygulaması aslında orada gerçekleştirdik.
1: Şundan bahsetmek istiyorum bu Japon konsepti için. Diğer gezdiğimiz bütün domlar 6 metre çapında, bu sadece 8 metre çapında. Yani bu iki çifte uygun bir konseptimiz. Bahsettiğimiz gibi birinin kendine ait ebeveyn banyosu var. Onun haricinde bizi zorlayan detaylar olmadı mı? Tabii ki de oldu. Merdiven gibi mesela. Bunların çok ince detayları vardı, ölçülmek, biçilmesi gereken. Bizi zorladı bazı noktalarda ama birazcık uykusuz gecelerin ardından bunları çözdük diye düşünüyorum.

0: Şu anda Metaverse konseptimizin verandasındayız. Burada zemini epoksi çalışması yaptık. Grafitinin sokak sanatı olmasından dolayı biraz da bunu konseptimize yedirmek istedik. Bu yüzden yatağımızı zeminde kullandık. Onun dışında iki farklı oturma elemanımız var. Bunlardan bir tanesi daha küçük, açık renkli. Bir tanesi de tam tersi, fazlasıyla iri ve nar çiçeği rengini kullandık. Böyle bir zıtlık yakalayarak aslında grafiti sanatını biraz daha konseptimize yedirmek istedik. Bunun dışında aydınlatmalarımız beyaz, ince, çubuk şeklinde. Bunun sebebi de duvarımızı ön plana çıkartmak, duvarı örtecek hiçbir şey kullanmamak içindi. Bu şekilde tasarımı bir bütün olarak konsepte yedirmek istedik aslında. İnsanların buraya gelip doğayla iç içe keyifli vakit geçirebilmelerini hedefledik. Umarım siz de beğenirsiniz.
1: İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size bir şeyler katmışızdır. Hoşça kalın.

Merhaba, ben Tülay Okun. Şu an Beykoz'da bulunan 20 metrekare küçük evimizdeyiz. Burası Beykoz'da, orman içerisinde, yeşillikler ortasında. Aslında şehre çok yakın ama bir o kadar da yeşil ve çok rahat nefes alabildiğiniz bir yer. Pandemi öncesi Türkiye'de küçük evler olduğunu araştırmıştım. Bir sosyal medya kanalında görmüştüm bunu. Pandemi başlar başlamaz da küçük bir çocuğumuz olduğu için ve doğayla iç içe büyümesini istediğimiz için çok da fazla beklemeden bir an önce siparişimizi verdik ve bu eve sahip olduk.

Tamamen termobulutan yapılmış, çam ağacından yapılmış bir ev burası. Doğayla iç içe yaşıyoruz zaten, o yüzden de doğaya saygılı bir ev açıkçası. 20 metrekare, tekerlekli, araç plakalı, araç ruhsatlı geliyor ve böylece istediğiniz yere konumlandırabiliyorsunuz bu evi. Şehrin içinde de aslında buraya çok yakın bir evimiz var bizim. Ama buraya sadece hafta sonları, özellikle bayram tatillerimizi burada geçiriyoruz. Küçük bir çocuğumuz olduğundan bahsetmiştim size. Doğanın bütün renklerini burada tanıyor. Bütün yaprakları, bütün ağaçları burada öğreniyor. Çok komik bir şey söyleyeceğim, kertenkeleyi bile seviyor. Hatta bir gün böyle bir saksının içerisine girmiş bir kertenkele vardı ve onu göndermek istemedi. Bu kadar hayvanları sevmesi, bu kadar doğayla haşır neşir olup bu kadar iç içe olması bizi çok mutlu ediyor açıkçası. Çünkü ben ona bu tarz bir öğretiyi hiçbir okulda veremeyeceğim, bunu biliyorum.

içi 20 metrekare ama dışarıda 150 metrekare kişisel bir bahçemiz. Artı bir de ortak bir alanımız var. Yani burası normalde 8 dönüm arazinin üzerine konumlanmış bir alan. Evin içinin çok küçük olması bizi çok da fazla kötü anlamda etkilemiyor. Ama biz zamanla kullanmaya başladıktan sonra şunu fark ettik. Bir dek ihtiyacımız var. Çünkü yağmurlu havalarda çamurlu ayakkabının bir biçimde dekin üzerine kalması gerekiyor. Bunun gibi ihtiyaçlar doğmaya başladıktan sonra önce dekimizi yaptırdık. Bahçemizin çitlerini çektik. İçeriği yeşillendirip ağaçlandırdık. Yürüme yolları yaptık yine çamurları çok fazla içeri getirmemek adına. Artı çocuğumuzu akşam erken saatte uyuttuğumuz ve içeride de çok fazla vakit geçiremediğimiz için dışarıya bir kamelya oluşturup ve buraya kendimize küçük bir salon yarattık aslında. İçine de güzel bir kuzine soba koyduk. Kış dönemleri hem sobamızı yakıp ısınıyoruz hem de üzerine yemek pişirdiğimiz günlerde oluyor ve çok lezzetli oluyor. Kamelya ile birlikte dışarıya da bir oturma alanı yaptık. İki tane ahşap sandalyemizin ortasına çiçeklendirmeler koyduk ve dışarıda güzelce bir salıncağımız var. Özellikle akşam saatlerinde güneş gittikten sonra bütün çocuklar burada dekin üzerinde oynuyorlar. Yarış yapıyorlar birbirleriyle, skuterleriyle, bisikletleriyle. Dekimizin altında odunlar var gördüğünüz gibi. Onlar hem dekor amaçlı hem de biz onları kış döneminde gerçekten yakıyoruz ve ısınıyoruz onlarla.

Ben yaşamaya başladıktan sonra çocuğun bisikletidir ya da işte bu tarz scooter'ıdır gibi ürünleri koymak için de bir depo alanına ihtiyacımız oldu. Ve küçük bir depo yaptırdık kendimize. Evin yanında duruyor o da. Bu arada evin dış yüzeyini özellikle fin camı seçtik. Yangına karşı ve sele karşı çok dayanıklı oluyorlar. Artık da doğayla da birebir uyumlular. Özellikle bu yüzden fin camı seçtik.

0: Yeni Disktable'la tanışma yapar mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disktable Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim duruyu?
4: Bravo vallahi.
2: Sen de sadece durula.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Trendyol büyük indirim günlerinde Altın Yıldız, DS Damat, Kiyalı ve Tudors'ta 1000 TL'ye 250 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: sen yine Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte şok.
2: Trendyol bir

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim. Şok
8: şok cepte şok. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Express, yollara düşelim. Kim tutar seni? Düşelim.
9: Dünyanın en ünlü kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'tan sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
10: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Şok market fiyatına adresimde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte şok.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear ben ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
3: Şok şok cepte şok.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur bir ekşi elma iç.
6: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
7: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
8: Çok güzel.
7: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
6: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
9: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.

0: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çıko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Bu cumartesi 1 kilogram tarsüt tereyağı Coop'ta sadece 469 lira.

0: anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

20 metrekarelik evimize konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Dışarıdan böyle 20 metrekare denildiğinde çok küçükmüş gibi görünüyor ama sizin de gördüğünüz gibi normal bir evde bulunan bütün konfora ve bütün ekipmana sahip burası. Bizimle birlikte evimize konuk olduğunuz için

0: Merhaba, Murat Aslan ben. Aşçıyım. Çocukluğunda aşçı olmayı aklından bile geçirmeyen bir aşçıyım. Yemek seçen bir çocuktum. Bazen de şunu söylüyorum. Neden aşçı oldum dediklerinde yemek seçiyorum. Çünkü istediğimi yapıp yiyebilmek için diyorum. İyi bir aşçı olacağım demedim. Ben aşçı olacağım dedim. Mutfağa girdiğim an ortalığı dağıtasım geliyor. Çünkü kaosu seviyorum.
1: Hadi.
0: Oturdum masaya, menü var, sipariş verdim, 10-15 dakika içinde yemek geldi. Çünkü içerisinin yoğunluğu, bağırış çağırış, çabuk yemek geldi, koştur, oraya git, buraya git, kaç dakika kaldı bilmem ne, aslında o bize has, bana has.

0: Pilot olmak istiyorum normalde. O yaştaki bir çocuğun kendi karar verme yetisi olmadığı için, aile karar verdiği için biz 11 yaşında ailemizden ayrıldık. İşte bir de Antalya'da bir 5 yıldızlı otelde staja girip mutfağın içinde profesyonellerle çalışmaya başlayıp öğrenmeye başlayınca ben dedim bu mesleği yapacağım. Aslında benim başlama hikayem biraz bu. Okulun bende çok yeri var mesleğe adım atmak için. 2 sene aynı yerde çalıştım, staj yaptım. Sonra okul bitti. O zamanlar tabii ne yüksekokul aşçılık var, ne fakülte var, gastronomi, üniversite ayağında herhangi bir şey yok. Sadece işte turizm, işletmecilik gibi bir bölüm var. Ben onu yapmak istemiyorum. Üniversiteyi okumayıp direkt mesleğe atılmayı karar verdim. Ondan sonra yavaş yavaş aslında biraz network yapınca, biraz çevren gelişince, biraz öğrenmeye başlayınca bazı şeyleri. Evet, ben iyi bir insan ve aşçı olacağım diye düşünmeye başladım.
1: Şu garsona haber verin, gelsinler diye bilgiler çıkıyor. Hadi.
0: Mutfakta beni kaos mutlu ediyor. Neden? Oturdum masaya, menü var, sipariş verdim. 10-15 dakika içinde yemek geldi gibi bir restorandaysanız bu en çok mutlu eden şey bu. Atıyorum bir oteldesiniz, büfe çıkması gerekiyor veya bir 1000 kişilik davet veriyorsunuz. Onun yemeklerinin yetişmesi gerekiyor. Aslında kaos dediğimiz şey de kaosun anlamı biraz daha koşturmaca bu anlamda. Biraz daha onu organize etme, biraz daha müşteriyi memnun etmek için, misafiri memnun etmek için birbirine çarparak küçücük mutfaklarda bir şeyler yapmaya çalışma. Beni mutlu eden bu aslında bu biraz. Önemli olan ben hep şunu söyledim. Yani bir misafire hizmet ediyorsun, onun için bir şey yapmaya çalışıyorsun. Yemeği gönderdiğinde onun gözündeki gülümsemeyi görebiliyorsun. O bizim için haz. Mutfağa girdiğimde haz yaşatmayı seviyorum biliyorsun. Aşçı olmak çocukluk hayalim değildi. Şartlar ve aile ve ilkokul öğretmenim ve mutfağın içine girince sevdiğimden dolayı aşçı olmaya karar verdim. İyi ki de olmuşum. Benim için Ramazan bir arınma. İnsanların birbirine daha fazla iyi niyet gösterdiği, yardım ettiği, etmesi gerektiği, her zaman etmesi gerektiği bir ay olarak görüyorum. Bu bence insanları daha fazla birbirine yaklaştırıyor. Ramazan benim için insanları birbirine yaklaştırma ayı. Allah'a yakınken bir de insanlar birbirine yaklaşıyor diye düşünüyorum.

yapıyorum. Aslında klasik aşure tatlısı gibi düşünün. İşte hububatlar var ve iki tane kuru meyve var ama biz bunu tuzlu çorba haline getirdik. İşte soğan var, nohutumuz var, buğdayımız var, feriğimiz var, maş fasulyemiz var, börülcemiz var. Biraz domates salçası, biber salçasıyla karışık. Hafif sarımsak, baharatlar, kuru erik, nar üstüne fındıkla beraber böyle bir çorba yapacağız. Aslında eğer haşlanmış olarak malzemeler elimizde durursa hazırlanması biraz daha ezogelin çorbasına benziyor. Sadece aşure lezzetleri var. Soğan doğrayarak başlıyoruz. Menüye aslına bakarsanız biz bir çorbayı bir kışlık olarak 6 ay önce koyduk. Çok da tercih edildi çünkü insanlar şey diyor, aşureden de mi çorba olur veya aşure çorbası mı olur diyor. Tabii gördükten sonra lezzetine de bakınca şaşırıyorlar. Benim tarzım biraz daha aslına bakarsanız yemekleri veya bilinen yemekleri biraz daha farklılaştırmak, farklı dünya mutfaklarını karıştırmak, biraz Anadolu mutfağını lokal mutfakları global lezzetlerle karıştırmak. Onun için biz buna cilokal konsept diyoruz. Böyle olunca otomatikman da insanlar şaşırıyor. Yağ koyuyoruz içine ilk başta. Sonra sarımsağımızı atacağız. Sarımsakla beraber de soğanımızı atacağız. Kavurmaya başlayacağız. Ya ben şimdilik iki porsiyonluk hazırlıyorum. Siz ona göre, yapacağınız dünyaya göre kendiniz ayarlarsınız. Sarımsağı attık. Soğanı attık. Soğanı kavurduktan sonra biraz un ve salça atıyoruz. Ondan sonra sebze suyumuz var burada. Sebze suyumuzu ekliyoruz. En sonunda malzemelerimizi atıp kenarda kaynamaya bırakıyoruz. Böyle bir çorba.

Hepsi haşlanmış kullanıyoruz malzemeler. Çünkü önceden haşladık ki hazırlanması kolay olsun diye. Pul biberin acısı çıksın diye az bir pul biberi önceden ekleyelim ki yanmadan da unu ve salçamızı ekleyeceğiz. Çok az un. Biraz da salça. Sonra kavurma.

Yani bence yaptığın lezzet, yemeklerin lezzetli olmasındaki en büyük hikaye biz aşçıyız. Yaptığımız her şeyin tadına bakacağız. Biraz kavurduktan sonra sebze suyumuzu ekliyoruz. Aslında biraz domates çorbasına benziyor. Bu kıvamda olunca çok daha iyi, hafif cıvık olması gerekiyor. Çünkü hububatın nişastası da her ne kadar haşlanmış olsa da kendini biraz bırakıp biraz daha koyulaştıracak çorbayı. Kaynamaya başlayınca da koyulaşacak. Onun için şimdi yavaşça ilk önce buğdaydan. Çok az nohut. Maş fasulyesi. Sırayla hepsini ekleyip bir 10 dakika kaynatacağız ve çorbayı tatlandırıp servis edeceğiz. Börülce ekliyoruz. Biraz kaynayınca hafif aşureden biraz daha cıvık olması gerekiyor normal bir aşure tatlısından. Şu ocağı

alayım da. Yavaş yavaş burada kaynasın. Tuzumuzu atıyoruz. Biraz karabiber. Çorbamızın bütün malzemelerini koyduk. Sadece sonradan ekleyeceğimiz naneli yağ, nar, fındık ve kuru eriye ekleyeceğiz üstüne. Çorbayı kısık ateşte kaynaması için kenara alacağız. Sonra da diğer tarifimize geçeceğiz. Baklava tandırımıza onun malzemelerini hazırlamaya başlayalım.

Şimdi ikinci tarifimiz baklava tandır beyti yapacağız. Bunun için çok malzememiz var. Çünkü ilk önce tandırı yapacağız. Tandırı marineleyip fırına atmamız gerekiyor. İşte dana pala etimiz var. Böyle yumuşak yerinden aslına bakarsanız butun. Soğan, tane karabiber, biberiyemiz, defne yaprağı, havuç, sarımsak, biraz yağ, hepsini bir güzel marineleyip kısık ateşte, yani 130-140 derecede 6-7 saat pişirmemiz gerekiyor. Bunu ki yumuşak olsun. Fırından çıktıktan sonra da bir güzel didikleyeceğiz bunu, beytinin içine sarabilmek için. Onun dışında bir tane klasik patlıcan beğendiğimiz var. Patlıcan beğendi yapacağız. Köz patlıcanımız var. Unu, sütü, sarımsağı, yağ, muskatı, biraz kaşar peyniri. Altına garnitür olarak vereceğiz. Hafif domates sos. Biraz da yoğurtla beraber süsleyeceğiz. Ama tandırın içine biraz daha lezzet olsun diye bir de karamelize soğan yaptık. Baklava hamuruna saracağız. Baklava hamurunda güzel bir tandır ve beyti gibi sarılmış şekilde servis edeceğiz. Başlayalım. İlk önce marineden başlıyoruz. Aslında çok kolay. Eti kesinlikle yıkamıyoruz arkadaşlar. Sadece kanını almak için peçeteyle bir kurutmamız gerekiyor. Soğanlar, havuç, işte defne yaprağı, baharatlar, sarımsak, yağla beraber çok iyi marineliyoruz. Çünkü 6 saat civarı fırında kalacağı için bütün o her şeyin raiyasının lezzetinin etin içine geçmesi gerekiyor. Çok yüksek ateşte bunu pişirirsek zaten et pişmeyecek, sertleşecek. Onun için düşük ateşte yavaş yavaş pişirmemiz gerekiyor tandır olabilmesi için. Tandırın özelliği zaten işte çok eskiden yaparlardı. İşte kerpiç fırında, tandır fırında pişirme tekniği demek. Tandoori diyor yabancılar. İşte Hint mutfağında tandoori var. Başka mutfaklarda fırınlanmış var. İşte roasted var, slow roasted var. Yavaş ateşte pişirilmiş. Bunu bir güzel alüminyum folyo ile kapatıyoruz. Fırına atıyoruz. 6 saat sonra tekrar çıkarıyoruz. Didikleyeceğiz ve hazırlayacağız.

Eti fırına attık. Şimdi garnitür olarak beğendiği yapacağız. Malzemelerimiz işte biraz önce saymıştık. İlk önce unu yağla hafif kavuracağız. Kavurduktan sonra patlıcanı atacağız, kavuracağız. Sarımsağımızı ekleyeceğiz. Sütümüzü ekleyeceğiz. En son kaşar peynirini muskatla tatlandıracağız. Ocağa koyduk mu şeyimizi, tavamızı, yağ atıyoruz bir güzel. Yağ attıktan sonra unu. Aslında Fransızların klasik bir sosu vardı, herkes bilir işte, fırın makarna üzerine de kuruyor. Bir çeşit peşamel yapıyoruz. Peşameli aslına bakarak fümelendirilmiş veya islendirilmiş patlıcanla, köz patlıcanla karıştırıp biraz kaşarla tatlandıracağız. Neden ilk önce unu atıyoruz? Patlıcan çünkü attığımızda sulanacak ve unu kavurmayacak. Unun kokusunu almak için onu ilk önce kavurmamız gerekiyor. Unu biraz kavurduktan sonra patlıcanı atacağız ve kavurmaya devam edeceğiz. Un kavrulduktan sonra patlıcanı ekliyoruz. Bu arada ben yemek seçiyorum demiştim ya. Mesela patlıcanı beğendi halinde yiyebiliyorum ama normalde kızartma gibi yiyemiyorum. Bu da benim hikayem. İlk yaptığım yemek, ben şeyde atıyorum. Okuldaydım. 12-13 yaşlarında okulda bize bir şeyler öğretiyorlar. Kek yapalım, onu yapalım, bunu yapalım. Ben Balıkesir'im için köye gittim bir yaz. Yaz tatilinde. Tabii herkes şey diyor. Murat, aşçı oldun. Şeyler yap bize. Eski fırınlar vardır. Kuzineler, maşinga derler bizim orada. Dedim ben size kek yapacağım. Ama bir yandan da arkadaşlarım çağırıyor. Hani oynamaya gidelim, oynamaya gidelim diye. O şeyin, işte kekin her şeyini yaptım. Fırına attım odunda. Dedim ben aşçıyım ya, 12 yaşındayım. Ben size kek yapacağım, ondan da pasta yapacağım. Ben oynamaya gittim. Sonra yengem çıkarmış fırından. Kek bizim söylediğimiz tabirle flatbread olmuş. Ben kabartma tozu koymayı unutmuşum. Herkes önüne dalga geçiyor. O gün aşçılığı bırakıyordum mesela. Tuzunu atıyoruz. Tuz attıktan sonra biraz sarımsak ekliyoruz içine, hafif lezzetlendirmek için. Ondan sonra da muskat ekliyoruz çok az. Kokusunu versin diye. Hafif kaynamaya başlayınca kenara alıyoruz. Ondan sonra fırından tandırımızı alacağız. Onu didikleyeceğiz. Baklava hamuruna saracağız. Tekrar fırına atacağız. Beğendiğimizde hazır.

Tandırımız çok yumuşak oldu, çok güzel pişti. Bunu böyle bir güzel alıyoruz. Ondan sonra beyti yapabilmek için didikleyeceğiz bunu. Çok güzel dağılıyor. Ben şöyle bir porsiyonluk didikleyeceğim. Gördüğünüz gibi. Didiklemeye bile gerek yok. Kendinden çok güzel dağılıveriyor. Didikledik. Didikledikten sonra daha önce hazırlamış karalimenize soğanı atıyoruz içine az bir şey. Kaşar peynirimizi atıyoruz. Bu arada beğendiği ısıtırken sunmak için tekrar içine biraz kaşar peyniri atacağız ki hafif lezzetlendirelim. Bunu da attıktan sonra iyice karıştırıyoruz. Sonra baklava hamurlarımızı yağlayacağız, saracağız, sonra fırına atacağız.

Şimdi baklava hamurlarımızı kurumasın diye çünkü nişastalı streçledik. Alacağız sarmak için. 2 kat baklava hamuru kullanacağız. Ama ilk önce tabii kesmemiz gerekiyor. Neden baklava hamuru kullanıyorum? Normal yufkadan da olur. Problem değil ama baklava hamuru daha çıtır çıtır olduğundan dolayı o dışın içi yumuşak, dışının çıtırlı dünyası daha güzel oluyor bana göre. Ondan dolayı yufka belli bir süre bekledikten sonra yumuşuyor. Tabii biz bunu domates sos ve yoğurtla da sunacağımız için onlar da yumuşatacak biraz. Onun için baklava hamuru seçtim. Bunları sayarken size biraz meslek yıllarımdan da bahsedeyim. Yani 15 yaşında mutfağa girdiğinizde eninde sonunda fiziksel olarak da bir gücünüz olmuyor. Yani ben ilk meslek yıllarında mesleğe kahvaltı bölümünde başladım. Bir aşçının mesleğe başlayan yeni bir çırağın aslında bakarsanız. Bu arada içine eritilmiş tereyağı sürüyoruz. En çok istemeyeceği bölümdür. Yani bütün gün işte kahvaltıya zeytin dolduruyorsunuz, peynir kesiyorsunuz, jambon kesiyorsunuz ve vesaire. Bir de müşteri karşısında otelde yumurta pişiriyorsunuz. Gücüm olmadığı için bir gün böyle bir tezgahta müşteri önünde yumurta pişirirken bütün yumurta istasyonunu 500 kişinin ortasında devirmiştim küçücük yaştayken. Hani dönüm noktalarım neydi aşçı olmak için diye bir şeyler anlattım ya. Aşçılıktan vazgeçmek için dönüm noktaların neydilerinden bir tanesi de buydu. Ama sonuçta vazgeçmedim. 2 kat baklava hamurunu yaptık. Biraz daha tereyağı koyuyoruz. Ondan sonra saracağız. Okulun çok büyük yararı var. Yani bütün gençler bana soruyor. Çok fazla üniversitede dolaştığım için. İşte okuldan mezun olunca biz ne olacağız? Okuldan üniversite okusun veya işte yüksekokul aşçılık okusun hiç problem değil. Ben de onlara şunu söylüyorum. Okul sizin bu mesleğe başlamanız için bir araç. Aslında her şey sizde bitiyor. Okulda teorik olarak çok büyük bilgi edinebilirsiniz ama sonuçta hızlılık da mesleğin içinde. Tandıra koyduktan sonra iyice sarıyoruz. 2/3 kadar. Çünkü çok kalın sararsak bu sefer içi de yumuşak olacak. Sonra bir şekilde kesiyoruz.

Kenarları da kestikten sonra fırına atılacak kabımızı alıyoruz. Ve üstünü çok az yumurta sarısı dolaştırarak hazır hale getiriyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika baklava çıtır olana kadar 200 derecelik fırında tutacağız. Ondan sonra da beğendiyle beraber kesip sunuma hazırlayacağız. Fırına atıyoruz.

Şimdi üçüncü tarifim olan tavuklu bir kase yapacağız. Aslında kase ne demek? İşte etin, karbonhidratın, sebzenin bir arada bulunduğu bir tane tabak servisi yapacağız. Aslına bakarsanız burada üç tane farklı yemek garnitür var. Biz bunu tek bir kase içinde sunacağız. İşte bir körili mantarlı bir tavuğumuz var. O yanına anam babam ev usulü kuskus yapacağız. Köy kuskusu. Bir tane de işte klasik ratatu sebze yapacağız. Ratatu filmini seyretmişsiniz aslında. O farenin isminin geldiği yemek de bu. Orada biraz daha böyle dize dize yaparlar. Biz burada kavurarak yapacağız. İlk önce kuskustan başlayacağım. Çünkü kuskusun pişme derecesi biraz daha uzun. Malzemeleri yaparken tek tek anlatacağım. En baştan anlatmayayım. Kuskus için işte biraz soğan lazım. Yağ, kuskus, tereyağı, bir de sebze suyu lazım. Soğanla bir güzel kuskusu kavuracağız. Sebze suyumuzu ekleyeceğiz. Üstüne tereyağı atacağız. Kenara demlenmeye alacağız. Yaklaşık bir 20-25 dakikaya kuskusumuz hazır olacak ama iyi kavrulması gerekiyor. Bir tane derin bir kabımız lazım çünkü kuskus çok su çekiyor. Yani aslına bakarsanız tabii un, hamur işi, makarna gibi düşünün. Yani pirinçten daha fazla su çekiyor. Onun için iyi kavurduktan sonra işte soğanı açacağız. Şimdi önemli olan şu, yağ attıktan sonra önce kuskusa biraz renk verip sonra soğan atmamız gerekiyor. Soğan attığımız zaman soğan sulandırdığı için kuskusa renk vermeyecek. Ona dikkat edelim. Yağımı koyuyorum. Yaklaşık işte 150 gram kuskus gibi düşünün. Isındıktan sonra kuskusumu atıyorum. Kuskusu renklendiriyoruz aslında bakarsanız. Hafiften kahverengi bir hal alacak şekilde kavuruyoruz kuskusu. Mutfağın en güzel yanı kaos. Yani biraz önce röportajda da bahsettim. Aynı anda işte şu an evet size tarif verirken ayrı ayrı yapmaya çalışıyoruz ama aynı anda bunu, onu, yanında çorbayı beğendiği 5 tane 6 tane ürünü yapabilmek aslına bakarsanız bu işin en zevkli kısmı. Evde de öyle değil işte, Ramazan'a iftarda misafiriniz var, akşam olmuş 4. Siz yemek yapmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan sarma sarıyorsun, bir yandan çorba kaynıyor, bir yandan işte çocuğu olanlar için çocuk bağırıyor. Anne baba bana şunu yap bilmem ne. Aslında mutfakta hayatın bir parçası olduğu için biz de mutfakta yaşıyoruz. Ben evde arada yapıyorum çocuklar istediğinde. Tabii şöyle de bir durum oluyor. Benim yaptığım yemekler bu arada en güzeli ev yemekleri. Onu hiç kimseye bir şey. Şu an o konuda başka bir...

0: Bir şey söyleyemem.
1: Tabii çocuklar şimdi ben yüzde meslek hayatım %70'inde restoranlarda çalıştığım için çocuklar da bir şekilde benim çalıştığım yerlere girip yemek yediler. Biraz kavurduktan sonra soğanı atıyoruz. Tabii evde yapılan yemekler ne kadar lezzetli olsa da ev yemeği olduğu için farklı değil. Çocuklar sürekli canı istediklerinde benden istemeye başladılar. Ben de evde işte özellikle pandemi döneminde o 2 ay boyunca ilk kapandığımızda bütün yemekleri bana yaptırdılar ev halkı. Hatta Ramazan'a denk gelmişti şimdiki gibi. Hafif kavrulduktan sonra rengini gördüğünüz sarımtırak oldu. Suyu ekleyeceğiz. Kısık ateşte kapağını kapatacağız. Ben ocağı değiştireceğim. O demlenmeye devam edecek. Bu kadar kuskusun içine yaklaşık 2 parmak geçecek kadar su ekliyoruz. Kaynar su olması önemli. Suyu ekledikten sonra ateşin altını kısıyoruz. Kuskusu demlenmeye bırakıyoruz. Bırakmadan önce de içine 2 parça tereyağı atıyoruz. Hafiften karıştırıp kısık ateşte kapatıyoruz. Ben kuskusun yerini değiştireceğim. Burayı alacağım. Şimdi sebzeyi yapacağız. Tabii tuzumuzu unutmuyoruz. Ratatu sebzemizi yapacağız. Şimdi sebzelerde her şeyin bir pişme sırası var. Biz burada daha önce işte patlıcan, biber, yeşil biber, havuç, kabak, soğan, mantar, orbit fasulyemizi aldık. Bunların hepsini doğradık ama aynı ayara getirebilmek için pişme derecelerini çok basit bir örnek. Aslına bakarsanız soğan pişmezse gırç gırç yapar ağızda. İlk önce onu öldürdükten sonra sebzelerin sertliğine göre bunu ayarlamamız gerekiyor. Ve mümkün olduğunca az pişirmemiz gerekiyor. Nedeni de şu, çok pişirirsek bütün içindeki vitamini, proteini vesairesi uçar. Daha renkli kalması lazım arkadaşlar. Onun için yaparken ilk önce soğan ve havuçtan başlayacağız. Tabi bu arada fesleğenimiz, sarımsağımız, baharatlarımız da var. Onlarla pişirip kavura kavura hızlı ateşte bir sebze kavurma haline getireceğiz. Bu ratatunun başka bir versiyonu. İlk önce soğanı atıyoruz. Tava çok kızarsa direkt sarımsağı atarsak sarımsak yanar. Onun için soğan hafif kavrulduktan sonra sarımsağı atarsak sarımsak yanmayacaktır. Sarımsaklı yağ yapıyoruz biz yemeklerde kullanmak için. Hem sarımsağın rayası yağa geçiyor. Hem de daha uzun süre saklayabiliyoruz. Hafif soğanı kavurduktan sonra havuca atıyoruz. Ki de biraz önce bahsettiğim sertlik hikayesi. Biraz sonra da biberlerle devam edeceğiz en son. Sonra patlıcan, sonra orbit fasulye ve mantar diye gidecek. Ama hızlı ateşte, hızlı kavurarak yapmamız gerekiyor. Havucu attıktan sonra fesleğen bütün o taze baharatlarımızla lezzetlendireceğiz ki kavrulurken içine geçsin. Kabak ekliyorum. Aynı anda patlıcan ekliyorum.

tuz ve biber. Sebzeler kavrulukça kendi suyunu da biraz bırakacak ama çok sulu olmaması gerekiyor. En son sulandıracak şey onu mantar zaten. Mantar suyunu bırakır. Onun için hızlı ateşte yapmamız gerekiyor. Biber atıyoruz az bir şey. Yeşil biberimizi de. Kavurmaya devam. Mutfakta yemek hazırlarken işte

besin değeri olarak iyi. Hem lezzet verecektir. En son mantarı atıyoruz. Mantar zaten dünyanın en kolay pişen sebzelerinden bir tanesidir. İki salladıktan sonra orbit fasulyemiz var. Bu daha önceden hafiften haşlamıştık. Onu atacağız ve kenara atacağız. Kendi sıcaklığıyla zaten mantar hafiften pişmeye, erimeye devam edecek. Gördüğünüz gibi hiç rengini kaybetmeden hafif İtalyaların tabiri hafif al dente kıvamında rengarenk bir tane ratatu sebzemiz oldu. Bir iki dakika daha ocakta tuttuktan sonra bunu kenara alıyoruz.

Şimdi de bu kase için ratatouille yaptık. Kuskusumuz olmak üzere. Bir de böyle körili, kremalı, mantarlı bir tavuk yapacağız. Üç yemeği aynı tabakta sunacağız. Dünyada trend hatta bunlar. Şimdi daha işte pok bol diyorlar. Dolu dolu kase diyoruz biz. Bu da bizim sıcak kaselerimizden bir tanesi. İftarda daha az garnitür, sebze ve atıyorum kuskus yerine firik pilavı, pilav koyarak bu tavuğu da servis edebilirsiniz. Üç yemek bir arada gibi. Bunun için ne lazım? İşte yine sarımsaklı yağımız, soğan, biraz biber, mantar, maydanoz, tavuk, but lazım. Biz but kullanmayı tercih ediyoruz. Nedeni de şu, daha lezzetli ve yağlı oluyor. Göğüs çok kuru. İşte biraz köri tozu, krema, tuzumuz, biberimiz, tereyağımız. Bununla beraber hızlı hızlı, tekrar ediyorum, hızlı hızlı pişireceğiz her zamanki gibi. Yağ ekliyoruz. Biraz önce demiştik. Yağ ekledikten sonra, yağ çok kızgın olunca ilk önce soğanı atıyoruz. Sonra sarımsağı atacağız. Sarımsağı atıyoruz ve beraber kavuruyoruz. Buradaki özellik şu, zaten soğan, sarımsak, tavukla beraber bir güzel kavurup hızlı hızlı pişireceğiz. Asya yemeği olduğu için aslına bakarsanız körülü tavuk bir Hindistan yemeği veya Thai curry de diyor, Thai yemeği diyorlar. Tabii ki orada köri ezmesi kullanıyorlar, limon çubuğu kullanıyorlar ama bunlar bizim damak tadımıza uygun ve Türkiye'de kolay kolay bulamayacağımız şeyler olduğu için toz köri kullanıyor durumunda olacağız. Hızlı ateşte olduğu zaman, yani yağ kızgın olduğu zaman tavuğun içindeki su hapsoluyor ve daha çabuk pişiyor. En son bunu yaptıktan sonra hepsini tabaklıyor durumunda olacağız. Bu arada kuskusumuza bir tık daha su ekleyeceğiz.

dersimizin tavağını yapacağız. Kocaman bir iftarlık tabak seçtim bunun için. Gördüğünüz gibi kuskusun kahverengiliği istediğim gibi oldu aslına bakarsanız. Böyle yaya yaya bir tane tabak yapacağız aslına bakarsanız. Doyurucu. Bu arada çorbamız da ısındı. Aynı şekilde buraya ratatouille sebzemiz birer kaşık. İki tarafa da. Bunu da böyle koyacağız. Bir de işte tavuk butumuz. Bunu da böyle koyacağız. Kaseyi yaptıktan sonra tabağımız hazır. Fırında beytimiz vardı. Onun malzemelerini de hazırlamıştık. Gidelim fırından beytimizi alalım. Onu da tabaklayalım. Şimdi beytiyi tabaklayacağız. İşte beyendi yapmıştık bir güzel. Beyendiye kaşar peynirimizi de ekledik sonradan. Tabağın altına beyendiyi koyuyoruz. Az bir şey. Sonra çıtır çıtır baklava beytimiz çıktı. Onu bir güzel keseceğiz. Sıcak sıcak çok güzel.

koyayım da. Yumuşaklığı daha iyi görebilin diye. Çok az, etrafına hafif lezzet ve renk versin diye domates sos atıyoruz. En son da çok az yoğurt tepsinin üstüne az bir şey. En son yoğurt az bir şey. Üstüne isteyen kırmızı yağ atabilir. Üstüne isteyen çok az eritilmiş tereyağı atabilir. Üstüne isteyen naneli yağ atabilir. Biraz kekik atabilir. Herkesin lezzetine kalmış. İki tabağımızı da yaptık. Şimdi de aşure çorbamızı tabaklayacağız. Çorbamızı ısıttık. Yanına böyle ben kıtır ekmekler hazırladım. Vermek için. Siz isterseniz vermeyebilirsiniz. Çorbamızı işte tam kıvamı böyle, çünkü çok taneli olduğundan çorba daha koyu olursa aslına bakarsanız lapa gibi olur. Amiyane tabirle çorbayı koyuyoruz. Üstüne kuru erik atıyoruz biraz. Nar tanesi atıyoruz. Ve doğranmış fındık atıyoruz. En sonunda üstüne daha önceden hazırladığımız yağlı nanemizi gezdiriyoruz. Aşure çorbamız da bu. 3 tane yemeğimizi yaptık. Tabaklarımız bunlar. Şimdi sofrada bu yemekleri servis ederken buluşalım. Restorana geçelim.

Yemek konuşur mu? Dili yok ki konuşsun. Nasıl konuşsun? Ama öyle lezzetli yaparsın ki tadan konuşur. Anlatanın diline dolanır, konuşturur. Yani yemek konuşur mu? Tabii ki konuşur. Lezzetiyle birisinin diline ses olur, anlatır kendini. Konuşan, konuşturan yemekler yapmaya çalışın. En basit görünen yumurta bile olsa lezzeti olsun yeter.

0: de Sıla Bilgili Tokgöz.
1: Annem mutfakta programından sevgiler.
0: Evet, kocaman selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz sizlere. Ela'cığım yine her zaman olduğu gibi sizler için çok güzel iki tane tarif seçti. Neydi bunlar Ela'cığım?
1: Çilekli semisotu salatası.
0: Evet.
1: Bir de
0: patatesli
1: böcek.
0: Evet, bir de bir güzel böreğimiz var bugün. Çok güzel, çok sağlıklı iki tane tarifimiz var. O halde biz hemen önlüklerimizi giyelim ve tarifler için burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim, salatamıza başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, başlayalım. Bugün çok güzel bir salatamız var. Ela'cığım önce bizim için malzemelerimizi saysın bakalım, neler kullanacağız. Ne vardı?
1: Çilek.
0: Evet.
1: Ceviz. Top peynir.
0: Ne?
1: Semizotu.
0: Evet, ve semizotu vardı. Sosu için ise onları da ben sayayım. Yapacağımız sosa nar ekşisi, zeytinyağı, susam, kekik ve tuz kullanacağız. Özellikle böyle bahar aylarının en sevilen lezzetlerinden biri olan semizotunu kullanmak istedik. Bugün omega 3'ten çok zengin, çok güzel bir lif kaynağı. Çilek var. Çilek zaten C vitamini deposuydu. O yüzden bu salatayı mutlaka yapın. Gerçekten çok seveceksiniz. Farklı meyvelerle de bunu yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Ela'cığım istersen önce ben biraz çileklerimizi doğrayayım. Olur mu? Ne dersin?
1: Tamam.
0: Sen de o sırada bu kabımızın içerisine bu semizotlarımızı doldurabilirsin. Tamam mı?
1: Hepsini mi?
0: Hepsini doldurabilirsin. Özellikle böyle hani bu tip tarifleri sevenler için gerçekten çok ferah bir öğün yerine bile geçer. İçerisinde peynir de kullandığımız için bir yandan protein de yükseltmiş oluyoruz.
1: Bir tane kaşık verir misin?
0: Tabii ki verebilirim. Al bakalım.
1: Şundan da gitsin de.
0: Koyayım mı?
1: Koy.
0: Şöyle alayım ben. Çok pardon.
1: Şey döküldü.
0: Evet, olsun, zaten bir
1: şey bu ucuymuş.
0: Evet, onu alabilirim ben. Tamamdır.
1: Ah,
0: alırım sonra. Problem yok bir tane.
1: Karıştırayım mı?
0: Karıştır bakalım. Ben de bir yandan çileklerimizi doğrayayım içerisine eklemek için. Şöyle şurasını almayalım. Çilekler özellikle bu aylarda gerçekten çok kısa dönemi olan bir zaten meyve açıkçası. O yüzden bunu mutlaka deneyelim. Hazır mevsimi de geçmemişken. Bunu çağlayla yapabilirsiniz aynı mevsimde. Çağla böyle çok güzel buruk bir tat, bir ekşi tatlı, hafif güzel bir mayhoş bir tat veriyor. Onu da mutlaka deneyebilirsiniz. Böyle size alternatifler olsun. Peynirli sevenler peynirli. Tamamen salata anlamında kullanacaksanız hiç peynir kullanmaya da bilirsiniz bu arada. Ama ben en çok çileği yakıştırıyorum.
1: Ama şu ne?
0: Efendim? O da bilmem sapı olabilir belki bir tane. Senin en sevdiğin meyvelerden bir tanesi değil mi çilek Ela?
1: Evet.
0: Bu aralar çok seviyorsun
1: bir
0: görüyorum.
1: Bir de üzüm.
0: Bir de üzümü zaten artık hepimiz öğrendik. Bence bu kadar çilek bitecek gibi duruyor.
1: Ben i̇çine, de karıştırdım.
0: İçine istersen şöyle biraz bana yaklaştırabilir misin tabağımızı? Teşekkür ederim. Şöyle içerisine çileklerimizi ekledik. Şimdi yine bir omega 3'ten zengin başka bir şey olan cevizi ekleyeceğiz. Ceviz de çok yakışıyor. İsteyenler buna böyle
1: blenderdan kabak çekirdeği...
0: Yok, blenderımız yok bugün. İsteyenler buna böyle kabak çekirdeği içi de ekleyebilirler. O da gerçekten çok yakışıyor. Ekleyeyim mi cevizlerimizi?
1: Ceviz ekle.
0: Sen ya da bunları eklerken ben sosu yapayım olmadı. Ne
1: hepsini
0: dersin?
1: Mi?
0: Hepsini koy. Böyle aşağı yukarı yarım çay bardağı kadar kullanabilirsiniz. Şimdi zeytinyağı, nar ekşisi, susam. Buraya sağlıklı yağlardan...
1: Ay ben de susam yapmak
0: öyle
1: istiyorum.
0: Öyle mi? O zaman ben şöyle bir ekleyeyim bakalım.
1: Yok, ben eklemek istiyorum.
0: Sen karıştırmak ister misin?
1: Hayır.
0: Ben sen mi? Hadi gel o zaman ekle bakalım.
1: Değişelim.
0: Yine mola daha şey peynirleri koyacaktık.
1: Aa, tamam.
0: Sen peynirlerimizi koy istersen, ne dersin? Ben sana bunu hazırlayayım.
1: Ben sana yetişirim.
0: Yetişirsin. Sen. Hepsini çok sularına koymana gerek. Dur bak şöyle yapalım istersen.
1: Su geliyor.
0: O kadar sulandırmayalım o zaman. Şöyle yapalım içerisine. Böyle.
1: Ben kaşıkla koyabilir miyim?
0: Keyfinize göre al bakalım. Koy, tutabilirsin. At bakalım içerisine. Bence biraz daha güzel olacak gibi duruyor. Ne dersin? Şöyle biraz daha ekleyelim.
1: Son kaşık galiba.
0: Koy. Biraz da top peynir ekledik. Ben top peyniri yakıştırdığım için kullandım. Elbette keçi peyniri, burada beyaz peynir, lor peyniri, her türlü peynir de olabilirdi. Şimdi zeytinyağı ekledik birazcık.
1: Salata güzel oldu.
0: Evet, nar ekşisi de çok güzel
1: bana
0: yakışıyor buna.
1: Az şey bırakma yapacağım.
0: Hayır, bırakmadım. Hadi tamam gel. Heh. Sen bunu yapmak istiyorsun. Gel bakalım.
1: Değil.
0: Ben şunları alayım.
1: Şunu da alsana sen.
0: Alayım.
1: Şunu da sen.
0: Tamam, ben salatamızı da alıyorum o zaman.
1: Kaşık verebilir misin?
0: Verebilirim. İstersen şunu da çırp, bak çırpma telimiz var ya, al bunu da güzelce çırpalım. Şimdi içerisinde birazcık susam ekleyeceğim.
1: Susam ek... Aa susam ama evet. Her zaman en üstüne ekleniyordu hani. Hı-hı. Bu ne?
0: Evet.
1: Bu ne?
0: Dur Ela'cığım, bu da tuz. Buna şimdi nane ekledik.
1: Yok, bu
0: susam ekledik. Mi? Kekik ekledik bir tane. Onları sen şöyle güzelce bir çırp bakalım nasıl oluyor.
1: Nane mi? Nane.
0: Nane, kekik, kekik.
1: Nane. Hadi bakalım. Nane
0: mi dedin? Çok pardon. Ama nane de güzel olabilir gerçekten.

0: gerçekten de. Şimdi ben bir yandan salatamızın şu güzel renklerine bir bak Ela, ne kadar güzel oldu. Rengarenk bir şey oldu burada.
1: Asıl şuna bak sen.
0: Evet, o da çok güzel oldu Ela. Hadi getir bakalım sosumuzu da ekleyelim mi?
1: Sos mu?
0: Bu bizim sosumuz. Teşekkür ederim.
1: Ay bu tarif hemencik
0: bitti. Ben buna birazcık daha yağ ekleyeceğim sadece. Evet, şimdi çok güzel oldu bak.
1: Ya ama oldu diyorsun, karıştı diyorsun.
0: Birazcık daha çırptım. Bir şey yapmadım ki başka. Şöyle sosu da ekleyelim güzelce.
1: Karıştırayım.
0: Evet, şimdi karıştırma kısmı sende. Al bakalım. Tekrardan karıştırdık. Böylece çok hem çok lezzetli hem çok faydalı. Gerçekten de bu aylarda böyle ferah bir şey yemek istiyorum. Çok yağlı besinler tüketmek istemiyorum diyenler için çok güzel bir alternatif oldu. Ela'cığım sen de beğendiğin gibi duruyor.
1: Evet.
0: Tamamdır. O halde şimdilik salatamız hazır. Bunu şimdi dolaba götürelim. O halde biz diğer tarif için tekrardan burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim, böreğimize başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, patatesli böreğimizi yapmak için buradayız. Şimdi Ela'cığım hemen sizler için önce bir malzemelerimizi saysın. Bakalım neler kullanacağız.
1: Patates, maydanoz, yoğurt, peynir, havuç, yumurta.
0: Evet, içerisine bir de susam koyacağız üzerine. Zeytinyağı, tuz, karabiber ve tatlı bir pul biberimiz de olacak içerisinde. Bunlar da baharatlarımız. Bunu dilediğiniz gibi farklı baharatlarla yine de aromalandırabilirsiniz. Evet. Özellikle böyle patatesi çok seviyorsunuz ama böyle kızartma yemesinler, işte biraz daha az tercih etsinler diyenler için de çok güzel bir tarif aslında. 3 tane yumurtayı güzelce rendeleyip aslında suyunu sıktık ve un olarak da onu kullanmış olacağız. Unsuz, yani glutensiz de bir tarif olacak bir noktada. O yüzden güzel olacak bence. Başlayalım mı Ela'cığım?
1: Evet,
0: hadi başlayalım. Bakalım şimdi malzemelerimizden patates içine ekler misin? Güzelce bir karıştıralım onu.
1: Hepsini.
0: Hepsini koy.
1: Tamam.
0: Getir istersen, ben şöyle kaşıkla yardım edebilirim. Sen de koyabilirsin. Şöyle yardım edeyim mi? Ben tutayım istersen, şöyle yapayım.
1: Yok ben koy.
0: Sen
1: ben
0: koy o zaman. Tamam hadi öyle yapalım. Tamam. Güzelce doşalt bakalım.
1: Ben daha hendek
0: evet.
1: Kolay doşaltayım.
0: Yani böyle haşlanmış olmasına hiç gerek yok. Çok rahat fırında pişiyor zaten. Hani belki aklınıza çiğden koyma fikri tuhaf gelmiş olabilir ama gerçekten de güzel oluyor. Alayım bir tane.
1: Maydanozu mu?
0: Biraz şöyle bir... Evet.
1: Maydanozu mu?
0: Havucu da ekleyelim bir tane.
1: Havucu mu? İyi.
0: Havucu ekleyelim, evet. Şuna miktar bakalım. Evet, onu da ekleyelim. Getir bakalım. Ben alayım. Ben şöyle tutayım.
1: Ya da ben bunları.
0: Tamam, yardımcı olalım. Havuçlar betakarotenden çok zengin. Gerçekten de bağışıklığı da destekleyen bir şey. Çocukların da sevdiği bir yiyecek aslında. İçerisine yakışıyor. Hafif o tatlımsı bir tat bırakıyor piştiği zaman. O da çok güzel oluyor. Şimdi şöyle yapalım.
1: Maydanoz.
0: Önce içerisine yumurtamızı bir koyalım.
1: Tamam.
0: Yumurtamızı bir ekleyelim güzelce.
1: Şöyle almak zorundayım çünkü dökülmesin.
0: Tabii ki. Yumurta
1: Aa,
0: bunu bağlayıcı bir özellik de oluyor. Ekleyelim bir tane.
1: Ama bir şey var.
0: Allah Allah. Bakalım şimdi şöyle. Onu ayıralım istersen şöyle. Evet. Bunu da
1: Aa,
0: şey
1: bak,
0: yapalım.
1: Var, var, var.
0: Tamam, alalım onu da. Tamam, yumurtanın beyazı girmiş aşkım orada da. Şimdi gel bakalım bunu güzelce karıştıralım.
1: Ama ne oldu?
0: Ha, evet, değişik bir renge dönüşmüş herhalde ya. İçerisine biraz yoğurt ekleyelim mi Ela'cığım, ne dersin?
1: Yoğurt.
0: Yoğurt da bunun aslında çok güzel kıvam almasını sağlıyor. Ben şöyle bir alayım, 3 kaşık gibi ölçüm yapayım, olur mu bir tane? Biraz hem de suyundan çok koymamaya çalışalım, çok da sulandırmasın diye. Şöyle yapalım. Evet, 3 kaşık kadar da yoğurt ekledik içerisine. Hem yoğurtlu hem de peynirli. İçerisinde güzel sebzelerin de olduğu
1: Şimdi
0: bir tarif.
1: Şimdi maydanoz koyacağım.
0: Şimdi içine evet maydanoz ekleyebiliriz bence. Maydanoz ekleyebilirim birazcık. İstersen getir bana. Sen koy içerisine. Maydanozlarımızı da ekle. Dök dök, çok güzel. Dereotu da olur, maydanoz da olur. Farklı öyle sevdiğimiz yeşillikler de olabilir.
1: Ben karıştırdım.
0: Karıştır tabii ki. Ben de bir yandan fırın kabımızı getireyim artık böreğimizi yapmak için. Karıştır bakalım, ağırlaştın birazcık.
1: Anne biliyor musun ben yoğurt ve patates ve havuç koyunca ben bir yemeğe benzettim.
0: Öyle mi? Biraz karıştırayım ister misin? Nasıl bir yemeğe benzettin?
1: Şöyle bir yemeğe benzettim.
0: Yemek gibi oldu değil mi böyle görünce?
1: Aa, tarator
0: gibi.
1: Hatırladım.
0: Evet.
1: Evet, havuç tarator.
0: Bir tane içerisinde
1: havuç
0: birazcık...
1: Havuç tarator'a benzi.
0: Evet, havuç tarator'a benziyor değil mi böyle yoğurt koyunca? İçerisinde biraz kaşarı da ekleyelim bir tane. Zeytinyağımızı da getir. Diğer baharatlarımızı da getir bakalım. Koy onları da.

0: Şunda tamam. Olsa olur mu?
1: Alayım onu ya da.
0: Ben koyacağım.
1: Tamam. Dur o zaman şöyle yapayım. Sen...
0: Şimdi sosunu mu yapayım?
1: Şimdi içerisine baharatları getir. Zeytinyağımızı da getir. Bu arada peynir opsiyonel. İstiyorsanız peynir kullanmaya da bilirsiniz.
0: Ölçülü mü?
1: Onun hepsini o ölçüyle geldi. Onun hepsini de koyabilirsin bir tanem içerisine. Ekle bakalım. Dök içerisine canım. Evet çok güzel oldu ya. Şimdi oradan pul biber, karabiber ve tuz da alalım. Çünkü patatesle olan tariflerde mutlaka bir tuz isteği oluyor. Gerçekten çok az tuzlu olmasını da istemediğimiz için mutlaka birazcık tuz ekleyelim buna. Birazcık karabiber, tatlı pul biber de koyarsak baharatlarımız hazır.
0: Anne ben karıştırabilir miyim?
1: Biraz ağırlaştı Ela'cığım aslında ama bilmiyorum. İstersen ben şimdi bunu kaba dökeceğim. Sen de buna güzel bir susamlı süsleme yaparsın. Onun süslemesini yapabilirsin olur mu?
0: Susamı yanıma aldın mı?
1: Aldım.
0: Tamam, şimdi şunları da alsan olur mu?
1: Ver bakalım.
0: Ve şöyle de temizlesen olur mu?
1: Olur tabii ki de. Ela'cığım da hijyenik çalışıyor gördüğünüz gibi. Evde de biz hep böyleyiz. Herhalde onun etkisi de burada sürüyor. Şimdi bunu içerisine ekleyelim. Fırın kabımızı aldık.
0: Anne,
1: biraz daha şu baharatları harmanlayalım.
0: Bunu ben koymak istiyorum.
1: Evet, süsleme yapabilirsin üzerine rahatlıkla.
0: Ama ilk önce koyduktan sonra değil mi?
1: Tabii ki.
0: Koyduktan sonra daha iyi. Anne şu şeye hem de açayım mı?
1: Açabilirsin tabii ki de.
0: Anne bak içerisine girdi.
1: Olsun ben şunu ayarladım sen merak etme. Evet şöyle güzelce. Üzerini şöyle birazcık bütünleyeceğim Ela'cığım. Sen de en son ister çörek otu ister susam farklı bir şekilde eklemeler yapabilirsiniz. Hadi bakalım Ela'cığım susamları eklemeye başlasan. Tamam. Olur mu?
0: Hepsini bence ekleyebiliriz.
1: Ekle çok güzel oluyor. Özellikle böyle sebzeli kekleri seven çocuklar için çok güzel oluyor. Hani hem böyle hem kek kıvamında bir alternatif. Ben seveceklerini düşünüyorum. Ela zaten çok severek tüketiyor. Ekleyelim birazcık. Buraları da dökelim bir tane. Sağlıklı yağlardan da zengin olmuş oldu.
0: Ben hepsini ekleyebiliriz.
1: Şöyle yapalım. Öyle hepsini eklemeyelim ama çok olur. Şöyle yapalım bak. Ben sana şöyle yardımcı olayım.
0: Ben de öyle yapacaktım.
1: Evet bir an dökülür diye dedim ki hepsi şimdi giderse bu sefer çok susamlı olur.
0: Ay şurada... Azıcık eklesem
1: koy bakalım. Olur.
0: Olmaz mı?
1: Bunu da 180 derece fırında böyle üzeri kızaracak kadar, yani kızarana kadar aşağı yukarı 30-35 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır.
0: Çünkü bak.
1: Bitti, harikasın ya. O halde ben bunu fırına götürüyorum Ela'cığım.
0: Tamam oldu.
1: Tamamdır. Bizim şu an böreğimiz hazır. Hemen bunu fırına götürüyoruz ve sunumlarda tekrardan buluşalım.
2: İşte bu Google Gemini.
3: Evet.
2: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
3: Ay çok güzel.
2: Açılmış rengini göster.
3: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
2: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
4: A101'de poşetli bütün bilecin kilosu 99 lira.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde Flying Tiger, Bellamezon ve Fister ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık

0: sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Carrefour'sa online markete özel 600 liralık balık alışverişine 100 lira indirim. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
3: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
3: Hüseyin abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hep edin. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
3: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle. Keyfin yerine gelsin
1: yemek sepeti. Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
3: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Abi, ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
0: Peki kuryelerimden haberi var mı?
1: Yani.

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
7: Sadece duruladım.
6: Özel bir formülün var mı?
7: Sadece duruladım.
6: Hadi ama.
7: Sadece duruladım.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim duruyu?
10: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece durula.
11: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'sa'ya.
12: Tariflerimiz hazır oldu ve gerçekten de çok da güzel oldular. Özellikle ilk tarifimiz olan o çilekli semizotu harika kokuyor. Gerçekten omega 3'ten çok zengin protein deposu, lifli çok güzel bir alternatif oldu bizler için. Bir diğer tarafta ise ne yaptık Ela'cığım bugün? Patatesli bir börek yaptık. Havuçlu, içinde peynirle, yoğurtla, yumurtayla gerçekten çok sağlıklı. Çocukların çok severek tüketeceği aslında şahane bir alternatif olmuş oldu. O yüzden bu tarifleri mutlaka deneyin diyorum. Benim favorim tabii ki burada salataydı. Sen en çok hangisini beğendin Ela? Seninki hangisi?
13: Benimki de salata.
12: Evet, çünkü bir çilek sever olarak bakın çocuklar ne kadar güzel salatayı da bu sayede sevmiş olacaklar. O halde Ela'cığım ne diyorduk?
13: Bir günlük bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.
12: Hoşça kalın.

0: ders çalışırım ve diğer yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bol şans.
1: Merhaba, benim adım Atlas Erdoğan. 9 yaşındayım. 5. sınıfa girişim. Süper kumbarda yarışacağım için çok heyecanlıyım. Benimle yarışmaya hazır mısınız bakalım?
2: Merhaba, ben Zeynep Pırfaloğlu. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. İstanbul Maltepe'de oturuyorum. Ve tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhaba, ben Defne Vatansever. 4. sınıfa gidiyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Resim çizmeyi, video düzenlemeyi çok severim. Hatta bu videoyu birazcık düzenledim. Bu yarışmaya katılmak çok istiyorum. Umarım katılırım. Görüşürüz.
4: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 1. masamızda Ayaz var, 2. masamızda Defne, 3. masamızda Atlas ve 4. masamızda Zeynep. Nasılsınız? Heyecanlar gitti mi biraz? Yok heyecan değil mi?
5: Yok.
4: Biraz. Ayaz'cığım hadi seninle başlayalım.
0: Öncelikle merhaba, benim adım Ayaz Güler. Ben 10 yaşındayım. Boş zamanlarımda kitap okurum, ders çalışırım.

0: derslerimi asla ihmal etmem. Profesyonel oyuncuyum.
1: Profesyonel yani, oyuncusun.
0: Evet.
1: Biraz bahset bakalım, nasıl başladı kariyerin?
0: Şimdi öncelikle kariyerim çok küçükken başladı. 2 yaşındaydım. Küçük bir anı kalmasından buralara kadar geldim.
1: Peki hatırlıyor musun o başladığın zamanları?
0: Tabii ki de.
1: Nasıldı? Anlat anlat tabii ki.
0: Şimdi annem ve babam biz dışarıdayken gidiyormuşuz. Ajanstan birisi gelmişken hani şu enerji reklamına Ayaz'a anı kalarak hani gelin de hani bir çekerim hani şunu. Annemler de hani anı kalsın diye beni götürmüşler. O zaman daha çok küçüktüm. Annem ve babamdan başka kimsenin elini tutmuyormuşum.
1: İnat ettin.
0: Evet.
1: Ağladın mı?
0: Hem de nasıl şu mesela. Evet. Ondan sonra reklamda annem babamın eli çıktı. Ben yürüyerek böyle tatlı samimi poz verdim.
1: Siz oradan... ailece oynadınız, ne kadar güzel.
0: Evet, yani ilk reklamları çok samimi oldu. Evet. Ondan sonra filmler geldi ardı ardına, diziler geldi, reklamlar
1: şahane,
0: geldi.
1: Harika. Ve oyunculuk kariyerini de devam ettirecek misin Ayaz'cığım?
0: Evet, tabii ki de.
1: Kutluyorum seni, teşekkür ederim. İyi ki geldin. Defne'cim hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: İyi, siz?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen videonu editlemişsin de aynı zamanda. Sen
2: evet.
1: De kariyerini acaba böyle mi devam ettirmek istiyorsun?
2: Bilmiyorum, yazılım mühendisi olmayı düşünüyorum. Mesela hani kumandada açma tuşunu bile biz ayarlıyoruz mesela. Şu tuşa basınca televizyon açılıyor mesela, onu bile yazılım mühendisleri ayarlıyor.
1: Resim çizmeyi de galiba seviyorsun.
2: Evet.
1: Değil mi? Kuliste benim resmimi çizmeye başlamıştın ama bitirebildin mi?
2: Bitirdim.
1: Nerede o resim?
2: Kuliste kaldı.
1: Kuliste mi kaldı? Birazdan bulalım, belki bize yardımcı olurlar, getirirler. Benden, ben çok merak
0: benden
1: ediyorum.
0: Benden de övgüler yağdı.
1: Ayaz'cığım evet, kuliste biz beraberdik sevgili izleyenler ve arkadaşlarımızla böyle güzel sohbetler ettik. Ayaz'cığım çok centilmendin. Atlas'cığım sen de aynı zamanda. Bir tarafta Ayaz, bir tarafta Atlas. Defne'ye sürekli, Defne'cim çok güzel çizdin, çok güzel çizdin ama ben sonunu göremedim. O yüzden çok merak ediyorum. Belki gelir birazdan görürüz. İkinci turda görürüz belki. Ne dersin?
2: Belki, inşallah.
1: Tamam, hadi bakalım. Hoş geldin sen de.
2: Hoş bulduk.
1: Atlas'cığım.
3: Benim adım Atlas Erdoğan. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Hem makine mühendisi olmak istiyorum hem de alışveriş merkezi kurmak istiyorum.
1: Kurmak istiyorsun.
3: Evet.
1: Alışveriş merkezi müdürü olmak istiyorum demiştin sanki.
3: İşte.
1: Doğru mu?
3: Kontrol eden ben olmak istiyorum.
1: Neden peki?
3: Yani zengin olmak istiyorum, bir de bağışlar dağıtmak istiyorum.
1: Sen zengin olmayı aslında bağış yapmak için istiyorsun. Öyle mi?
3: Bağışlar yapmak
1: yardım
3: için
1: yapmak
3: de
1: istiyorsun.
3: Ve başka şeyler de var.
1: Ama zengin olmak
3: evet.
1: İstiyorsun. Ben bu duyarlılığından dolayı seni çok teşekkür ediyorum. Çünkü sen zengin olup aynı zamanda o zenginliğini de diğer insanlarla paylaşmak istiyorsun değil
3: evet.
1: Mi? Atlas'a alkışlıyoruz. Teşekkürler Atlas'cığım. Sana da başarılar diliyorum. Zeynep'ciğim hoş geldin.
4: Hoş buldum.
1: Seni tanıyalım.
4: Ben Zeynep Pırfaloğlu. 5. sınıfa gidiyorum. 10 yaşındayım. Büyüyünce hakim olmak istiyorum.
1: Şahanesin.
4: O kadar.
1: Gezmeyi seviyorsun sanki.
4: Gezmeyi
1: biraz.
4: Seviyorum.
1: Nereleri gezdin Zeynep? Yani nereleri gezmekten
4: Almanya'ya
1: hoşlanırsın?
4: Almanya'ya gittim, Yunanistan'a gittim, Viyana'ya falan gittim. Bir sürü yere gittim.
1: Güzel yemekler yedin mi orada?
4: Mm-mm.
1: Sevmedin mi?
4: İstanbul kadar güzel değiller.
1: Bizim yemeklerimiz kadar güzel değiller
4: evet.
1: Değil mi? Hadi bakalım o zaman, geçti mi heyecan, başlayalım mı?
4: Başlayalım.
1: Evet. Duyamadım.
4: Evet.
1: Duydum. Hadi bakalım o zaman, Ayaz için geliyor her tablomuz.
0: Afyonkarahisar'ın ağası.
1: Afyonkarahisar'ın ağası 30 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Sivri burunlu, ince ve uzun kuyruklu bir kemirgendir. Süremiz başladı.
0: Fare.
1: Olabilir. Ayaz'dan çok hızlı bir cevap geldi. Acaba Ayaz'ın bu hızlı cevabı kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim? Bravo Ayaz. Çok güzel başladık. Defne seni kutlamak istiyor. Defne'cim kutlayabilirsin.
2: Çakamadım.
1: Çakamadık. Hadi bakalım. Teşekkür ediyorum. Defne için gelsin harf tablomuz.
2: Annem Sevtap'ın S'si.
1: Sevtap Hanım'ın S'si 50 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor.
2: Oo,
1: olmasın mı? İnsan vücudunda üst ve ön koldaki kemiklerin birleştiği yerdir. Süremiz başladı. Ne olabilir?
2: Hayır.
1: Ha, haydi ekip çalışması. Ekip bunu bilir.
4: Dirsek.
1: Doğru cevabımız. Dirsek mi görelim? Bravo. Zeynep ve Defne'nin ortak çalışması. Harika bir ekip oldunuz. Atlas'la devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
3: Efe'nin E'si.
1: Efe'nin E'si 30 puan değerinde ve oyunlardan geliyor. Dizilen taşlarla genellikle 4 kişi tarafından oynanan bir oyundur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ekip bunu bence bulabilir. Beraber bir düşünelim. Dizilen taşlarla genellikle 4 kişi tarafından oynanıyor arkadaşlar. Var mı bir fikir? Açalım mı bir kutu?
0: Evet, açalım. Evet.
1: Herkes istiyor. Açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha açalım. Zeynep?
4: Okey.
1: Ayaz da bir butona gitti.
0: Ben de o şey diyecektim.
1: O zaman Zeynep ve Ayaz'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 10 puan daha ekler miyiz? Görelim. Harikasınız. Zeynep için geliyor harf tablomuz. Ne olsun? Neyi seçelim?
4: Yeliz ablamın Y'si.
1: Teşekkür ederim. Yeliz'in Y'si 40 puan değerinde ve giyimden geliyor. Genellikle özel günlerde davetlerde giyilen bir tür gece kıyafetidir. Süremiz başladı.

0: Neydi ekip çalışması? Özel günlerde, davetlerde giyilen bir tür gece kıyafeti. Ne olabilir arkadaşlar? Neler giyeriz biz? Bir düşünelim davetlerde. Ne giyeriz? Var mı fikriniz?
1: Elbise giyeriz ama uymuyor.
0: Elbise giyeriz. Başka?
1: Elbise de olmuyor.
0: Hadi bir kutu açalım o zaman. Var mı fikir?
1: Yok.
0: Daha 60 saniyemiz var. Düşünün arkadaşlar. Hadi bir kutu daha açalım. Zeynep.
2: Abiye.
0: Doğru cevabımız abiye mi görelim? Bravo. Ailelerimiz de burada. Destekle alkışladılar bizi. Teşekkür ediyoruz.
1: Öyle bir
0: geldiniz.
1: Şey olduğunu bile bilmiyordum.
0: Abiyenin mi?
1: Evet. Bu arada ben de bilmiyordum.
0: Zeynep'ciğim sen biliyordun. Hadi anlat Zeynep.
2: Şimdi abiye böyle çok özel günlerde giyilen süslü püslü kıyafetlerdir.
0: Değil mi? Biz şimdi birazcık kızlar tarafı. Atlas'cığım.
3: Ben tam Zeynep böyle birkaç saniye önce Zeynep'in söylememesinden önce aklıma abiye diye bir şey gelmişti.
0: Abiye bak o seninki sen de yaklaşmışsın aslında buna ama abiye değil de.
3: Hayır abiye gelmişti işte ama o benden önce söyledi.
0: Olsun beraber biz bir ekibiz arkadaşlar. Evet. Ha Zeynep söylemiş ha Atlas söylemiş ha Defne ha Ayaz bence hepimiz burada birlik oluyoruz. Şimdi ben merak ediyorum acaba kumbaramızda kaç puan birikti görelim mi?
2: Görelim.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 110 puan biriktirmişiz ve hedefimize kalan puan 2390. Biz bence yaparız bunu değil mi?
2: Hadi İyi ilerlemişiz.
0: İyi ilerlemişiz evet. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
1: Ceyhan'ın
0: Hadi ekip çalışması. Atlas.
3: Atik.
0: Doğru cevabımız Atik mi? Atlas ve Defne. Acaba bu ortak cevapla kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Zeynep de Atlas'ı kutluyor. Teşekkür
1: Yine
0: ediyorum.
1: Yine böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum.
2: Ben de.
0: Öğrenmiş olduk bugün hem abiyeyi hem de neyi? Atik.
1: Atik.
0: Hadi bakalım Atlas için geliyor harf tablomuz.
3: Osman'ın O'su.
0: Osman'ın O'su 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor. Adres tariflerinde bulunan caddeye göre daha dar ve kısa olan yoldur. Süremiz başladı.
3: Sokak.
0: Doğru mu cevabımız? Görelim. Bravo.

0: Harika gidiyorsunuz. Zeynep için geliyor tablomuz.
1: Fenerbahçe'nin F'si.
0: Fenerbahçe'nin F'si 70 puan değerinde ve müzikten geliyor. Müzik dinlemek için geçmişte yaygın kullanılmış bir alettir. Süremiz başladı.
1: Gramofon mu?
0: Acaba?
1: Gramofon.
0: Emin misin? Sever misin peki dinlemeyi? Görelim gramofon mu? Bravo Zeynep. Gramofonun görselini gördük. Zeynep'ciğim hemen bildin ama dinlemeyi sevmez misin? Çok güzel değil midir gramofon?
1: Buradan fen öğretmenime teşekkür ederim.
0: Evet, neden?
1: Çünkü öğretti.
0: Fen öğretmenin mi öğretti? Peki fen öğretmenin seviyor mu acaba dinlemesini? Nasıl öğrendin gramofonu?
1: Bizim konular vardı. Ses ve müzik gibi bir konumuz vardı fende. Orada öğrendik.
0: Harikasın. Peki arkadaşlar gramofonu Ayaz sen sever misin dinlemeyi?
2: Duymuşluğum var ama dinledim diyemem. Hani severim ya. Yani.
0: Müziğin her türlüsü sevilir ama değil mi
2: evet,
0: arkadaşlar?
2: Ben müzik dinlemeyi de bir yandan çok severim hani.
0: Şimdi inşallah ödülü ulaşırız. Ruhun çıkışta ne yapıyoruz? Derler. Ruhun gıdası çok haklısın. Çıkışta ne yapıyoruz Ayaz? Sözleşmiştik. Ödülü alıyoruz. Sonra.
2: Evet. Kutlama.
0: Müzik dinleyip dans edeceğiz. Hadi bakalım zafer dansı yapacağız. Çok güzel bir program oluyor ama ben merak ediyorum. Kumbaramızda kaç puan birikti? Hadi bir tahmin alalım Ayaz.
2: 230.
0: 230 Defne.
3: 250.
0: 250 Atlas.
3: 300.
0: 300 Zeynep.
1: 305 hadi.
0: 305 olsun hadi görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar 300 puan Atlas bildin. Topladın mı Atlas?
3: Hayır.
0: Atlas bildi kutluyoruz ve hedefimize kalan puan 2200. Hepinizi kutluyorum. Harika bir ekip çalışması. Ve Ayaz'la devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
2: Şimdi madem az önceki soruda bir F'den Fenerbahçe geldi. Hı hı. Ben de G'den Galatasaray'ın G'si.
0: Galatasaraylı mıyız? Evet. 60 puan değerinde ve bilim tarihinden geliyor sorumuz. Matematik bilimine ispat özelliğini getiren, bilim insanı olarak da anılan filozoftur. Süremiz başladı. Ekip bulabiliriz bu cevabı diye düşünüyorum. Bir düşünelim, bir ekip çalışması yapalım. Düşünürken de bir kutu açalım.
2: Aklıma geldi, bir şey geldi.
0: Geldi, hadi bir düşünelim, bir düşünelim, heyecanlandık. O zaman ben sizin için bir kutu daha açıyorum. Bir kutu daha açayım mı arkadaşlar derken Zeynep'ten cevap gelir mi?
1: Pisagro falan mı?
0: Pisagro. Bakalım doğru cevabımız Pisagro mu? Sanki olmadı. Ama çok yaklaştık. Onu söyleyebilirim. Hadi bir kutu daha açalım. Atlas.
3: Pisagor.
0: Pisagor mu doğru cevabımız? Zeynep, Atlas, Defne ve Ayaz'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz görelim. Harikasınız.
2: Ya ben ikinci kutu açıldıktan sonra P'de aklıma geldi.
0: Evet.
2: Dilimin ucunda derim hatta böyle. Ama hani Pisagor mu Pisagri mi?
0: Arkadaşlar şimdi aslında kaldı. Bildiğiniz şeyleri burada heyecanla az önce Defne ile de konuştuk ya. Böyle heyecanlandığınızda biraz daha zorlaşabiliyor. O yüzden çok haklısınız daha ısınma turundayız. O yüzden bence heyecan geçince daha da rahat olacak Ayaz'cığım. Ben size Pisagor ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Pisagor Yunan filozof ve matematikçidir. Doğadaki her şeyi matematik bilimiyle açıklayıp yorumlamaya çalışmıştır. Pisagor'a göre sayılar nesnelerin özünü oluşturmaktadır. Pisagor matematiğin doğanın temel yasalarını çözen bir anahtar olduğunu kabul eder. Dik üçgenle ilgili teoremi geçmişten günümüze dek gelen en ünlü teoremlerinden biridir. Alkışlamak istedi Ayaz. Alkışlıyoruz buradan ve Defne ile devam ediyoruz. Harf tablomuz Defne için geliyor. Hangisi olsun?
3: V.
0: V 60 puan değerinde ve meyvelerden geliyor. Armuda benzeyen yapısıyla dışı yeşil, içi yumuşak olan iri çekirdekli bir meyvedir. Süremiz başladı.
3: Ayva.
0: Ayva mı acaba? Düşünelim. Pardon. Sığacak mı ayva? Hadi bakalım ekip çalışması. Ayaz.

0: Avokado.
1: Acaba doğru cevabımız avokado mu? Görelim. Artık ülkemizde de üretilmeye başladı arkadaşlar avokado. Atlas'la devam ediyoruz. Harf tablomuz Atlas için geliyor.
0: L.
1: Limonun L'si 50 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Açılıp kapatılabilen, takıldığı borunun veya kabın içindeki sıvıyı akıtan alettir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir Ayaz?
2: Musluk.
1: Doğru cevabımız musluk mu görelim? Bravo. Ne güzel bir ekip olduk. Zeynep'le devam ediyoruz. Harf tablomuzu alalım. Tek bir harf
3: kaldı. Zaten son kaldı U o yüzden.
1: U 40 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Simit, çörek ve bazı tatlıların üzerinde sıkça kullanılan küçük taneli yiyecektir. Süremiz başladı.
3: Pudra, pudra.
1: Bir düşünelim. Bir düşünelim. Simit, çörek ve bazı tatlıların üzerinde sıkça kullanılan küçük taneli yiyecek.
3: Susam.
1: Pudra mı, susam mı?
3: Susam.
1: Susam mı görelim? Harikasınız. Şahane bir ısınma turu geçirdik arkadaşlar. Ne durumdayız? Kumbarayı merak eden var mı? O zaman kaç puan? Herkes merak ediyor. Ayaz'cığım.
2: Şimdi yuvarlak bir hesaplama yap.
1: Yuvarlak bir hesaplama yap bakalım.
2: 540.
1: 540. Defne.
4: O zaman benimki de 550 olsun.
1: Yaklaştın arkadaşına Atlas.

0: istiyoruz. Teşekkürler. Süper Kumbara'nın süper çocukları. Geldik şimdi. İkinci turumuza hazır mıyız?
1: Evet.
0: Bu nasıl hazırım? Duymuyorum.
1: Hazırız.
0: Evet. Tamam, duydum. Şahanesiniz. O zaman Ayaz'la başlıyoruz. Ayaz için gelsin harf tablomuz.
2: Bir göz gezdim ben.
0: Bir göz gezdir bakalım. Ne olsun?
2: Kankam diyeyim, kuzeyin K'si.
0: Kankam kuzeyin K'si 80 puan değerinde ve eş anlamlı kelimelerden geliyor sorumuz. Bir olayı gören, bilen kimse ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
2: Şahit.
0: Haydi ekip çalışması.
3: Kulak şahidi olmak.
0: Ne olmak?
3: Kulak şahit.
0: Kulak şahit. Bir bakalım doğru mu? Ayaz'dan da bir şahit gelmişti değil mi Ayaz?
2: Şahit dedim.
0: Bir şahit geldi Atlas.
4: Tanık şahit.
0: Tanık şahit. Şimdi Ayaz'dan şahiti aldık, Atlas'tan tanığı aldık. Atlas'la Ayaz'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız.
4: Yes. Atlas.
0: Gel Atlas, seni kutlayacağım. Arkadaşlar harikasınız. Çok güzel bir ekip oldunuz. Gurur duyuyorum sizinle. Defne için geliyor harf tablomuz.
5: E.
0: E 90 puan değerinde ve canlılardan geliyor. İstiridye gibi suda yaşayan bazı canlıları koruyan sert katmandır. Süremiz başladı. Böyle ne olur? Kumsalda. Geldi mi aklına?
5: Hayır.
0: Hadi bir ekip çıkın. Bir dakika. Tamam Ayaz.
2: Yengeç balığı diyecektim de
0: olmaz. Yengeç balığı doğru cevap mı? Olmadı. Arkadaşlar biz nerede yüzeriz?
2: Deniz.
5: Deniz.
0: Evet. Sonrası... Bir dakika. Defne'de de var, Ayaz'da da var.
2: Deniz balığı.
0: Deniz balığı. Doğru mu cevabımız?
2: Hayır.
5: Yok, ben de yok.
0: Yok mu?
2: Bir kutu açabilir miyiz?
0: Bir kutu açalım, bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha. Zeynep?
3: Deniz kabuğu.
0: Doğru cevabımız. Aa. Deniz kabuğu mu? Evet. Herkes çok şaşırdı şu an. Bu şaşkınlığı görmeniz gerekiyor. Ayaz, ben bunu ortak cevap kabul ederim arkadaşlar.
2: Ben
0: eğer doğruysa.
2: Ya.
0: Ne oldu?
2: Ben direkt balığa girdim konudan.
0: Sen balığa girdin ama bak orada diyor ki sert katmandır diyor.
2: Ya benim katman aklıma gelmiş ama hatırlayamadım.
0: Midye kabuğu. Görüntüsü geldi Defne'ye değil mi?
2: Evet.
0: Hadi bir görelim
2: midye
0: doğru mu?
2: Geldi benim
0: bir görelim doğru mu? Harikasınız arkadaşlar.
2: Benim aklıma direkt midye
0: Atlas kabuğu... hemen Zeynep'i kutladı, tebrik etti.
2: Benim aklıma direkt midye kabuğu geldi ya.
0: Midye kabuğu mu geldi? Gördünüz görselde arkadaşlar. Arkadaşlar hepimiz kumsalda toplamaz mıyız deniz kabuklarını?
2: Evet. Ben
0: mutlaka de. Bir o tatil dönüşü eve gelir değil mi ben. Nerede görsek anı olsun diye.
5: Kale yaparken böyle pencerelere ya da süslere falan topluyorduk. Kale yaparken falan.
0: Sen ama bildin, çok yaklaştın da işte son anda yine bir heyecandan mı oldu acaba?
2: Ben kendimi yani deniz balığı derime çok yaklaşmış sanıyordum da.
0: Olsun, çok güzeldiniz arkadaşlar. Atlas için geliyor harf tablomuz.
4: Turhan'ın T'si.
0: Turhan'ın T'si 140 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Geleneksel gölge oyununun iki ana karakteridir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
2: Karagöz ve Karagöz ve Hacivat.
0: Karagöz ve Hacivat mı görelim? Orada bir buton savaşı gördüm de o yüzden.
2: Hatta
0: üzülmek yok. Üzülmek yok.
2: Hatta Defne bana şöyle bir bakış attı.
0: Defne bakış, evet, siz böyle bir arada mücadele vardı arkadaşlar. Bir buton
2: şöyle
0: mücadele.
2: Ya, tam bir soruyu.
0: Ama Ayaz'cığım neden centilmenlik yapmadın Defne'ye?
2: Tam soruyu da onun da cevabı olsun, benim de cevabım olsun.
0: O bak ne diyor ama. Tam bilmiştin diyor. Defne de biliyor bu sorunun cevabını. Ayaz da diyor ki ben kabul ediyorum. Defne'nin de cevabı
2: İkimize
0: olsun
2: de
0: benim de
2: bu
0: diyor.
2: Cevap.
0: Atlas'cığım.
4: Öğrenim.
0: Öğretmenim.

0: Neyse. Ben Karagöz'ü bilmiştim. Ama Karagöz ve iyi bilmiştim ama Hacivat'ı hatırlayamadım.
1: Hacivat'ta kaldı. Zeynep sence de vardı.
2: Ya ben aslında bastım. Karagöz ve Hacivat olduğunu bildim direkt. Yani soruyu siz okumadan bildim ama bastım algılamadı.
1: Olsun arkadaşlar. Ben bunu Defne, Ayaz, Atlas ve Zeynep'in ortak cevabı kabul ediyorum.
0: Benim bu tanesi nasıl harika ama.
1: Bir bakmak lazım. Defne'nin butonu galiba evet bir çalışmadı mı acaba? Şimdi bakalım bir deneyelim.
3: Normalde ben Hacivat'ın önünde başladığını sanıyordum. Hacivat ve Karagöz diye.
1: Hacivat ve Karagöz, Karagöz ve Hacivat. O zaman Zeynep için geliyor harf tablomuz.
2: Annem Sümeyra'nın sesi.
1: Sümeyra Hanım'ın sesi 90 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. İçine et ve sebze doldurulan, ağzı hamurla kapatılarak toprak kapta pişirilen yemektir. Süremiz başladı.
2: Testi kebabı.
1: Son anda gelen bu cevapla kumarımıza 90 puan atar mıyız görelim. Bravo. Testi kebabı.
0: Alkışlayacağım ama
1: Ayaz
0: utana
1: merak
0: basıyorum.
1: Ediyormuş nasıl olduğunu. Bir bakalım mı? Yanımda hemen var testi kebabı. Tabii. Deneyenler var mıydı? Gördün yok. Mü Ayaz'cığım böyle bir...
3: Ya yok zaten ben hiç anlamadım ki hani hamurla
1: testi
3: kaplanan...
1: Testi kebabı böyle çok güzel uzun saatler pişer o. Çok da lezzetlidir.
3: Ben alkışlayacağım böyle butona bastım.
1: Defne seninle çözeceğiz bunu. Şimdi birazdan çözeceğiz tamam mı? Ayaz için geliyor harf tablomuz. Sonrasında Defne ile çözeceğiz bu olayı. Bu buton olayını çözeceğiz. Hadi bakalım görelim harf tablomuzu.
3: Şırnak'ın şeysi diyelim.
1: Şırnak'ın şeysi 150 puan değerinde ve deyimlerden geliyor.
3: 150 puan biraz fazla geldi.
1: Evet yüksek değil mi? Farkında olmadan birini rahatsız edecek sözler söylemektir. Süremiz başladı.
3: Bu benden çıkmaz.
1: Hadi ekip çalışması. Farkında olmadan birini rahatsız edecek sözler söylemek. Ne olabilir acaba? Ben bir kutu açmak istiyorum. Daha var süremiz. Puanımız da yüksek.
3: Baş harfini istiyorum.
1: Bak baş harfini istiyordun. Geldi baş harfi. Hadi bir kutu daha. Ayaz'cığım senin atasözleri deyimlerle aran iyiydi değil mi?
3: Evet. O da bununla mı ilgili?
1: Yani bence listende olabilir. Sen bana kuliste demiştin ki ben 50 küsür tane galiba. Kaç taneydi?
3: 52 ordudan.
1: Ordudan. Ayaz ordulu olduğu için 52 tane atasözü yazmış. Bakalım bulabilecek miyiz? Daha puanımız var arkadaşlar. 77 saniye ve 130 puan.
3: Ya,
1: hadi bir kutu açalım. Tamam bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım mı? Açalım.
3: Şu ortadaki...
1: Ortadan mı acaba bir şey geldi?
3: Şu B ile V'nin ortasından bir kutu açabilir miyiz?
1: Siparişimiz var. Rejideki sevgili arkadaşlarımız duydunuz
2: mu? B ile L'nin arası.
1: Açabilir miyiz görelim?
3: Yay.
1: Bakın arkadaşlar size özel rejiden.
3: Balta.
2: Bal.
1: Hah, evet ne oluyor o?
3: Balta.
1: O balta. Ne oluyor o balta? Hadi bir kutu daha açalım derken Defne'den cevap geliyor.
0: Baltayı taşa vurmak.
1: Harikasın Defne diyeceğim herhalde. Doğru bakalım.
3: Yani
1: Defne ben de senin kadar sevindiğim için. Önceden ben de aileler de burada alkışladı. Bak Atlas seni kutlamak istiyor. Atlas seni kutlamak istiyor.
3: Gel gel.
1: Zeynep çok, Defne çok muydun? Sevindi.
2: Ben kimseye heyecan almıyorum ya.
1: Defne çok heyecanlandı. Hadi siz de birbirinizi tebrik edin. Süper. Arkadaşlar tam bir ekip olmadık mı? Defne cevap verdiği için çok sevindik şu anda. Kutluyorum Defne'cim seni.
3: Bu arada puanını kutuna basabildin değil mi? Öğrenebilir miyiz?
1: Neyi?
3: Puanımızı.
1: Ah tabii bir puanlara bakalım o zaman. Kumbaramızda kaç puan birikmiş görelim.
3: Bu 100 puan gelince.
1: Bu 100 puan gelince bayağı birikti. Arkadaşlar 960 puanımız birikmiş ve 1540 puanımız hedefimize kalan puan. Kutluyorum sizi.
3: Evet, daha bir turumuz daha var. Yetişeceğimizi düşünüyorum.
1: Bence de yetişiriz. Yakalarız biz bu puanı. Hadi bakalım Defne için gelsin harf tablomuz.
0: Nide'nin nesi?
1: Nide'nin nesi 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Ne olursa olsun mutlaka anlamlarındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması.
1: Zorunluluk.
0: Zorunluluk mu doğru cevabımız? Görelim. Olmadı. Ne olursa olsun mutlaka.
2: Kutarsak?
0: Hadi bir harf açalım. Bir harf daha açalım derken Atlas'tan cevap gelir mi?
3: Katiyen.
0: Katiyen.
3: Evet.
0: Katiyen mi görelim cevabımız?
2: Çok mantıklı.
0: Çok ya, mantıklı dedi ama olmadı. L var.
1: Ah. Ayaz. Kaçınılmaz.
0: Kaçınılmaz mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Ah. Hadi ekip yaparız bunu. Ben bir kutu açmak
2: istiyorum.
0: Bir kutu
2: daha evet.
0: Bir kutu daha. Hani mutlaka bunu yapmalıyız.
1: Kesinlikle.
0: Nasıl yapmalıyız? Doğru cevabımız kesinlikle ise eğer.
2: Bu da çok mantıklı.
0: Kumbaramıza yine bu güzel ekip acaba 50 puan atar mı görelim? Harikasınız.
2: Çak çak çak.
0: Defne seni kutluyor Ayaz'cığım. Şahanesiniz. Atlas için geliyor harf tablomuz.
3: Batman'ın B'si.
0: Batman'ın B'si 100 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Çoğunlukla ortasında göz şeklinde bir figür bulunan geleneksel objedir. Süremiz başladı.
3: Nazar boncuğu.
2: Ben diyecektim.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza bir 100 puan daha ekler miyiz görelim? Arkadaşlar siz o kadar eminsiniz ki hemen alkışlar geliyor. Bayılıyorum size. Şahanesiniz. Birbirinizi kutluyorsunuz. Hiçbirimize nazar değmesin değil mi arkadaşlar?
2: Evet.
0: O zaman evet bu da bizim nazarımız, nazar boncuğumuz burada dursun, bizim olsun. Zeynep'le devam ediyoruz.
4: Şeyda halamın H'si.
0: Şeyda halana sevgilerimizi gönderiyoruz. 90 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Tarihte Osmanlı askerlerine güç verip motive etmek için kullanılmış coşkulu müziklerdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
1: Kutu.
0: Kutu açalım mı hemen?
1: Kutu.
0: Tamam bir kutu açalım. Yardım edeyim mi?
1: Şey şu sonuncu kelime marşı herhalde.
0: Tamam hadi ekip beraber yaparız bunu.
4: Kahraman Zeynep. Marşı.
0: Kahraman Marşı mı görelim? Sığdı mı Zeynep'cim olmadı. Arkadaşlar aslında biliyorsunuz biliyor musunuz? Osmanlı askerlerine güç vermek. Hani Osmanlı askerleri kostümlerle aslında böyle okulda falan da bunu yaparız diye düşünüyorum. Mutlaka yapmışsınızdır. Ne marşı olabilir? Bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha açalım.
1: Mehter Marşı.
0: Mehter Marşı mı doğru cevabımız? Bravo Ayaz.
1: İlk defa duyuyorum. Valla ben de eminim diyerek hani
0: yaptım. Buldum bravo.
4: O ne Atlasçı? Ki?
3: Ben en sonda yine buton kavgası oldu. Ben de basacaktım butona Muhtar Marşı diyecektim.
0: Muhtar Marşı mı diyecektin? O da değişik olabilirdi ama Mehter Marşı'nı arkadaşlar olmadı mı?
1: İlk defa duyuyorum ama ya. Olmadı
3: ben de ilk defa duyuyorum da
1: ben sadece o tek cümlesini biliyorum.
0: Hadi tamam gelirse. Peki aklına gelmiş ama bu galiba oyunculuk tarafından geldi. O zaman ben bir kumbarayı kontrol etmek istiyorum.
3: Evet.
0: Kaç puan birikmiş kumbaramızda görebilir miyiz?
1: 1400 olabilir.
0: 1170 puan birikmiş ve hedefimize 1330 puan kalmış. Kutluyorum.
1: Kalan puanı yaklaştık.
0: Yaklaştık.
1: Anlık puanı.
0: Ayaz için geliyor harf tablomuz.
1: Gaziantep'in G'si.
0: Gaziantep'in G'si 110 puan değerinde ve trafikten geliyor sorumuz. Bir taşıtı kullanabilmek için gerekli olan ehliyet de denilen karttır. Süremiz başladı. Ehliyete ne diyoruz?
1: Şu sürücü...
0: Yine bir yarısını bildik sanki ama Zeynep...
4: Sürücü belgesi.
0: O zaman Ayaz ve Zeynep'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 110 puan ekler miyiz görelim? Bravo!
1: Ya ben nasıl bilemem ya?
0: Bildin sen de beraber bildiniz.
1: Sürücü onu anladım.
0: Arkadaşlar son 3 soru kaldı. Belgesi. Heyecanlı mıyız? Belgesi finale gidiyoruz. Defne için geliyor harf tablomuz.
2: Yay. Bakalım.
4: Çiçeğin Ç'si.
0: Çiçeğin Ç'si 100 puan.

0: değerinde ve atasözlerinden geliyor. Seviyor muyduk Defne'cim atasözlerini?
1: Hayır.
0: Hayır. Görelim sorumuzu.
1: Ama belki bilirim.
0: Bence de bilebilirsin. Düşüncesizce davranan kişi olumsuzluklara katlanır anlamındaki atasözüdür. Akılsız başın cezasını nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Biliyorsun sanki Defne. Akılsız başın cezasını nokta nokta nokta nokta. Hadi ekip çalışması. Bence ekip şu anda bir fikrimiz yok değil mi? Bir fikir oluşturmak için harf açalım. Hadi bir harf
1: daha
0: açalım.
1: Bir tane daha. Sondaki kelimesi... sondaki kelimesi şeker.
0: Ayaz yine galiba yarısını tahmin ediyor gibi ama bilmiyorum, emin değilim ben.
1: Şu sondakini tahmin ettim ama...
2: Son bir kutucu.
0: Sondakini tahmin ettiniz. O zaman Atlas'tan mı geliyor? Atlas'cığım sen sessizce, sessiz ve derinden yaklaştın. Bakalım doğru mu?
1: Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
0: Arkadaşlar katılıyor muyuz? Ne diyoruz? Ben bunu ortak cevap kabul edebilir miyim Atlas'cığım?
1: Evet.
0: Zeynep, Atlas, Defne ve Ayaz. Cevap doğruysa eğer kumbaramıza 80 puan eklerler mi görelim? Harikasınız.
1: Ben Defne gibi şey bastım ya butonu.
0: Son iki sorumuz kaldı.
1: Çekeri
0: ve son iki harfimiz
1: tahmin etmiştim
0: Atlas
1: aslında.
0: İçin geliyor. Bakalım hangi harf seçecek Atlas?
1: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 90 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Deniz, havuz gibi yerlerde yüzdükten sonra kurulanma amaçlı kullanılan eşyadır. Süremiz başladı.
1: Plaj havlusu.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. Bravo. Ve son harfimiz Zeynep için geliyor.
2: Son
0: kutlamalar.
3: Zaten son kaldı I.
0: I kaldı. Bir tek 80 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz.
1: Ne?
0: Biraz üzüldü Zeynep ama belki biliriz. Futbolda oyuncunun topu ayağından kaçırmadan diğer oyuncuyu kıvrak hareketlerle geçmesidir. Süremiz başladı. Haklısın.
3: Ne yapabileyim?
0: Haklısın, çok haklısın. Hadi ekip çalışması. Defne?
1: Çalım atmak.
0: Defne'cim acaba doğru mu bu cevap? Bir görelim önce. Herkes alkışlıyor mu? Defne'cim durdun. Sonunda bu tonlara basmaya alıştın he?
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum hepiniz arkadaşlar. Şahanesiniz. İki turu geride bıraktık. Nasıl oldu?
1: Bu arada bir yüzdeydik galiba. Ben bir tekrar puanımıza bakmak istiyorum.
0: Puana bakacağız. O zaman tamam hadi önce puanları görelim ama tahmin alalım mı Ayaz?
1: Bin.
0: Hızlıca.
1: Az önceki tahminimi tekrar söylüyorum. 1400.
0: 1400 Defne.
1: 1500.
0: 1500 Atlas.
1: Bende de 1400.
0: 1400 Zeynep.
3: 1500 diyorum 1500 ben de.
0: Görelim bakalım kumbaramızda bu harika çocuklar kaç puan biriktirmişler? 1530. Aa, kızlar yaklaştığımızda kalan puanımız 970 bitiyorum. Arkadaşlar şimdi bu ne demek oluyor? Yani finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim olacak?
1: Galiba 8.
0: Ha, daha az.
1: 7.
0: 5. 5 cevap bilirsek ödül bizim arkadaşlar. Yeah. Kutluyorum sizi. Ayaz'la devam ediyoruz. Ayaz'cığım nasıldı senin için bu tur?
1: Çok güzeldi. Sonra böyle ortalarında böyle puanımız az olduğu için birazcık böyle ne kadar birazcık böyle heyecanlansam da korksam da takım arkadaşlarım sayesinde toparladık.
0: Süper.
1: Rahat rahat kazanırız.
0: Rahat rahat kazanırsınız Defne.
1: Bu tur iki soru bildim, mutluyum.
0: Defne'cim soruları saymıyoruz. Hepiniz harikasınız. Bazen öyle oluyor işte butona biri daha erken basıyor, biri daha geç basıyor. O karışıklıklar olabiliyor. Kutluyorum Defne'cim seni.
1: Teşekkürler.
0: Atlas'cığım.
1: Ben de çok heyecanlıyım şu an. Çok güzel geçti iki turda. Hı-hı. Mutluyum.
0: Zeynep'ciğim.
3: Bu tur çok güzel geçti. Sadece 5 sorucuk yani.
0: Sadece 5 soru yaparız arkadaşlar. Size teşekkür ediyorum. Hızlıca finale gidiyor muyuz?
3: Evet. Gidiyoruz.
0: Duyamadım.
1: Deneyim.
3: Gidiyoruz.
0: Evet. Finale gidiyoruz. Hadi bakalım. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki tur geçirdik ve şimdi geldik final turumuza arkadaşlar. Hazır mıyız?
2: Hazırız.

0: misiniz? Şimdi arkadaşlar ben birini görüyorum. Şurada biz galiba Duygu ablamız geldi. Elinde de bir şey var. Ne acaba o? Benim fotoğrafım, gördünüz mü?
1: Evet. Geliz ablacığım, evet. Ben getirebilir miyim?
0: Sen getirebilir misin? Hadi getirebilirsin. Arkadaşını bugün çok destekledin. Kuliste de destekledin. Duygu ablamıza teşekkür ediyoruz. Bize onu kulisten getirmiş. Teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Ben bitmiş halini görmemiştim bu arada. Sen galiba değil mi bitirip kulise bırakmıştın?
1: Evet.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok centilmensin Ayalcığım. Şöyle göstermek istiyorum sevgili izleyenler. Sen resim çizeceksin değil mi ileride?
1: Evet. Evet, çizmek isterim de hobi
0: şöyle
1: olarak.
0: Görebiliyor muyuz sevgili yönetmenim? Çok güzel. Biraz yamuk tuttum galiba. Çok teşekkür ediyorum Defne'cim. Bütün hayallerin gerçek olsun. Hayatım boyunca hep böyle güzel resimler çiz. Yine alkışlar başladı. Arkadaşımıza alkışlıyoruz. Şahanesiniz. O zaman kategorilerimiz hızlıca gelsin mi arkadaşlar?
2: Evet.
0: Evet. Çok heyecanlıyız. Ayaz için geliyor kategorilerimiz. Noktalama işareti içecekler, genel kültür meslekler. Hangisi olsun Ayaz?
1: Sefer Metan Özcan'ın sesi. Metan Özcan'ın sesi.
0: Özcan'ın sesi.
1: Açık adres vermişim oldum.
0: Geliyor. Görelim sorumuzu. Özel isimlere gelen ekleri ayırmak için kullanılan noktalamadır. Nokta nokta işareti. Süremiz başladı.
1: Kesme. Kesme.
0: Kesme. 200 puan ekliyor muyuz acaba görelim? Kumbaramızda bir 200 puan. Bravo. Defne seni kutluyor. Bravo. Harikasınız. Defne için geliyor kategorilerimiz. Hangisi olsun?
1: Adana'nın ağası.
0: Adana'nın ağası. Noktalama işaretlerinden gelecek sorumuz. Bir yazıda başkasının sözlerini belirtmek için başa ve sona konulan noktalamadır. Nokta nokta işareti. Süremiz başladı.
1: Tırnak işareti.
0: Hızlı bir cevap geldi Defne'den. Acaba Defne kumbaramıza bir 200 puan ekler mi görelim?
1: Önceden
0: herkes alkışlıyor. Arkadaşlar çok eminiz. Atlas da çok teşekkür ederiz. Çok centilmensin Atlas'cığım. Şimdi arkadaşlar kumbaramıza kaç soru daha bilirsek acaba ödül alıyoruz?
1: Şu anda 750
0: acaba 650 puan daha mı atarsak? Bir bakalım o zaman hızlıca kumbaramıza kaç puan birikmiş
1: 550
0: görelim.
1: 550 puan daha gerekiyor. 3 soru daha lazım.
0: Görelim bakalım.
1: 550 puan daha.
0: Kumbaramıza 1930 puan birikmiş arkadaşlar ve kalan puanımız 573 soruya ihtiyacımız var ödül için.
3: Meslekler R.
0: Meslekler R. Sorumuzu görelim. Uzayda araştırmalar yapan kişilere verilen addır. Süremiz başladı.
3: Astronot.
0: Gelen bu hızlı cevapla kumbaramıza 1-200 puan daha ekler miyiz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar şimdi Ayaz için geliyor harf tablomuz. Herkes birbirini çok tatlısınız. Herkes birbirini burada tebrik ediyor. Ayaz'cığım hazır mısın?
1: Evet.
0: Hadi bakalım Ayaz hazır.
1: Son
0: gelsin
1: soru.
0: Kategorilerimiz. Daha sorularımız var. Dur bakalım kendini böyle strese sokma. Hangisi
1: mesleklerden
0: olsun?
1: Ö.
0: Meslekler'den Ö. Görelim bakalım sorumuzu. Derin bir nefes al Ayaz'cığım. Mesleği saç kesip bakım yapmak olan kişidir. Süremiz başladı.
1: Kuaför.
0: Zor oldu mu bu soru senin?
1: Hayır, kuaför.
0: Emin misin?
1: Evet.
0: Peki Ayaz'ın bu cevabıyla ödülü alıyor muyuz acaba görelim? Herkes alkışlıyor. Arkadaşlar enerjiniz o kadar yüksek ki ben de gerçekten sizinle birlikte burada Çok enerjik oldum. Sizleri kutluyorum. Bugünün birincisi, birinci masadaki Ayaz. Kutlarız. Süper kumbarada bugünün birincisi. İkinci masadaki Defne. Kutluyoruz Defne'ciğim. Süper kumbaranın bugünkü birincisi. Üçüncü masadaki Atlas. Kutluyoruz. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi. Dört numaralı masadaki Zeynep. Kutluyoruz. Çok güzeldi, harikaydı arkadaşlar. Şahane anılar biriktirdik bugün. Çok güzel bir ekip ruhunu bize yaşattınız. Hadi Ayaz'ım, senden dinleyelim nasıldı?
1: Çok güzeldi. Dediğim gibi takım çalışması budu. Çok güzel ilerledik. Birimizin tamamlayamadığı şey diğeri şak diye tamamladı. Süpersiniz. Hiç tereddüt etmeden tamamladık. Süpersiniz. Yani kısacası kazanmamız beklenen sonuçtu.
0: Beklenen bir sonuçtu. Sen dedin zaten biz bunu yaparız diye. Kutluyorum Defne'ciğim.
2: Harikaydı, çok eğlenceliydi. Ara sıra da iltifat almamız çok iyi hissettirdi bana.
0: Çok iltifatlar aldın bugün, resim için ayrı aldın değil mi? Ve sen de sana çok da yardım etti burada. Bu arada resmim çok güzel, tekrar teşekkür ediyorum.
2: Çok sevgili izleyenler.
0: Bakınız, şöyle gözüküyor mu? Azıcık gözüküyor galiba. Defne'cim çok teşekkür ederim. Ben bunu eve götüreceğim. En güzel anılarımda bunu da saklayacağım. Atlas'cığım.
4: Bence çok güzel bir gündü. Zaten hepimiz biliyoruz ki birlikte yapamayacağımız bir şey yok.
0: Süpersin. Birlikte yapamayacağımız hiçbir şey yok. Harikasın. Zeynep'ciğim.
3: Gerçekten çok güzel geçti. Takımım da çok güzeldi. Onlara da teşekkür ediyorum. Kendime de teşekkür ediyorum.
0: Kendine teşekkür etmeyi hiçbir zaman unutma arkadaşlar. Kendimize önce teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman unutmuyoruz, olur mu? Sonra da tabii ki arkadaşlarımızı her zaman destekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
0: Süpersin. Bak şimdi geldi o atasözleri. Bir elin nesi var, iki elin sesi var dedi Ayaz. Arkadaşlar ödül nerede acaba? Bir ödül abla var buralarda. Nerelerde? Gören var mı?
4: Şurada.
2: Orada.
0: Ödül abla bu tarafta mı? Şurada. Gidiyorum. Evet. Ödül abla, Duygu ablamız, Ödül ablamız, teşekkür ederiz Duygu'cum. Bayağı ağır, taşıyamıyorum galiba. Ay ağır, çok ağır arkadaşlar. Zeynep'ciğim, kutluyorum, iyi ki geldin. Atlas'cığım iyi ki geldin, kutluyorum. Defne'cim iyi ki geldin, kutluyorum. Ve Ayaz'cığım iyi ki geldin, kutluyorum. Renk kattınız arkadaşlar. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, hadi beraber.

pişman olur bakmayanlar tadım aman ey. Sabahları bir kadeh, akşamları beş kadeh. Neşemi de bulunca kavgama da bakarım aman ey. Aman ey. Sokaklarda aylak aylak gezerim, gezerim. İzmaritin kralını seçerim aman ey. Trafikten çakarım, kıyafoto yıkarım.

Tomar, tomar, paracıklar cebimde aman ey. Turistler diyorlar, birbirlerini yiyorlar. Tatlım canım

sömerim derler benim adıma. Pişman olur bakmayanlar tadıma. Sabahları bir kadeh, akşamları beş kadeh. Neşemi de bulunca dalgamada bakarım iyi mi? Sokaklarda ayrak ayrak gezerim. Ondan sonra izmaritin kralını seçerim. Trafikten çakarım.

kadın mı, ne bileyim? Güzel kızlar hepsi benim peşimde. Paracıkları da tomar tomar onlar da cebimde. Turist sanır diyorlar, birbirlerini yiyorlar, tamam mı? Helal!

0: son yılların en heyecanlı boks maçını seyrediyoruz. Abdi hayatının maçını çıkarıyor. Abdi'nin sağ kroşesi, Abdi'nin sol aparkütü, Abdi saldırıyor, hasmını yiyor. Abdi'nin sağı, Abdi'nin solu, Abdi'nin sağı. Şimdi birbirlerine girdiler. Mülayim ile Abdi birbirlerine girdi, boğazlarını sıkıyorlar. Şimdi ayrıldılar, Abdi'nin sağı, Abdi'nin solu, Mülayim yerde. Şimdi Abdi sol göz üzerine çalışıyor, sağ göz üzerine çalışıyor, vurdu aparkütünü devirdi. Abdi azdı, Abdi kudurdu, şimdi Abdi saldırıyor ama kime? Hakeme! Hakeme vurdu, Abdi kudurdu, şimdi halka saldırıyor. Halkın üzerine gidiyor Abdi, vurdu sağını halka!
1: Sayın baylar bayanlar, şimdi memleketimizde bulunan İspanya'nın ünlü şarkıcısı Señor Rodríguez ve arkadaşları.

0: merak etmeyin. Merak etmeyin. Hepinize verecek resim. Merak etmeyin. Yok o kadar. Yok sıkmayın kendisini. Sesi kısılırsa.
1: Geçse de geçtik canım. Boş kalsa da kucağım. Açık sana canım. Amanın.
0: Sıkmayın şarkıcıyı. Bir dakika.
1: Abi ne oluyor burada, ne de
2: anlıyor musun?
1: Meşhur İspanyol şarkıcısı imza dağıtıyor. Bize de dağıtır mı istesek yani, verir mi bize de? Bu şapkaya bak, beyaz giymiş be!

0: Abi be, bu ne satıyor dedin, ne satıyor?
1: Şarkı satıyor, şarkı.
0: Peki, sen ne satıyorsun?
1: Lahmacun satıyorum.
0: Versene kardeşine bir yarım lahmacun.
1: Yarım lahmacun olur mu ya?
0: 25'im var işte ya, başka para yok.
1: Peki, al yarısı da benden olsun.
0: Helal olsun sana ya.
1: Hadi lahmacunlar sıcak sıcak, sıcak sıcak.
0: Dümen yapma, buz gibi.

0: koskoca dolu bir cüzdan buldun. Artık lahmacun yerine onu ye. Yok yok. Yeme yeme. Belki zavallı lahmacuncudan düştü be. Sakla sakla da götür ver. Ver. Ha, yeme yeme. Ama sen de açsın yesene. Ye. Yok be. Belki zavallının çoluk çocuğu vardır. Onun ilaç parasıdır be. Turist adam olmazsın sen. Yürü.
1: Lahmacun sıcağı.
2: Lahmacuncu. Lahmacuncu.
0: Abicim. Cüzdanını düşürdün abicim orada.
1: Alay mı ediyorsun be? Bu cüzdan benim olsa lahmacun satar mıyım hiç?
0: Sahibi senin cüzdanın değil mi ya?
1: Hayır dedik ya be adam.
0: Sen de tok gözlüymüşsün madem
1: ki. Lahmacun sıcak. Lahmacun
0: sıcak. Turist ulan düştü. Gene dört ayak üstüne yana helal olsun ama. Fakat. Sen vicdanlı herifsin. Bunu götür sahibine toka et yani bir kere. Fakat nerede bulursun diyorsun değil mi? Ara bul oğlum. Ara bul. Sahibini bul.
1: Lahmacun sıcak.
0: Cüzdan üstü. Hadi pek.
1: Lahmacun sıcak.
0: Doğru konuş, istiyor musun? İstemiyorsun. Tamam, sen bilirsin.
1: Lahmacun sıcak.
0: Ver mi? Hadi oradan.
3: Ağzımızın önü kördüm kürdüm, bir güzela ben vuruldum. Ağzımızın önü kördüm kürdüm, bir güzela ben vuruldum. Ağzımızın önü kördüm kürdüm, bir güzela...
4: Ne oluyor lan?
0: Yok, bir şey oldu yok yani, şarkı dinliyordum da.
4: Ben radyo mu ulan şarkı dinleymiş?
0: Radyo değilsin de ne kafa şişiriyorsun peki? Şu adresi soracaktım be. Adresi sorma mi? Gel hani, burası mı?
4: Bakalım hele bir. Ha, ne olacak?
0: Ne olacağı var mı? Adresi soruyoruz ya.
4: Bu adresi 13. kat 14 numara. Çabuk çabuk!
0: Anladık. Ha, demek benim aradığım adres burası ha?
4: Ya hemşerim, sen bana 13. kat 14 numarayı evet. Sormuyor musun? Tövbe estağ, ya yukarıdadır, çabuk olsana hemşerim ya.
0: Ne diyorsun be?
4: Ulan ben olacağım, gidecekler, çabuk ol hemşerim.
0: Ne diyorsun ya?
4: Ya hemşerim, kurbanın olmuşum senin. Ben bu apartmanda kapıcıyım. Ben 13. katta 14. dairenin olduğunu bilirim. Sana direm ki çıkacaksan yukarıda, sen hala cevazalık edip dırdırdır konuşuyorsun. İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa.
0: Abicim, abi, ben kaçıncı kata çıkacağım?
4: 13. kat 14 numara çıkacaksın.
0: Haa, onu söyle bana.
4: Allah Allah! Abimizi...
0: Abi, kaçıncı kata çıkacaksın?
4: Elinin körüne çıkacaksın! Ulan deli olmak işten değil.
0: Hadi lan!
4: Kaç defa anlattım sana ulan, ne laf anlamaz adama çattık ya be biraz! Çabuk sus, çabuk!

0: affedersin hemşerim ya. Sen bana kaçıncı kat kaç numara dedin ya?
1: Yok hemşerim, sen bana 13. kat 14 numarayı sormadın mı baba? Ben de sana 13. katta 14 numaralı daireye çıkacaksın diye söyledim. Sen şimdi benim karşıma gelmişsin, diyorsun ki ben hangi kata çıkacağım? Olmaz ki ya!
0: Bir dakika ağacım, bir dakika ya! Şimdi ben hangi kata çıkacağım, onu söylesene bana!
1: Sen de kafa yok mu bak? Bir daha soracak olursan bozuşuruz.
0: Peki abicim, peki ben şimdi hangi kata çıkacağım?
2: Sen benden alay mı ediyorsun lan?
1: Hemşerim, sen bana biraz evvel geldiğin zaman bir adres sordun. Ve dedin ki bu apartmanda 13. katın 14 numaralı dairesi var mı? Evet. Ben sana dedim ki bu daire yukarıdadır. Sen hala konuşuyorsun bana.
2: Tövbe estağfurullah.
0: Abiciğim dur ya. Sen bilirsin. Öyle mi sinirlenme ya.
1: Anlıyorum ama olmuyor
0: mu ya? Şimdi ben çabuk çıkacağım.
1: Çabuk çıkacaksın.
0: Yukarı çıkacağım.
1: Yukarı çıkacaksın.
0: Çabuk çıkacağım.
1: Çabuk çıkacaksın.
0: Tamam.
1: Çabuk çıkacaksın.
0: Tamam abicim de. Şimdi ben kaç numaraya çıkacağım?
1: Sen benim başıma sabah sabah ceza olarak mı? Ulan ben bu asamayım mı basma? Ah ulan seni vallahi abi. Aynen ya ben çabuk. Hemşerim 13 numaralı daire 14 numaralı kata çıkacaksın.
0: Tamam abicim tamam.
1: Hadi çık yukarı.
0: Yukarıya çıkacağım.
1: Evet.
0: Yukarıya çıkacağım.
1: Yukarıya.
0: Kaç numaraya?
1: Ah hemşerim ulan sen beni delirt bak içime. Oh beni yapma seni öldüreceğim. Vallahi ulan yürü ulan yukarıya.

0: şu adres.
1: Afiyet.
0: Abi adres davası var ya ben onun.
1: Afiyet.
0: Abla şu adresi çıkar mısın ya? Ya şu adresi ya. Abicim şu adresi söyledim. Bir dakika beni dinleyin! Ya bir dakika, bir şey soracağım, şu adresi soracağım ya, biliyor musun?
1: Bilmiyorum!
0: Eyvallah! Abicim, şu adresi sen biliyor musun moruk abi?
1: Bilmiyorum!
0: Abla sen çakıyor musun?
2: Bilmiyorum!
0: O halde Allah'a ısmarladık!
1: Kapıyı
2: açmam!
0: Siz manyak mısınız?
1: Bıraktı.
0: Peki bu adresi nereden bulacağız şimdi ya? Abicim, hani ben adres davasına sen beni yukarı kata gönderdin ya...
3: Ha.
0: ...onların hepsi manyak abi, manyamışlar be!
3: Sen kaçıncı kata çıktın?
0: Ha? Abicim, bu adresi sen bana tarif etmedin mi yukarıda?
3: Ha, tamam, ben sana bu adresi tarif ettim yukarıda!
0: Ha, ben de yukarı çıktım!
3: Ha, çıktın ama kaç numaralı kata çıktın?
0: Senin söylediğin numaraya!
3: Peki, ben sana kaç numaralı kat demiştim?
0: Abi, kaç numaralı demiştin?
3: Hı, ulan ben sana 13 numaralı kat, 14 numaralı daire demedim mi ya? Şimdi sen 13 numaralı kattan 14 numaralı daire çıkıp kapıyı çalacaksın!
0: Kaçı?
3: Alerin körü ulan, benimle alay mı çıkartıyorsun hemşerim? Gözünü sanmayacağım seni, yapma! Ya işim güç, senden mi uğraşacağım?
0: Anladık baba,
3: açık yukarı!
0: Çıkacağım da kaç numaraya çıkacağım?
3: Sana açık Türkçe konuşurum, anlamıyorsun lan!
0: Açık Türkçe'yi anladık da numaraları anlamadık, deve!
3: 4 numara, hadi bakalım! Tamam mı, anladın mı?
0: Anladım da, kaç numaraya çıkacağım onu anlamadım.
3: Ulan bana bak, sana Türkçe konuştum, İngilizce, Kürtçe konuştum, anlatamadım ona, yürü!

0: Acaba benden evvel gelen var mı? Neresiydi burası be ulan? Orası mı, burası mı?
1: Gel! Gel, yaklaş bana! Gel!
0: Geldim abi!
1: Gel!
0: Geldim abi!
1: Otur!
0: Oturdum abicim!
1: İşin ne burada senin, söyle!
0: Şey, abicim ben bu adresi arıyordum da bir yerden...
1: Sus!
0: Sustum abicim!
1: İsmin ne bakayım?
0: Turist Ömer abi!
1: Hokus! Hokus! Hokus! İnanma açız! Ver 10 lira!
0: Peki, neden abi?
1: Öyle dedi!
0: Kim dedi abi?
1: O!
0: O dediyse tamam, vereyim abicim, buyur!
1: Hokus! Hokus! Hokus! Hokus!
0: Şimdi ne dedi abi?
1: Senin adın Turist Ömer dedi.
0: Yok ya! Benim adımı nereden çaktı be? Vay anasını!
1: Şimdi sen niçin gelmiştin buraya?
0: Abicim ben bu adresi aramakta var.
1: Hokus! Fokus! Hokus! Kokus! Ver 10 lira daha!
0: Tabii vereceğiz, buyur abicim!
1: Fokus! Fokus! Fokus! Kokus!
0: Ne dedi abi, ne dedi?
1: Sen bir adres arıyormuşsun, öyle dedi!
0: Yok ya! Nereden de çaktı be! Abi o adresin nerede olduğunu davasını sorsana, fokus fokus fokus diye böyle...
1: Dur! Fokus! Fokus! Fokus! Çokul!
0: Şimdi ne dedi abi?
1: 10 lira daha versin, söyleyeyim dedi!
0: Ama 10 liram yok abi be, 5 kat versem olmaz mı?
1: Ver! Al! Fokus! Fokus! Fokus! Yokuş!
0: Şimdi ne dedi abi?
1: O adresi bilen birine sorsun dedi!
0: İyi alt etti be! Ulan bizim... bizim 25 kağıt ne oluyor ya?
1: Hadi! Okus pokus bu! Fokus!
0: Senin okus pokusuna başlardım ya! Abi affedersin be! Sen bu apartmanda mı oturuyorsun? Şu adres davasını bana bir müstecap et bakayım ya!
2: Bunların taşınmaları bir yıl oldu kardeşim!
0: Buradan taşındılar mı?
2: Evet!
0: Yani başka yere mi gitti bu herif? Vay anasını be! Sen de içeri git abi, içeri git! Vazifene devam et! Kapıcı, yedim seni, yedim!
3: Abimizin önü, çarede mi çurda?
0: Bak, evimizin önü, gel bakayım buraya!
3: Hele bakalım!
0: Sen beni nereye gönderdin?
3: 13. kata yukarı gönderdim!
0: Peki, bu apartmanda 13. kat var mı?
3: Ben 8 seneden beri bu apartmanda kapıcılık yapıyorum, 13 numaralı kat olmaz mı?
0: Ne bağırıyorsun ya, sual soracağız be!
3: Ben de dinlerim, sor bakalım!
0: Ya bu apartmanda 14 numara var mı?
3: Bu apartmanda 14 numaralı daire olmazsa, ben aybaşı geldiği zaman aylıkımı kimden alırım lan? Öldürecek misin sen beni, deli etmek için mi kalktın geldin buralara lan?
0: Ölmüyorum, sinirlenme, yürüyemeyecek
3: be! Ben sakin konuşuyorum ya, sinirlenmiyorum ki ya!
0: Sakin konuşman buysa sinirin ne olacak be?
3: Sen anlamıyorsan kabahat bende
0: mi? Kim anlamıyor be ya, kim anlamıyor?
3: Ne biçim adamsın sandın, benden zevklenir misin yahu sen Allah'ını seversen? Allah'tan ki sakin adamım da hiç sinirlenmeden sana teker teker
0: anlattırayım. Peki bu herif bu evde oturuyor mu?
3: Oturuyor işte.
0: Oturmuyor. Oturuyor.
3: Oturuyor işte. Peki ben her gün ekmeği alıp hangi kata götürüp teslim ederim? Sıra bakalım şimdi.
0: Peki öyleyse sen bu adamın evine çıkabilir misin?
3: Çıkarım tabii.
0: Çıkamazsın.
3: Çıkarım.
0: Vallahi çıkamazsın.
3: Çıkarım lan.
0: Çabuk.
3: Hızlı.
0: Çabuk.
3: Yukarı kadar.
0: Çıkamazsın.
3: Yürü Allah, bismillah!
0: Ya anca gidersin, yine incik bakalım da... ...sonra şarkı söylersin, evlerin önü kerim edin kürden.
4: Geliyorum efendim.
5: İnşallah cüzdanı bulan gazeteyi okur.

0: kastım ben.
1: Ne oluyor ya, kastım ben, evlat, gazete mi?
0: Yaşa be abi! Demek mükafat olaraktan beni İspanya'ya götürüyorsun ha?
2: Evet.
0: Helal olsun be!
2: Gazeteye ilan verdiğim gibi İspanya'ya götürmek istiyorum seni. Yoksa ailen müsaade etmez mi sana?
0: Yok ya! Bende ne ana, ne baba, ne kardeş, ne karı, ne çoluk, ne çocuk, hiçbir şey yok abi! Onun için bana turist Ömer derler yani, vallahi!
2: Turist Ömer çok güzel bir isim.
0: Güzeldir abi de, affedersin İspanyol abi, senin ismin ne?
2: Benim ismim Rodriguez.
0: Nerede gezer sen?
2: İspanya'ya geldiğinde göreceksin. Meşhur şarkıcı Rodriguez.
0: Rodriguez ha? Ya bu şarkıcılık kıyak dalga galiba değil mi? Böyle büyüğe diyorsun, kaç para varsa alıyorsun cebine değil mi? Ne kıyak? İspanya ne zaman gidiyoruz abi?
2: Aa, hemen gideceğiz.
0: Hemen. Bana bak, neşeli yer midir İspanya, güzel midir yani ha?
2: Ah, ne diyorsun turist? İspanya!
0: Beş kuruş yapan İspanya!

0: Kaptan ya, evime kavuştum.
1: Çok güzel be, üf, şuraya bak.
0: Nasıl buldun?
1: Harika abi, harika. Vergisini veriyor musun bunu? Şey... O ne ya, mandıra mı burası?
0: Bekle.
1: Allah! Sinyor.
0: Öp bakalım. Şapkamı da al şimdi, tamam.
1: Beni de, beni de!
0: Sinyor, sen de hakkını al şuradan. Şimdi de çantamı.
2: Sinyor!
1: Sinyor ana! Beni de, beni de!
0: Şu numara sende bakalım.
1: Yavrum! Lan maşası oynuyorsunuz be!
0: İnsanın evine, alıştığı şeylere kavuşması ne kadar güzel!
1: Dördüncü zilde sen mi geliyorsun be?
0: Her zil bir öpücük.
1: Bu İspanyol abim de beni yürüte yürüte ayaklarımın altına su toplattırdı be. Fakat şöhret ne güzel dava. Karşıdan karşıya geçerken bütün arabalar durdu, bana yol verdi arkadaş, değil mi? Diyorum İspanyol abi, yorulduk, bir kahveye oturalım. Oturalım dedi ama öyle bir kahve gösterdi ki anam lüküs lüküs. Bizi açmaz. Abicim diyorum, bize böyle bir kahve ki düz ayak yani kendi halinde. Çayımız, mayımız, nargilemiz, kaşar peynirimiz, simidimiz, pişpirimiz, 66'mız yani o biçim. Olur olur diyor bana, yürü diyor hala ya. Yürüdük yürüdük akşama kadar, yetmez mi? Geldik sokak ortasına, buraya oturalım diyor. Caddeye masa iskemle koymuşlar kaldırıma. Memlekette kaldırıma masa değil, araba koyarlar yayalar geçmesin diye. Yani. Neyse baktım sevmedim, kalk abi dedim, kalk bir hammal kahvesi bulalım. Zorla kaldırdım ama itiraz etti. Dedim, eğer itiraz edersen hayatıma kıyarım, anladın mı? Vallahi bir turist daha eksik olur memleketten, yazık olur yani ha! Ya bu İspanyollar çok tembel adamlarmış be! Kendileri duruyor, merdivenleri yürütüyorlar. İnsan merdivende durur mu ya? Merdiven demek yürüyeceksin arkadaş, yürüyeceksin. Ben de öyle yaptım, yürüdüm abicim. Merdivene karşı insanlık vazifeni yapacaksın. Ama merdiven yukarı çıkarmış, sen aşağı inermişsin. Sen aşağı inermişsin, merdiven yukarı çıkarmış. Ayıp ettin, aranızda teklif mi var ya? Bu İspanyol abi de musallat oldu, bırak yürüyeyim diyorum, anlatamıyorum ya. Yani bir bıraksa, akşama kadar duracağım orada, yürüyeceğim. Merdiven duracak, ben yürüyeceğim ha. Bir de baktım böyle giderken, bizim Fahriye Hanım teze turist olarak gelmiş. Ama beni tanımadı ha. Zenginlik gözünü buruşturmuş cifenin.

turistik çok kral dalga. İnsan neler görüyor be, heykeller meykeller. Ha, ben heykele bayılırım ha. Heykel çünkü ekmek istemez, su istemez. Hele bu Don Kişot heykeli Şanço Pançoyla yanında. Bizim devlet operasında da vardı bunlar. Çok kavgacı herifmiş bu. Bu şeye saldırırmış, değirmenlere. Ben de o herife saldırayım dedim, ona imrendim. Fakat İspanyol abim bırakmadı. İstanbul'da olsam yerdim ben bu herifi be.

0: Hadi bakalım kalkın, kanepede yatılmaz.
1: Bu kanuni bir suçtur. Dışarı, baştan dışarı.
2: Bir tane patlatırım.
1: Dışarı şimdi. Efendim, dışarı. Ben söylüyorum dışarı.
3: Boş ver sen, yat dürüst ya. Kim oluyorsun sen?
1: Ben kanepeler müdürü, yani umumi müdür.
3: Affedersiniz sinyör. Kalk turist, bu herif mühim bir şey galiba.
1: Şimdi dışarı bakalım.
3: Mühim bir adam.
2: Mühimse yağımızı çekelim ulan, elini...
1: Kim bu? Rica ederim, rica ederim. Dışarı efendim, dışarı, dışarı. Müdür numarasını gene yedirdik.
4: Hey, turist ne yapıyorsun orada?
2: Görmüyor musun, palamut tutuyorum be.
4: Burada palamut olur mu ya?
2: Olmadığını ben de biliyorum ama ya olursa diyorum yani.
4: Bırak, bırak hadi.
2: Nereye gidiyoruz?
4: Bırak şimdi palamutu, doğruya gel. Arena'ya gideceğiz.
2: Ne yapacağız orada ya?
4: Boğa güreşleri mi seyredeceğiz?
2: Boş ver be abi, çingene palamutundan iki kadeh içelim daha ya, Allah seni masın.

0: İh, bu boğa değil, tank abi, tank. Bu İspanyol abim iyi çocuk, hoş çocuk ama biraz gaddar çocuk ha. Akşamlara kadar dolaştığımız yetmiyormuş gibi bir de beni sandala bindirdi, kürek çektirdi, değil mi? Ben de inadıma ters ters çektim arkadaş. Forsa mıyım neyim ya, koftiden bir tane yerli sandalı. Hayır, maksadı şehri dolaştırmak, memleketi gezdirmek ama ben de diyorum ki arkadaş ya böyle kuru kuruya olmaz. Bir günde sinemaya gidelim abi dedim. Olmaz dedi, niye dedim. Oğlum dedi, o dedi benim hayatımın hikayesi. Ben o filmi gördüm, gitmeyelim sonra ben sana anlatırım dedi, değil mi? Bu Rodriguez her yolu, her davayı iyi biliyor, asabım bozuldu. Dedim bir gün bir sualde ben sana tevcih edeyim bakayım biliyor musun? Nedir dedi, İspanyollar neden kırmızı kuşak takarlar abi dedim. Gül rengidir de ondan dedi, yok dedim. Boğaların davasına takarlar dedi, olmaz. İspanyollar dedim kırmızı kuşağı bellerine pantolonları düşmesin diye takarlar değil mi? Ya ama bunlar başka, bunlar beyefendi adamdır, takmazlar kırmızı kuşak. Bu İspanya İspanya davasına da kıyak eğlendik ha. Şişt, abi haremin de çok neşeli, Allah canımasın vallahi. Ya bana bak be. Bunların içinde yani en çok hangisini seviyorsun abicim?
1: Hiçbirini.
0: Aa.
1: Ya bunlarla alakam yok benim.
0: Niye?
1: Ah turist, benim bir aşkım var ki buramı acıtıyor.
0: Yok ya.
1: Kalbimi küt küt attırıyor ya.
0: Ne diyorsun?
1: Ya.
0: O acıtan aşkının ismi ne abicim, ismi?
1: Ah. Manolya.
0: Manolya ne kral çiçek. Abicim bir de benim aşkım var, o da benim canımı acıtıyor ha.
1: Adı ne?
0: Katır tırna.
1: Katır tırna, çok olsun. Hadi gevesini bırak gidiyoruz.
0: Nereye gidiyoruz abicim?
1: Bankaya.
0: Banka.
1: Para.
0: Haa tabii paraya, bu hareme para mı dayanır ya?
1: Tabii para. Ya, Manoli'ye hediye alacağım.
0: Hediye al bakalım.

0: Güneş, sen beni burada bekle, ben parayı alıp gelirim.
1: Ama gecikme de burada saksı gibi kalmayalım diyor zaten lütfen yani. Evimizin önü kerim idi kürdan. Evimizin önü kerim idi kürdan. Evimizin
2: Ah. Hadi bakayım, hiç sesini çıkartmadan yürü.
1: Yürüyeyim abicim.
3: Dur bakalım. Gel otur bakayım
1: oturum,
3: buraya.
1: Oturayım. Sen onu içeri girdit abicim.
3: Tamam. Ben şimdi hadi gazla.
1: Ne tarafa gazlayacağım söylesene.
3: Ben sana yolu söylerim. Hadi sen evet, gazla.
4: Polis! Polis! Bankayı soydular! Bankayı soydular! Polis! Bankayı soydular! Üç kişiydiler, silahlı üç kişi bankayı soydular. Bu tarafa doğru kaçtılar. Üç kişiydiler, üçü de silahlı. Bir arabayla bu tarafa kaçtılar.
5: Banka soyuldu.
6: Biliyorum.
5: Soyguncular da kaçtılar efendim.
6: Onu da biliyorum. Ne tarafa gittiler?
5: Şu tarafa efendim.
6: Ben şoförü teşhis ettim.
7: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
8: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
9: Trendyol büyük indirim günlerinde Flying Tiger, Bellamezon ve Pistel ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?

0: Doda bak, Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
1: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim, giyersem de yıkarım.
5: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Doritos'tan yılın twist'i. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
5: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
6: Sadece duruladım.
5: Özel bir formülün var mı?
6: Sadece duruladım.
5: Hadi ama.
6: Sadece duruladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: serinliğini koru. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Bakın,

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet.

0: hızlı serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Ya diyoruz, sallanma.
11: Ya biraz daha kibar davranamaz mısınız yani be? Hı? Ya başına acıtıyorsun.
10: Açık gözün birine benziyor şef. Demedim mi? Evvela bağlayalım.
11: Durun bakayım. Ay. Acele etmeyin. Her hayvanın eti yenmez adi haydutlar sizi. Sizi kanunun şiddetli pençesine teslim edeyim de cezanızın kıymeti neymiş görün o zaman. Kumada bana. Karnını duman doldururum vallahi adamım ben. Ay. Alo. Alo. Alo karakol. Allah Allah, bozuk ses
10: ver,
11: vermiyor
10: şunu
11: be.
10: Ver.
11: Dur oğlum sıranı bekle ya.
10: Ver bakayım.
11: Ulan biz konuşuyoruz.
10: Ver.
11: Konuşursun. Adana çık aradan Adana, Adana.
10: Ver.
11: Adana.
10: Ver.
11: Bozuk galiba ses vermiyor.
10: Ver. Bana bak, İspanya'yı terk edeceksin.
11: Abicim ben buraya gelmişim bir kere, niye gidiyorum ya?
10: Polis seni tanımıştır. Yakalayıp söyletirler. Sonra hem biz hem de sen kodesi boylarsın.
11: Abicim ben acemi bir çocuğum, tek başıma gidemem ki ya.
10: Öyle bir gidersin ki... Hem hududu ben geçirteceğim sana.
11: İstemem ben, ne münasebet?
12: Seni temizlerim yoksa.
11: Kese istemem abi, iki sabun sür kıyafeti.

0: Peki karıcığım.
1: Seyisleri gönder.
0: Peki karıcığım.
1: Benim elbiselerimi ütüle.
0: Peki karıcığım.
1: Sonra da beni bahçede bekle.
0: Peki karıcığım, hemen gidiyorum. Hala asma olduk karıcığım.
1: Kız! Anne! Kızım, bu ne dalgınlık? Ne düşünüyorsun böyle?
2: Hiç anne, hiçbir şey düşünmüyordum. Piyano dinliyordum ya, piyano.
1: Hiçbir şey düşünmüyordum ne demek? Kızım, senin gözlerin bir başka bakıyor. Ben anlamaz mıyım? Aşık mısın nesi?
2: Evet anne.
1: Ne demek evet?
2: Yani hayır demek istemiştim.
1: Ne demek hayır?
2: Hayır demek, hayır demektir anneciğim.
1: Sakın gene o şarkıcı Aylaz'ı düşüneyim deme. Biliyorsun artık ben şöyle nişanlanacaksın.
2: Hayır anne.
1: Ne demek hayır?
2: Evet demek istemiştim.
3: Şöyle.

0: yapıyorsun böyle?
1: Sinirit istedi efendim.
0: Bırak şimdi sen onu! Bizim hepimize İspanyol kanı vardır. Ben gençliğimde dans ettiğim zaman herkesi fıkır fıkır oynatırdım.

0: bir kere. Bir daha seni buralarda görmeyeyim.
1: İyi geceler Sinyor Rodriguez. İyi geceler anne.
0: Size gelince Sinyor Rodriguez. Burayı derhal terk edin ve kızımı rahat bırakın.
2: Sinyora, kızınızı deli gibi seviyorum ve onunla en kısa zamanda evlenmek istiyorum.
0: Ha, şunu bilmenizi isterim Sinyor Rodriguez. Ben şarkıcıya kız vermem. İşte bu kadar. Güle güle.
2: İyi geceler Sinyora.
0: Hmm, kızımı alacakmış.
1: Şuraya bakın. Koskoca bankayı güpegündüz soymuşlar.
3: Allah Allah, acaba çok para çalmışlar mı?
1: Evet, bankanın bütün kasalarını boşaltmışlar.
4: Yenge, bir dakika versene, bir fırt versene gazeteyi.
5: Yürüyelim arkadaşlar, tatlım.

0: ne kadar kuş misali olmuşum abicim ya. Geldim.
1: Burada duracaksın.
0: Nerede duracağım?
1: Burada.
0: Hayır.
1: Burada.
0: Sen söyledin diye de burada duracağım ben.
1: Sana ne oluyor böyle?
0: Bana ne oldu da ben bilemem. Onlar, ah bak şimdi, ben buradan yürüdüm. He. Onlar da yürüdü, ben yürüdüm, onlar yürüdü. Sen bizi buraya çağırdın, ben de buraya park ettim.
1: Bana bak, sen kaçırıyor musun?
0: Yo, sen kaçırıyor musun?
1: Hayır.
0: Ben de kaçırmıyorum.
1: Söyler misin bana, İspanya'dan neden gidiyorsun?
0: Abicim, buradan gitmezsem gelemem, gelirsem de gidemem. Gidersem yaşayamam, yaşamazsam da gelemem, tamam mı abicim?
1: Tamam, haklısın. Peki sana kim söyledi bunu, doktor mu?
0: Yok ya, doktorlar neden anlar ya? Ben kendi hassasiyetimin vicdanına karşı
2: alıyorum. Lavabalikten hoşlanmam!
0: Ben böyle söyledim!
2: Ne dedin?
0: Lavabalikten hoşlanmam dedim.
2: Peki ben ne dedim?
0: Sen de hoşlanmam dedin.
2: Öyle mi dedim?
0: O zaman oradan tanışıyoruz.
2: Olabilir.
3: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Banka soyguncularını arıyorum. Galiba buraya gelmişler.
1: Onları tanıyor musunuz?
3: Hepsini değil, yalnız bir tanesini tanıyorum. Hudut kapısından kaçma ihtimalleri kuvvetli. Otomobili kullananın bende eşkali var. Ben görür görmez tanırım. Onları burada bekleyeceğim. Huduttan geçerken yakalayacağım. Adios.
1: Adios.

0: Hadi geçsene be, ne duruyorsun?
1: Görmüyor musun, önümde vatandaş
0: sen
1: var ya.
0: Geç.
1: Sırasına karşı razı olmuş herkes ya. Sen de Allah Allah.
0: Sen geç.
2: Ne oluyor burada, ne oluyor burada?
1: Hakkı tecavüzüme karşı bağlantı yapıyor be.
2: Lütfen şöyle geçer misiniz bu tarafa?
1: Hadi geç bakayım. Hadi lan! Abi o anlamaz anlamaz, hadi de.
2: Hadi, hadi, hadi!
1: Hadi yürü de!
2: Hadi yürü!
1: İşte o kadar!
0: Allah kahretsin!

0: Pecetto, baksana bana, Pecetto.
1: Ben Rodriguez.
2: Ya bizim be.
1: Bu halinde böyle, bu kılık kıyafete nereden çıktı?
0: Hani o gün sen beni bankanın önünde arabada bıraktın ya. İşte ne olduysa o zaman oldu. Haydutlar meğer bankayı soymuşlar, arabaya geldiler. İyi şoförüm diye çek dediler. Tam hududu geçeceklerdi. Cesitmedim ama onları atlattım. Bu abi, bu herif takıldı peşime ha. Geliyor mu? Antre.
3: Merhaba, turist Ömer, ne haber?
0: Turist Ömer diyor, manyak mısın oğlum sen?
3: Sen turist Ömer değil misin?
0: Yok ya, ben annemin oğluyum anladın mı?
3: Bırak numarayı şimdi, söyle bakalım sen kimsin?
0: Abicim ya!
1: Tanımıyor musun?
0: Hayır, beni tanımıyorsun ha! ne adam be şimdi bak, sen beni tanımıyorsun değil mi?
3: Ben seni gayet iyi tanıyorum.
0: Hadi ya, palavracı, anlatsana ben kim
1: tanıyorum oldum? Tanıyorum diyorum, peki kimmiş yani?
0: Niçin tanıyorum diyorsun?
3: Tanıyorum da onun için.
0: Nereden tanıyorsun kardeşim ya?
3: Sen turist Ömer'sin.
0: Hayır, ben bir kere ondan teşerrüf etmiyorum, bir kere El Pecheto.
1: Ben anlatayım bak. Telaşlanmayın, anlatayım. Bu benim arkadaşımdır, meşhur boğa güreşçisi El Cordobester'in ikincisi. Arenaya çıktığı zaman bütün boğalar ondan korkar kaçar.
3: Demek boğa güreşçisi ha?
0: Evet, ben arenaya çıktığım zaman bütün boğalardan korkarım. Böyle yürürüm, kılıçları alır tak atarım, bir de böyle yaparım, oley derim. Ne dermişim? Söylesene, ne dermişim abi?
1: Oley dermişsin El Cordobes.
0: Oley dedim
3: demek, ama... Demek El Cordobes'lerin ikincisisin.
0: Evet, benim o.
3: Meşhur boğa güreşçisi ha?
0: Evet.
3: Ben hiç boğa güreşi seyretmedim.
0: Valla ben de abi.
3: Bu pazar güreşiyorsun değil mi?
0: Evet, yağlı.
1: Evet. Baksana, işte ismi var.
3: Öyleyse gelip seni seyredeceğim.
4: Hayır anneciğim, hayır. Sevmediğim, beğenmediğim bir insanla nişanlanamam ben.
5: Sus! Nişanlanamam ben ne demek? Ha ne demek? Pançodan iyisini mi bulacaksın? Hala o şarkıcıyı düşünüyorsan boşuna, ben şarkıcıya kız vermem!
4: O şarkıcı değil ki anne!
5: Ya ne?
4: Hem şarkıcı, hem besteci!
5: Sus! O daha kötü ya, olmaz dedim! Hadi şimdi doğru odana! Neredeyse misafirler gelir!
4: Peki anneciğim, peki!
5: Bana bak herif!
6: Buyur karıcığım!
5: Hadi sen de hazırlan!
6: Başlığına karıcığım!
5: Ne bekliyorsun daha?
6: Bir öpücük bekliyorum!
5: Olmaz!
6: Olur!

0: Şey abi burada ne oluyor abi be? Ha?
1: Ben de bilmiyorum turist.
0: Şey burası senin büyük aşkın Manolya'nın evi mi abici?
1: Evet burası turist.
0: Ha.
1: Yalnız Manolya'yı göremiyorum. Şimdi sen burada dalganı geç, ben de gidip ona
0: tamam.
1: Ayıp bulayım ha.
0: Tamam abi tamam. Ben geçerim dalgamı sen merak etme. Bak bizimkiler buradaymış be. Helal olsun.
1: Canım benim bir tanem.
2: Gel gel.
0: Yok abiciğim işim var be.
2: Gel biraz gel. Geliyorum sana.
0: Vallahi işim var dans ediyorum abi baksana ya.
2: Gel baksana ne göstereceğim.
3: Size son olarak şunu söyleyebilirim ki kızınızı benimle nişanladığınız için pişman olmayacaksınız sinyorina. Panço kızınız Manolya'ya aşkını verdi.
4: Duyuyor musun herif?
3: Panço Manolya'ya kalbini verdi.
4: Duyuyor musun herif?
3: Panço Manolya'ya malını ve mülkünü verdi.
4: Duyuyor musun herif?
3: Panço Manolya'ya gerekirse canını bile verdi.
4: Ah duyuyor musun herif?
3: Adios.
4: Ah adios muchachos.
5: Adios.
3: Adios Ricardo Garcia.
4: Bak duydun mu herif?
5: Duydum karıcığım, duydum, duydum.
4: Panço kızımıza neler yapacakmış? Sen hiç bana böyle güzel şeyler söyledin mi?
5: Söyleyeceğim karıcığım, söyleyeceğim. Ama sen insana laf ettirmiyorsun ki. Ver şeyini bak. Bir de yanak ver.
4: Hadi oradan.
5: Ha, ver, ver.
0: Siz burada ana oğul ne yapıyorsunuz be?
4: Ne arıyorsun burada, kimsin sen?
0: Benim, ya sen kimsin?
4: Ben Dolores del Rio Emanuele Rossi Alberto del Mendoza Pedroso.
0: Ya dur be ya, dur be yavaş kardeşim. İsmini sorduk ya, sen sülaleni sayıyorsun cife.
4: İsmim bu işte.
0: Kokana, sen bizim memlekette olsaydın sana ne derlerdi biliyor musun?
4: Ne derlerdi bakayım?
0: Meşini eskimiş kenefta kunyası. Allah canım.
4: Duydun değil mi kocacığım?
5: Duydum karıcığım, duydum. Duymaz olur muyum? Ne dedi?
4: Ne diyecek, bana hakaret etti kocacığım!
5: Ay bu mu?
0: Ay bu senin kocan mı?
4: Tabii ya, o benim sevgili kocam!
0: Yok ya, kaç aylık bu be, kaç aylık?
4: Ay sus! Kocam yetişmiş ve gelişmiş, olgun bir erkekti!
0: Hadi be, deme! Bana bak, bunun dişleri çıktı mı dişleri?
5: Hı. Gelsene sen buraya!
0: Yok ya! Oha! Say mı? Koca karı, tebrik ederim yani! Vallahi bu yaşta böyle kısmete ermişin kıymetini biliyorsun ha!
4: Terbiyesiz! Hadi oradan! Duydun değil mi kocacığım?
5: Duydum, duydum. Ne dedi?
4: Bana hakaret ediyor. Şuna haddini bildir kocacığım!
5: Bir çarparsam afiş gibi duvara yapıştırırım ha!
0: Ya akranına çatsana be!
5: Karıcımdan özür dile bakayım! Hadi! Hadi!
0: Yapma.
5: Yürü! Yürü de ense tıraşını görelim!
0: Kokana, nasıl ağzının tadını biliyorsun? Bulmuşsun yer fıstığı gibi adamı, ye bakalım! Sen de orada sepet gibi durma da, büyük annenden aşka başla, hadi!
5: Gördün mü bak? Hadi başlayalım aşka, ver elini! Bir yanak ver! Ay bir kere daha ver!
0: Senin aşkın bu kadarcık mı be?
5: Ne kadar olursa olsun, sen benim hususi hayatıma nasıl karışırsın be? Lan bir kere seyret ben ayıp be!
0: Başını seyrettik ayıp ya, al şu herifi üstünden ya! İspanç orası gibi baksana!
6: Bir dakikanızı rica ediyorum!
0: Eyvah, burada da geldi!
7: Merhaba!
5: Merhaba!
7: Sen ne arıyorsun burada?
5: Sen ne arıyorsun burada?
7: Özür dilerim senyor! Ben sadece bu beye pazar günkü güreşi için aldığım biletleri göstermeye gelmiştim. Tekrar özür dilerim.

0: Gördün değil mi?
1: Aha, gördüm, gördüm.
0: Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık El Cordobeslerin ikincisi. Pazar günü görüşürüz.
2: Evet, ikincisi!
3: Ne El Cordobes? Evet! Ah! El Cordobes, boğa güreşçisi! Babanız benim en iyi arkadaşımdı.
2: Senin baban da benim yanımda çalışırdı.
4: Dur. Utanmıyor musun el alemin herifine elini
3: atmaya? Kocacığım, o El Cordobes'miş!
4: Ne? El Cordobes mi?
2: Siz sinyor, ikincisi! Ne kıyak arasın, bir tavla var mısın?
4: Var, var. Üçünüm!
2: Seviştik ha!
4: Önce boğalarımı görmeye gidelim.
2: Ama Kokan'a sen de gel.
4: İşte boğalarım burada.
3: Bu boğa, Isolder Doris'i öldüren boğaydı, bu. Öyle değil mi?
4: Evet karıcığım.
3: Bu boğa, Don Carlos'u öldüren boğaydı.
2: Yok be!
3: Öyle
4: evet,
3: değil mi?
4: Evet karıcığım.
3: Bu boğa da, ah! Senin babanı öldüren boğaydı.
2: Benim babamı boğa öldürmedi, benim babam sefaletten öldü be, ne konuşuyorsun ya? Öyle değil mi baba?
4: Evet karıcığım.
2: Terbiyeli konuş, bir tane patlatırım boyun uzar vallahi. Bana bak, buraya neden hep boğa kafası koydunuz da bir inek kafası koymadınız?
4: Nereden bulayım?
2: Ayıp ettin ya! Baksana karı burada duruyor, kes kafasını as duvara!
3: Bana hakaret etti kocacığım!
2: Şimdi bırak hakareti makareti de, siz Osman davanıza devam edin, ben de buradan voltalayayım, hadi bakalım eyvallah!
4: Bir anak bakayım!
3: Az!
4: Ay bir daha ver be!
3: Allah'ım!
4: Hadi şimdi gidelim.
3: Ah! Aşk bu, aşk! Başka bir şeye benzemez!
5: Canım sevgilim, ne olur bana anlayış göster! Bu nişanı ben istemedim, hep annemin zoruyla! Ben şarkıcıya kız vermem diyor da başka bir şey demiyor! Ne olur Rodriguez, kaçır beni!
6: Ah Manolyam, senin için her şeyi yaparım!
5: Ben de Rodriguez, senin için her şeyi yapmaya hazırım!
6: Manolyam, öyleyse bekle beni. Bu gece gelip seni kaçıracağım.
5: Bu gece mi?
7: Eğer Rosalie benim için böyle bir şey söylemiş olsaydı, onu parçalardım. Hem de herifi de beraber.
6: Bekle beni bu gece.
8: Boşuna söz verme Rodriguez, bu sesini tutamayacaksın. Beni iyi dinle Rodriguez, dikkat et. Biliyorsun ki Manolya benim nişanlımdır. Ve yakında karım olacak.
5: Bekliyorum sevgilim.
6: Geleceğim Manolyam. Geleceğim. Şunu iyi bil ki Pancho, Manolya seni değil, beni seviyor.
8: Ne? Defol git buradan!
7: Bırak Pancho, bırak! Bu işi polis halletsin! Polis! Polis!
6: Bırakın beni canım, ben kendim giderim ha!
8: Ben bu adamdan davacıyım. Derhal karakola götürün, hapsetsinler. Pancho öyle istiyor.
6: Şunu iyi bil ki Pancho, bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız.
7: Pancho hiçbir şeye pişman olmaz. Götürün!
6: Bırakın, ben kendim giderim.
2: Nereye götürüyorsunuz arkadaşımı ya?
9: Hapse götürüyoruz.
2: O bunu,
7: olur mu? Beyi hapse götürüyoruz.
2: Nereye götürüyorsunuz?
7: Şikayetçi var ama.
2: Bırak şikayeti falan, bu benim arkadaşım bir kere
7: i̇şte
2: ya.
7: İşte bak şu bey şikayetçi.
2: Ne şikayetçisi ya? Bırak şimdi davayı da bırak, götüremezsin.
7: Götürürüz.
2: Onu. Vallahi götüremezsin, olur mu öyle
7: peki
2: şey?
7: Götürürsem ne yaparsın?
2: Ne mi yaparım? Gırtlağını sıkar
7: hadi! Sen de yürü bakalım karakola.
2: Tabii ya, yürü. Ben de gideceğim ya, arkadaşımı yalnız bırakır mıyım ben?

0: değil. İdamda verdiler bana, anladın mı? Ben verim oldum yar yol.
1: Turist ne yapıyorsun öyle?
2: Mapushane müziği yapıyorum, dramatik, öyle bir adeti.
1: Benim burada ne kadar kalacağım belli değil, fakat seni muhakkak çıkaracaklar.
2: Yok ya!
1: Sen çıkar çıkmaz Manoli'yi kaçıracaksın.
2: İyi ama ben onu tanımıyorum ki abicim. Yalnız istersen sen onu bana bir tarif et, tamam.
1: Ah, nasıl söyleyeyim, nar tanesi dişleri, üzüm gibi gözleri, elma gibi yanakları, kiraz gibi dudakları.
2: Dur ya, dur! Sen kızı mı tarif ediyorsun, manav dükkanını mı anlatıyorsun ya? Ya bir mesele daha var bak abicim. Şimdi o kızı ben nasıl kaçıracağım, evinin önüne gidip böyle... Pişt, Manoli'ye atla taşı mı diyeceğim yani?
1: Yok canım, yok şey... mesela çaktırmadan şarkı söylersin.
2: Aa, şarkı tamam, o zaman oldu. Mesela şöyle derim.

İspanya'nın taşına bak taşına, gözlerimin yaşına bak yaşına. Aman kıyak mı kıyak mı? Bir de böyle yaparım. Oley derim anladım.

0: Manyak mısın nedir ne gırnatası be, şarkı söylüyoruz burada ya. İspanya'nın taşına bak, İspanyol abimin gözünün yaşına bak.
1: Allah Allah.
0: Ya sus be kardeşim ya. Allah Allah. İspanya'nın taşına
1: bak.
0: Ya sussana be kardeşim ya.
1: Neden susacakmışım?
0: Ya manyamış bu herif ya. Abi bu demirler sağlam mıdır demirler?
2: Demirler mi? Çok sağlamdır.
0: Tamam çocuklar. Bak şimdi sen bana bırak onu. Bak bak ne yapacağım. Bana bak, ben adamı böyle çiğ çiğ yerim.
1: Ne?
0: He ya? Vuruuu! Orasını burasını koparır, atarız yerim ulan yerim. Hadi! Hadi! Gebertirim ulan ben adamı.
1: Aaa!
0: Abi ya, hadi saatten köstek! Yarabbi şükür de ulan! Yarabbi şükür de! Hiçe bilmiyorsun ki, git! Bariz bir vaziyet.
1: Gel.
0: Bıraktırım lan adamı ben. Sinirlendirme beni, yiyerim Allah canına.
1: Bir elime geçirsem seni.
0: Ben seni geçirsem yerim be. Gel be. Sonra devam ederiz, sonra.
3: Hey, bana bak, seni buradan çıkaracağız.
0: Aa! Abi, talih oluyorum galiba, ver! Sen merak etme, ben be diye şarkı dümeninden panorliği ayar vaziyeti.
3: Bu tarafa, seni Morris'in yanına koyacağız.
0: Aa, katil!
3: Gel buraya!
0: Yok, yok! Aman abicim be! Abi bir şey yap!
4: Şimdi durup dururken onun yanına
3: neden götürüyorsun? Karışmayın beyefendi, öyle hemen alacak!
0: Abicim, abicim, abicim, beni o zibidinin yanına götürmesinler!
4: Yürü!
0: Abi, koyma o zibidinin yanına beni ya!
3: Sallanma!
0: Allah aşkına abicim ya!
3: Nasıl konuşuyorsun?
0: Ya bu zibidi beni keser, öldürür ya!
3: Hadi gir içeri! Yürü!
0: Abi be!
3: Git!
0: Zibidi!
1: Gel, gel, gel, gel! Gel, gel, gel, gel, gel! Tamam, şimdi yanımdasın, gel, gel!
0: Abi!
1: Gel de şöyle seni bir sevivereyim, gel!
0: Zibidi! Gelme! Gelme Zibidi, gelme, gel, gelme! Gelme ya!
1: Seni ellerimle boğmayayım!
0: Abi sakın ha, abicim ellerinden boğma be! En iyisi beni ayaklarımla boğ! Sustum abicim be!
1: Gel buraya!
0: Geldim abicim, gel, geldim!
1: Otur oraya!
0: Oturdum abicim, oturdum!
1: Ben neymişim bakayım söyle!
0: Sen zibidisin abicim!
1: Zibidi! Zibidi ne demek?
0: Zibidi demek, böyle zibidi, kahraman demek! Yani zibidi, Zapata'nın kibarı!
1: Aaa, ben kahraman! Zapata, viva Zapata!
0: Abicim, sen tabii kahramansın! Hem de kahramanların en kralı, en büyüğü, en böyle Zapata'sı!
1: Gel buraya yani. Seni, seveceğim, seveceğim, seveceğim!
0: Ah! Abi, bak kahraman abi, sana bir söyleyeceğim. Benim birine lazım, yani yardım etmem lazım da... ...bugün dışarıda olmam icap ediyor yani, dışarı çıkıyor.
1: Ne, birine yardım mı edeceksin?
0: Evet. Evet abi be.
1: Öyleyse üzülecek bir şey yok! Ne? Çünkü ben bugün tahliye oluyorum, dışarı çıkıyorum. Bu şapka senin, bu şapka benim! Bu yelek senin, bu yelek de benim!
0: Yani yelek ben vermeyeceğim, sen bana yeleği vereceksin... ...sen bana şapkayı vereceksin, ben vermeyeceğim... ...ben senin yerine dışarıya, sen benim yerimde içeriye! Çok keriz adamsın be, vallahi!
1: Ne? Keriz ne demek?
0: Keriz demek şey demek yani... ...kahramanın dişisi demek!
5: Sevgili Rodriguez!
0: Sen hiç merak etme Rodriguez! Ben kızı kaçıracağım, hiç merak etme, o biçim kaçıracağım yani ha!
6: Hey Morris, hadi gel çıkıyorsun!
7: Ha, geliyorum! Adios, Tristos! Ve Hristos! Ve bilmum gariban abilerim, adios muchanchos!
8: Daha yatmamışsın Manolya. Seni burada bulacağımdan emindim.
5: Henüz uykum gelmedi.
8: Rodriguez'i bekliyorsan boşuna. O bu akşam gelemeyecek.
5: Sen alçak bir adamsın Pancho. Onun hiçbir suçu yokken hapse attırttın. Senden nefret ediyorum.
8: Benim bildiğim bir şey var, o da sana olan aşkımdır. Yalnız...

Kaçırsam kızar mısın? Ama ben seni Manolya, Manolya kaçıracağım, hazır mısın? Manolya, anam Manolya kaçıracağım, hazırlan mısın?

0: Pancho. Kızları kaçırmak istiyorlar. Yürü arayalım.
1: Yüzünü çıkarırsan yakarım Allah canım
2: aşkına. Eğer para istiyorsanız orada çantamın içinde.
1: Yok ya, ne parası be. Ben buraya para mara için gelmedim yani. Ben şeyim, sen tanımıyorsun. Ben El Cordobes'im. İkincisi yani, ikincisi.
2: Kim olursanız olun, pencereden girmeye hakkınız yok.
1: Ya ben buraya seni dünyanın en güzel mesut kızı yapmaya geldim. Hadi giyin ya, giyin ya, giyin.
2: Giyinmeyeceğim işte.
1: Giymiyor musun? Allah canımasın, en sertimi yapıp böyle yani zorla götürürüm ben adamı. Yürü! Korkuyor musun? Korkuyor musun?
2: Evet!
1: Ya sus, ben de korkuyorum Allah canımı alsın be! Hadi giyin ya, giyin, uzatma be!
3: Böyle piyade gibi mi kaçıracağız yani seni? He?
2: Al bunu!
1: Bu da ne?
2: Arabamın anahtarı! Arabamla kaçır beni!
1: Yürü! Ama şoförlük ücretimi alırım ha!

0: Haklıymışsın Alberto. Manolya değil, Rosalie'ymiş.
1: Gülme Pancho! Ben şimdi onlara gösteririm.
2: Dur, dur! Burada dur biraz.
3: Teşekkür ederim. Burası ne kadar güzel! Şu mehtabın güzelliğine bak!
4: Hani mehtap ya? Hoş. Karanlık mehtap!
3: El Cordobes, beni öp, beni istiyorum! Ama... tıpkı boğayla dövüştüğün gibi!
4: Aman! Boğa lafı etme bana, etme!
3: Evet, boğayla dövüştüğün gibi öp beni!
4: Yok, öpmem! Öpemem, öpemem! Bak, bu İspanyol abimin hoşuna gitmez sonra!
3: Aa, ama benim çok hoşuma gidecek! Hadi, hadi sarıl bana! Hadi öp beni!
4: Yapma, yapma ya, yapma! Çekse ellerini ya, yapma be! Ceryan çarpar sonra ya! Ceryan çarpınca da akü boşalır, anladım! Kimi seviyorsun peki? Ha, kimi kimi?
3: Seni!
4: Hadi ya, yapma be! Yalan da olsa hoşuma gidiyor ama...
3: Şişt,
4: bak, valla yani ayıp ettin çünkü sen İspanyol abimin aşkına hürmet etmelisin. Valla bile! Çünkü bu yaptıkların doğru değil Manolya.
3: Ne dedin, ne
4: Manolya dedin? Manolya dedim, Manolya!
3: Ben Manolya değilim.
4: Aa, sen Manolya değil misin?
3: Hayır, benim ismim Rosalie.
4: Senin ismin Rosalie mi? Yani sen Manolya değil misin şimdi?
3: Hayır!
4: Eyvah, şimdi yedik mi ayvayı?
3: Eyvah mı dedin? Ne oldu, ne oldu?
4: Oğlum ben yanlış karı kaçırmışım be! Ben gidiyorum!
3: Aa, dursana dur! Nereye gidiyorsun?
4: Karının doğrusunu kaçırmaya, nereye?
3: Aa, dur dedim, dur bir dakika!
4: Ne var be?
1: Benim Rosalie'mi kimse öpemez!
4: Kocan geldi, kocan!
3: Ben de senin!

0: Hadi bakalım Rodriguez, serbestsin.
1: Ya manyak mıdır nedir be? Abicim be, bu işin sonu ne olacak ya? Herif kene gibi yapıştı peşimi bırakmıyor. Şimdi ya boğayla güreşmeli, yahut da 20 seneyi göze almalı. Bak düşün bir kere abicim, pazar günü herif lojede olacak, pazartesi de ben Karacaahmet'te.
2: Evet, haklısın. Bütün kabahat bende.
1: Ya kabahati mabahati bırak be abicim şimdi. Şimdi bak, ben boğanın karşısına çıktım mı öldüm demektir ya. Bak bu boğaların bir para yiyeni yok mudur abi ya?
2: Yoktur. Ha, yok.
1: Mesela şike yapalım, şike maçlardaki gibi.
2: Olur mu?
1: Ha buldum! Ben keçiyle güreşeyim abi. Keçi çıkarsınlar karşıma, keçiyle güreşeyim vallahi.
2: Hay Allah, olur mu öyle şey?
1: Olur ya.
2: Hadi arenaya gidiyoruz, küçük arenaya. Orada boğa ile çalışacaksın.
1: Boğa istemez, keçiyle daha orijinal buluş derler.

0: Herif senin kıza asılıyor galiba.
1: Sinyor Pancho, bu pazar günkü güreşte El Cordobesler'in ikincisi güreşecekmiş, doğru mu?
2: Evet. Aa, doğru anneciğim. Hem bu El Cordobesler'in ikincisi birincisinden daha iyiymiş.
1: Aa, kim söyledi kız?
2: El Cordobesler'in ikincisi daha iyiymiş. Aa, ya. Kendisi de burada, Rodriguez'le birlikte oturuyor.
1: Ya. Gördüm, hadi eline bak bakayım.
3: Ah, sorma turist. Manolya'ya baktıkça kalbim çiçekler üzerinde uçuşan kelebekler gibi küt küt atlıyor.
0: Yok ya! Ya sen bu ıspanaklı lafları nereden buluyorsun be?
3: Manolya'ya baktıkça içimden geliyor,
0: içimden. Ya ne garip dalgadır abi be! Sana garip bir şey söyleyeyim mi? Bu İspanya çok acayip bir yer ya! Bak ben İstanbul'dayken hiç bu çeşit davalarım yoktu. Fakat bu Roseli dalgasına benim de diyorum kalbim böyle yani o biçim takır takır takır takır takır ediyor böyle.
3: Güzel kız ama.
4: Sayın misafirler, şimdi aramızda meşhur bir şarkıcı, Signor Rodriguez bulunmaktadır.
0: Çok teşekkür ederim arkadaşlar!
3: Otur, sen değilsin.
4: Aa, değil, bize bir şarkı lütfeder misiniz acaba? Evet, alkışlarınızla, huzurlarınızla Signor Rodriguez!
3: Muchas gracias, muchas gracias! Madem istediniz, sizlere en çok sevdiğim bir aşk şarkısını söyleyeyim. Şarkımın ismi Manolya! Bu şarkımı Manolya kadar güzel olan, Manolya kadar hassas olan, Manolya kadar sevimli olan ve Manolya kadar aşk kokan bir sevgiliye ithaf ediyorum. Manolya!

0: Kızınızı seviyorum sinyora. Aşka biraz hürmet edin, ne olur.
1: Bana bak, o aşktan anlamaz be. Eğer aşktan anlasaydı o kızların babasını boşayıp bu mikroskobik herifi almazdı.
2: Ayol sen ne anlarsın aşktan? Biz sevişerek evlendik, öyle değil mi kocacığım?
3: Öyle karıcığım,
1: İyi
3: öyle.
1: İyi ki sevişerek evlenmişsiniz. Ya sevişmeseydin, sen bunun yerine fındık faresi alacaktın yatağına be.
2: Yatağıma kimi alacağım ben bilirim ayol.
1: Yatağına kimi alacağını bir sen bilirsin, bir de İspanyol ordusu bilir.
2: Ordu bile olsa gençliğimle, güzelliğimle iftihar ederim.
1: Sen güzel misin be?
2: Elbette güzelim.
1: Senin suratın neye benziyor biliyor musun?
2: Neye benziyormuşum bakayım?
1: İspanyol boğalarının benziyor.
2: Kocacığım!
3: Buyur yavrum.
2: Bana boğa diyor.
3: Biraz da doğru söylüyor.
2: Allah kahretsin seni herif!
1: Gel ya, ben bu adamı çok sevdim ya! Bırak da bunun sünnetini ben yaptırayım be!
2: Hadi oradan, gel buraya, kemer asacağım!
1: Yok, bırakmam!
2: Benim kocam ayol!
1: Ay, benim kocam!
2: Bırak sana kocam adam!
1: Bana bak, herifin şeyini yaptır da öyle yatır ha!
2: Yürü!
0: Ne yaptım turist? Kadını büsbütün kızdırdın. Kızları hiç vermeyecekler şimdi bize.
1: İyi, daha iyi abicim be, keşke vermeseydi.
0: Ama ben çok seviyorum.
1: Yok, olmaz. Bu işten hayır yok abicim. Ben o kızdan, sen de o kızdan vazgeçeceksin.
0: Niye?
1: Çünkü onlar da böyle ana. Bu kadarcık da baba varken hayır gelmez abi.
4: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
5: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
6: kurdu. Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.
7: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
7: Peki kuryelerimden haberi var mı?
8: Yani...

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde Flying Tiger, Bellamezon ve Pister ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: yapamaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: Haydi gel, haydi.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

havanı serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la

0: serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: İhtiyaçlara büyük kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi

0: Başıma gelen bu felaket yıktı beni. Ne kadar acı çektiğimi bilemezsiniz. Bütün umudum sizde. Onu ancak siz kurtarabilirsiniz.
1: Kurtarmak.
0: Oğlumu öldürecekler. Görseniz öyle sevimli, öyle iyi yürekli bir çocuk ki.
1: Çocuk mu?
0: Evet, işte resmi bakın. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel değil mi? Bu da kovboy elbisesi. Yeni almıştım onu. Henüz giymek nasip olmadı yavruma. Bu da yeni topu. Daha bir kerecik bile oynayamadım.

Oh, no! Oh, no! You've done them! Give them!

0: Yeryüzünde ondan başka hiç kimsem yok.
1: İstemez miyim? Fakat imkansız bu. Yıllar önce bir çocuğun ölümüne sebep oldum. Silahımdan çıkan kurşun boğazına saplanmış, yerde kanlar içinde yatıyor, acıyla kıvranarak can veriyordu. Bu hayal hiç gözümün önünden gitmiyor. Annesinin feryatları hala kulaklarımda çınlıyor. İşte o günden beri elime silah almadım.
0: Evet ama... Bu defa bir çocuğun hayatını kurtaracaksınız. Bir çocuğu öldürmekle yıkılmışsınız. Aradığınız huzura ancak benim çocuğumun hayatını kurtararak kavuşabilirsiniz.
1: Peki, bir defa deneyeceğim.

0: Hey sarhoş, ne arıyorsun burada?
1: Silahımı istiyorum.
0: Senin gibi adamların tabanca taşımasının yasak olduğunu bilmiyor musun?

0: Uzun vadeli bir iş bu yavrucuğum. Keskinin eski haline dönmesini bekleyecek kadar vaktimiz yok. Bana kalırsa hemen fidyeyi ödeyip çocuğu kurtaralım.
1: Çocuğumun fidyeyle kurtulacağına inanmıyorum. İnansam bile haydutların istedikleri para hazır değil. Fidyeyi ödemek için çiftliği satmam gerekiyor. Bu da zaman ister.
0: Çiftliği satmanıza lüzum yok yavrucuğum. Eğer arzu ederseniz ipotek karşılığı size 50.000 dolar verecek birini derhal bulabilirim.

0: Artık üzülmeyin. Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
1: Buna inanıyorum. Ve yalnız size güveniyorum.
0: Söz veriyorum. Yumurcağa bu elbiselerini giydirip onu size geri getireceğim.
2: Bekle Keskin, ben de seninle beraber geliyorum.
0: Yardıma ihtiyacım yok.
2: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
0: Tek başıma.

0: Nasıl? Burada bizimle beraber bulunmaktan memnun musun Yumurcak?
1: Sizden memnunum ama diğerlerini hiç sevmiyorum. Büyüdüğüm zaman elime bir tabanca alıp hepsini öldüreceğim.
0: Bravo! Şimdi arkanı dön bakalım, sakın bu tarafa bakma.

0: Bir kadın yıkanırken haber vermeden içeri girilmez.
1: Asaletine yandığımın karısı. Kendini sarayda mı sanıyorsun? Oo, güzel bir banyo, bana iyi gelir. En son Westbank'ı soyduğum zaman yıkanmıştım.
2: Westbank soygunu mu? Ama sen o bankayı bir yıl önce soyduğunu söylemiştin.
1: Kibar bir adamın yılda bir kere yıkanması şarttır.
2: Yuh be! Bir kere çok olmuyor mu?
1: Oğlum bak bakalım biraz daha sıcak su var mı?
2: Derhal!

0: Keskin. Gene mi silahşörlüğe heves ettin? Demir bileği arıyorum. Demir bilekle uğraşmak Keskin. Onunla başa çıkmak çok zordur. İyi düşün.
1: Onu nerede bulabilirim?
0: Dağlarda. Ama nerede olduğunu kimse bilmiyor.
1: Peki, ben onu bulurum.
0: Şansın açık olsun Keskin.

0: Fidyeden ne haber?
1: Çocuğun annesi sana para yerine bir adamını gönderiyor.
0: Kimmiş o eceline susuyan köpek? He?
1: Keskin isminde eski bir silahşör.
0: Tanırım kurdu ama şimdi... çomarlaşmış diyorlar.
1: Şaşılacak şey. Birdenbire yine kurtlaştı. Çocuğu kurtarmak için buraya geliyor.
2: Nerede o piş?
3: İşte orada.
2: Yakalarsam geberteceğim. Geberteceğim onu.
3: Vay şeytan
2: vay. Vay velete bak. Cephaneye girdi.

0: sen velen!
1: Bırak beni ya, bırak beni!
0: Sana bırak, ben şimdi gösteririm seni!
1: Ne oluyor be? Ne yaptım sana? Güzel güzel oynuyordum işte!
0: Dinamitle oyun olur mu lan? Koskoca dağı havaya mı uçuracaksın? Bir daha buraya girersen duman ederim seni, duman! Büyük bir tehlike atlattık arkadaşlar! Bu yumurcağın yüzünden az daha hepimiz havaya uçacaktık!
2: Neyse, ucuz kurtulduk!
3: Hepimize geçmiş olsun!
2: Demir bilek geldi!
4: Hadi gidelim öyle!
2: Hadi yürüyün!
0: Hadi yürüyün bakalım!
1: Yumurcak! Nedir benim bu dazlaktan çektiğim? Sen üzülme! Hadi gel gidelim!
5: Çocuklar buraya gelin! Beni dinleyin! Hazırlanın bakalım! Mümtaz bir misafirimiz geliyor! Meşhur haydut avcısı Keskin! Siz gelin bakayım bana! Gelin! Şimdi size iş çıktı! Gidip şöhretine layık bir şekilde karşılayacaksınız onu! Tamam mı?
6: Merak etme reis, saygıda kusur etmeyiz! Derhal!
7: Parlak bir merasim yapacağız ona!

0: Demir bileğin kampı nerede?
1: Bilmiyorum. Büyük mağaralarda.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Parayı düşünüyorum. Keskin geliyormuş.
0: Peki parayı vermezlerse ne yapacaksın?
1: Tabii çocuğu öldüreceğim.

0: Hoş geldin Keskin.
1: Biz de seni bekliyorduk.

0: Nasıl? Dünya küçükmüş değil mi? Kısmete bak! Yıllar sonra gene karşılaştık.
1: Eğer o kaza olmasaydı, cehennemin dibine boylamıştın.
0: Şimdiye kadar beni temizlemek isteyen çok oldu. Ama hiçbiri başaramadı.
1: Bunu ben yapacağım Demir Bilek.
0: Öyleyse, Silver City'de yarım kalan işimizi burada bitireceğiz.
1: Tamam Demir Bilek.
0: Oldu Keskin. Benim istediğim zaman düello edeceğiz.
1: O zaman belli olacak kimin daha iyi silahşör olduğu.
0: Tabii ya, benim de arzu ettiğim bu işte. Dünyanın kaç bıçak olduğunu göstereceğim sana. Çocuklar, misafirimizle meşgul olun. Bütün arzuları yerine getirilmeli. Kendisi hürmet ettiğim bir insandır.

0: Ne var, ne oldu? Yeni bir haber var mı?
1: Haberler çok kötü efendim. Keskin'i öldürmüşler.
0: Peki... şimdi ne yapacağız? Söyleyin.
1: Fidyeyi ödemekten başka çare yok. Yoksa bu haydutlar çocuğu da öldürecekler.
0: Ne olur... çiftliği ipotek edecek adamı hemen bulun. Şartları ne olursa olsun kabul ediyorum. Yeter ki çocuğum kurtulsun.

0: Nereye?
1: Biraz hava almaya çıkıyordum.
0: Beni aptal mı sanıyorsun?
1: Ne demek istiyorsun?
0: Biraz hareketlerine dikkat etsen iyi olur.
1: Bugün çok sinirlisin. Sebebini anlayamıyorum.
0: Sen daha iyi bilirsin. Fakat şu anda başka şeyler düşünüyorum.

0: Hey, gel.
1: Tebrik ederim, iyi dövüşüyorsun. Elin bağlı olduğu halde üçüne birden karşı koydun.
0: Çabuk bir bıçak bul ya da bu ipleri kesecek bir şey, hadi.
1: Kimsin sen? Ne arıyorsun burada?
0: Beni annen yolladı. Çantada senin için bir hediye var, bir kovboy elbisesi.
1: Kovboy elbisesi mi? Peki öyleyse.

0: Yumurcak! Hay Allah'ın cezası, neredesin be? Neredesin Yumurcak?
1: Ne olur?
0: Çocuk kaçtı be, çocuk kaçtı diyoruz, anlamıyor musunuz? Yumurcak kaçtı!
1: Bırak Yumurcak, neredesin? Lan başımıza bela oldu bu çocuk be!
2: Bıktık artık ya!

0: kafanımı yakarken iyi miydin?
1: Gidip bizden sonraki nöbetçileri uyandırayım.
2: İyi edersin, biraz da onlar beklesinler.

Kaçıyorlar.

0: Emredersiniz efendim. Siz ne emredersiniz küçük bey?
1: Bana... Oo, hayrola arkadaş, bu ne şıklık böyle?
2: Bu paçayı nereden buldun? Mezar mı soydun yoksa mürasa mı kondun ha?
3: İyi ki geldin, canımız sıkılıyordu.
1: Hadi bakalım eğlendir bizi.
4: Hadi bakalım, çözün kemerlerinizi.

0: Ver silahımı.
1: Buyurun.
0: Hadi beyler, kalkın bakalım. Kalk ayağa. Sen de. Sen de. Çabuk olun, vaktimiz kalmadı. Yatırın fıçıları. Hadi bakalım maestro. Neşeli bir hava çal. Hadi çıkın fıçılara. Oynayın beyler. Hiç şakam yoktur ha. Yumurcak doyur şunları.
2: Nereye buldun bu adamı?
3: Ağaçta!
4: Neredeyim ben ya?
3: Hamçı köyünde. Bu ne şu?
4: Şeker.
3: Şekeri de verince seninle evlenmek istiyor demektir. Ha bu tokilen nerdaneleri kadar uşaklarımız olurmuş.
5: İmam nikahı kanunen hukumsuzdur.
3: Namusunu temizlemeden dönme.
4: Dağdan indim şehire.
0: Gazetede resimlerim çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek.
4: Fazla üzülmemesine gayret edin. Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime.
3: Sen kayınçomsun. Sen ne istersen yaparım.
4: Anlaştık.
0: Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
3: Ne anlatacaksın?
6: Onu seveyim sun, sevmeyim sun.
4: Seviyorum baba.
3: Sevseydi celurdu peşimde.
7: Güllü yarın 16.15'te TV4'te.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo bulaşık makinesi kapsülü 299 lira.
9: Trendyol büyük indirim günlerinde Altın Yıldız, DS Damat, Kirli ve Tudors'ta 1000 TL'ye 250 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
12: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
12: Peki kuryelerimden haberi var mı?
13: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle. Keyfin yerine gelsin.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Haydi gel! Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Lush'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of ama benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
3: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Hedefinize geldiniz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
3: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
7: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
9: Bakın

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
4: Şok şok cepte şok.
5: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Gerçekten onlara gülerdim.
11: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
12: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
13: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
14: Atlarla çalışıyorum.
15: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
16: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
13: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Kim demiş dankek rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni dankek rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
3: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde Flying Tiger, Bella Maison ve Pistel ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
5: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
6: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap kurdu.
7: Cüzdanı bulan gazeteyi okur.
8: Mükafat olaraktan beni İspanya'ya getiriyorsun ha?
7: Evet.
8: Bu İspanyol abim de beni yürüte yürüte ayaklarımın altına su toplattırdı be.
9: Rodriguez geldi İstanbul'dan. Ya gelmişler.
10: Ben çarpıcıya kız vermem.
11: Ben sana yolu söylerim hadi.
12: Bankayı soydular.
13: Yakalayıp şöyle tırlar.
14: Şoförü teşhis etti.
15: El Cordobesler'in ikincisi. Pazara görüşeceğiz El Cordobesler'in ikincisi.
16: Küçük Arena'ya orada boy ile çalışacak.
15: Boy istemez.
17: Kızla.
15: Bu annem mi?
18: Turist Ömer Boğa güreşçisi birazdan TV4'te.

0: Merhaba Demirbilek.
1: İşler yolunda mı?
0: Yolunda Demirbilek. Nihayet parayı kopardık. Tam 50.000 dolar. İşte bunun içinde.
1: İyi iş becermişsin.
2: Ya çocuğum? Çocuğum nerede?
1: Ne? Neden bahsediyorsun sen? Bize ne senin çocuğundan?
2: Söyle, yumurcak nerede?

Boşuna çırpınma. Yıllarca bugünü bekledim ben.

At silahını yoksa boğarım kadını.

Yeah.

0: Artık kocaman bir adam oldun. Bundan sonra anneni sen koruyacaksın.
1: Güle güle Keskin abi, hiç unutmayacağım seni.

dikkate, akşamları beş kade, neşemi de bulunca kavgama da bakarım aman ey. Sokaklarda aylak aylak gezerim, gezerim, İzmarit'in kralını seçerim aman ey. Trafikten çakarım, kıyafoto yıkarım,

tomar, tomar, para acıklar cebimde amaneyim. Turizm verdi yollar.

sömer derler benim adıma. Pişman olur bakmayanlar tadıma. Sabahları bir kadeh, akşamları beş kadeh. Neşemi de bulunca dalgama da bakarım, iyi mi? Sokaklarda ayrak ayrak gezerim. Ondan sonra İzmarit'in kralını seçerim. Trafikten çakarım, kral oto yıkarım. Anladın mı, ne bileyim? Güzel kızlar hepsi benim peşimde. Paracıkları da tomar tomar onlar da cebimde. Turist sanır diyorlar, birbirlerini yiyorlar, tamam mı? Helal!

0: Son yılların en heyecanlı boks maçını seyrediyoruz. Abdi hayatının maçını çıkarıyor. Abdi'nin sağ kroşesi, Abdi'nin sol aparkütü, Abdi saldırıyor, hasmını yiyor. Abdi'nin sağı, Abdi'nin solu, Abdi'nin sağı. Şimdi birbirlerine girdiler. Mülayim ile Abdi birbirlerine girdi, boğazlarını sıkıyorlar. Şimdi ayrıldılar, Abdi'nin sağı, Abdi'nin solu, Mülayim yerde. Şimdi Abdi sol göz üzerine çalışıyor, sağ göz üzerine çalışıyor, burada aparkütünü devirdi. Abdi azdı, Abdi kudurdu. Şimdi Abdi saldırıyor ama kime? Hakeme! Hakeme vurdu, Abdi kudurdu, şimdi halka saldırıyor. Halkın üzerine gidiyor Abdi, vurdu sağını halka!
1: Sayın baylar, bayanlar, şimdi memleketimizde bulunan İspanya'nın ünlü şarkıcısı Señor Rodríguez ve arkadaşları.

0: merak etmeyin. Merak etmeyin. Ne hepinize verecek resim. Merak etmeyin. Yok o kadar. Yok sıkmayın kendisini. Sesi kısılırsa.
1: Geçse de geçtik canım. Boş kalsa da kucağım. Açık sana canım. Amanın.
0: Sıkmayın şarkıcıyı. Bir dakika.
1: Abi ne oluyor burada, ne dağılıyor?
2: Görmüyor musun?
1: Meşhur İspanyol şarkıcısı imza dağıtıyor. Bize de dağıtır mı istesek yani, verir mi bize de? Bu şapkaya bak, beyaz giymiş be! Abi be, bu ne satıyor dedin, ne satıyor?
2: Şarkı satıyor, şarkı.
1: Peki, sen ne satıyorsun?
2: Lahmacun satıyorum.
1: Versene kardeşine bir yarım lahmacun.
2: Yarım lahmacun olur mu?
1: 25'im var işte ya, başka para yok.
2: Peki al, yarısı da benden olsun.
1: Helal olsun sana ya.
2: Hadi lahmacunlar sıcak sıcak, sıcak sıcak.
1: Dümen yapma, buz gibi.

0: koskoca dolu bir cüzdan buldun. Artık lahmacun yerine onu ye. Yok yok. Yeme yeme. Belki zavallı lahmacuncudan düştü be. Sakla sakla da götür ver. Ver. Ha, yeme yeme. Ama sen de açsın yesene. Ye. Yok be. Belki zavallının çoluk çocuğu vardır. Onun ilaç parasıdır be. Turist adam olmazsın sen. Yürü.
1: Lahmacun sıcağı.
2: Lahmacuncu. Lahmacuncu.
0: Abicim. Cüzdanını düşürdün abicim orada.
1: Alay mı ediyorsun be? Bu cüzdan benim olsa lahmacun satar mıyım hiç?
0: Sahibi senin cüzdanın değil mi ya?
1: Hayır dedik ya be adam.
0: Sen de tok gözlüymüşsün madem.
1: Lahmacun sıcak. Lahmacun sıcak.
0: Ey turist ulan düştü. Gene dört ayak üstüne yana helal olsun ama. Fakat. Sen vicdanlı herifsin. Bunu götür.

0: cebine toka et yani bir kere. Fakat nerede bulursun diyorsun değil mi? Ara bul oğlum, ara bul, sahibini bul.
1: Çağırma şu çocuk!
0: Bizden isteye... Hadi pek.
1: Lahmacun sıcak!
0: Doğru konuş, istiyor musun? İstemiyorsun, tamam sen bilirsin.
1: Lahmacun sıcak!
0: Verme! Hadi
2: oradan! Evimizin önü kerdini kürdüm, bir güzele ben vuruldum. Evimizin önü kerdini kürdüm, bir güzele ben vuruldum. Evimizin önü çerdimi kürdüm, bir güzel adam.
3: Ne oluyor lan?
0: Yok, bir şey oldu yok yani, şarkı dinliyordum da.
3: Ben radyo mu yok mu lan, şarkı dinleymiş?
0: Radyo değilsin de ne kafa şişiriyorsun peki? Şu adresi soracaktım be. Adresi sorma değil. Gel hani, burası mı?
3: Bak hemen bir. Ha, ne olacak?
0: Ne olacağı var mı? Adresi soruyoruz ya.
3: Bu adresi 13. kat, 14 numara. Çabuk çabuk!
0: Anladık. Ha, demek... Benim aradığım adres burası ha.
3: Ya hemşerim, sen bana 13. kat 14 numarayı sormuyor musun? Tövbe estağfurullah, ya yukarıdadır, çabuk olsana hemşerim ya.
0: Ne diyorsun be?
3: Ulan deli olacağım, gidecekler, çabuk olalım.
0: Ne diyorsun ya?
3: Ya hemşerim, kurbanın olmuşum senin. Ben bu apartmanda kapıcıyım. Ben 13. katta 14. dairenin olduğunu bilirim. Sana direm ki çıkacaksan yukarıda, sen hala cevazalık edip dırdırdık konuşuyorsun. Ha. İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa...
0: Abiciğim, tabii ben kaçıncı kata çıkacağım?
3: 13. kat, 14 numara çıkacaksın.
0: Haa, onu söyle bana.
3: Allah Allah! Evimizi...
0: Abi, kaçıncı kata çıkacaksın?
3: Elinin körüne çıkacaksın! Ulan deli olmak işten değil. Hadi lan! Kaç defa anlattım sana ulan, ne laf anlamaz adama çattık ya o be biraz! Çabuk çık, çabuk çık!

0: Affedersin hemşerim ya. Sen bana kaçıncı kat kaç numara dedin ya?
1: Yok hemşerim, ha. Sen bana 13. kat 14 numarayı sormadın mı baba? Ben de sana 13. katta 14 numaralı daireye çıkacaksın diye söyledim. Sen şimdi benim karşıma gelmişsin, diyorsun ki ben hangi kata çıkacağım? Olmaz ki ya!
0: Bir dakika ya! Şimdi ben hangi kata çıkacağım, onu söylesene bana!
1: Sen de kafa yok mu bak? Bir daha soracak olursan bozuşuruz.
0: Peki abicim, peki. Ben şimdi hangi kata çıkacağım?
2: Sen benden alay mı ediyorsun lan?
1: Hemşerim, sen bana biraz evvel geldiğin zaman bir adres sordun. Ve dedin ki bu apartmanda 13. katın 14 numaralı dairesi var mı? Evet. Ben sana dedim ki bu daire yukarıdadır! Sen hala konuşuyorsun bana!
2: Tövbe estağfurullah!
0: Abicim dur ya!
1: Sen bilirsin,
0: öyle bir sinirlenme ya!
1: Anlıyorum ama olmuyor
0: mu
1: ya?
0: Şimdi ben çabuk çıkacağım!
1: Çabuk çıkacaksın!
0: Yukarı çıkacağım!
1: Yukarı çıkacaksın!
0: Çabuk çıkacağım!
1: Çabuk çıkacaksın!
0: Tamam.
1: Çabuk çıkacaksın!
0: Tamam abicim de, şimdi ben kaç numaraya çıkacağım?
2: Sen benim başıma sabah sabah ceza olarak mı? Ulan ben bunu sanmayayım mı, bozma! Ah ulan zalim, vallahi abi aynen ya ben çabuk!
1: Hemşerim, 13 numaralı daire, 14 numaralı katan çıkacaksın!
0: Tamam abicim, tamam!
1: Hadi çık yukarı!
0: Yukarıya çıkacağım.
1: Evet.
0: Yukarıya çıkacağım.
1: Yukarıya.
0: Kaç numaraya?
1: Ah hemşerim, bunu sen beni delen, bak içime. Oh beni yapma, seni öldüreceğim. Vallahi ulan yürü ulan yukarıya. Yürü ulan, ulan yürü. Çabuk çabuk.
3: Kapıyı aç.
0: Açıyorum abi, açıyorum.

0: abi şimdi şu adresi...
1: Abi ya!
0: Abi adres davası var ya ben onun...
1: Abi ya!
0: Abla şu adresi çıkar mısın sen? Ya şu adresi ya! Abicim şu adresi söyledim. Bir dakika beni dinleyin! Ya bir dakika bir şey sor, şu adresi soracağım ya biliyor musun?
1: Bilmiyorum!
0: Abicim şu adresi sen biliyor musun moruk abi?
1: Bilmiyorum.
0: Abla sen çakıyor musun?
2: Bilmiyorum.
0: O halde ala ısmarladık.
1: Kapıya.
0: Siz manyak mısınız?
2: Evet.
1: Kapıya açık bırak.
0: Bıraktık. Peki bu adresi nereden bulacağız şimdi ya?

0: Abicim, hani ben adres davasına sen beni yukarı kata gönderdin ya. Ha. Onların hepsi manyak abi, manyamışlar be.
1: Sen kaçıncı kata çıktın?
0: Ha? Abicim, bu adresi sen bana tarif etmedin mi yukarıda?
1: Tamam, ben sana bu adresi tarif ettim yukarıda.
0: Ben de yukarı çıktım.
1: Çıktın ama kaç numaralı kata çıktın?
0: Senin söylediğin numaraya.
1: Peki, ben sana kaç numaralı kat demiştim?
0: Abi, kaç numaralı demiştin?
1: Ulan ben sana 13 numaralı kat, 14 numaralı daire demedim mi yok? Şimdi sen 13 numaralı kata 14 numaralı daire çıkıp kapıyı çalacaksın.
0: Kaçı kaçı?
1: Alenin körü ulan, benimle alay mı çıkartıyorsun hemşerim? Gözünü sanmayacağım seni, yapma. Ya işim gün senden mi uğraşacağım?
0: Anladık baba,
1: açık yukarı.
0: Çıkacağım da kaç numaraya çıkacağım?
1: Sana açık Türkçe konuşuyorum, anlamıyorsun lan!
0: Açık Türkçe'yi anladık da numaraları anlamadık, deve.
1: 14'ünü kat, 14'ünü beri, hadi bakalım. Tamam mı, anladın mı?
0: Anladım da, ben kaç yürü numaraya çıkacağım onu anlamadım.
1: Ulan bana bak, sana Türkçe konuştum, İngilizce, Kürtçe konuştum, anlatamadım lan, yürü!

0: Acaba benden evvel gelen var mı? Neresiydi burası be ulan? Orası mı, burası mı?
1: Gel! Gel yaklaş bana! Gel!
0: Geldim abi!
1: Gel!
0: Geldim abi!
1: Otur!
0: Oturdum abicim!
1: İşin ne burada senin, söyle!
0: Şey abicim, ben bu adresi arıyordum da bir yerden...
1: Sus!
0: Sustum abicim!
1: İsmin ne bakayım?
0: Turist Ömer abi!
1: Hokus! Hokus! Hokus! İnanma açız! Ver 10 lira!
0: Peki, neden abi?
1: Öyle dedi!
0: Kim dedi abi?
1: O!
0: O dediyse tamam, vereyim abicim, buyur!
1: Hokus! Hokus! Hokus! Hokus!
0: Şimdi ne dedi abi?
1: Senin adın Turist Ömer dedi!
0: Yok ya! Benim adımı nereden çaktı be? Vay anasını!
1: Şimdi sen niçin gelmiştin buraya?
0: Abicim, ben bu adresi aramakta var.
1: Hokus! Fokus! Hokus! Kokus! Ver 10 lira daha!
0: Tabii vereceğiz, buyur abicim!
1: Hokus! Fokus! Hokus! Kokus!
0: Ne dedi abi, ne dedi?
1: Sen bir adres arıyormuşsun, öyle dedi!
0: Yok ya! Nereden de çaktı be! Abi, o adresin nerede olduğunu davasını sorsana, hokus pokus pokus diye böyle...
1: Dur! Hokus! Fokus! Fokus! Çokul!
0: Şimdi ne dedi abi?
1: 10 lira daha versin, söyleyeyim dedi!
0: Ama 10 liram yok abi be, 5 kat versem olmaz mı?
1: Ver! Al! Fokus! Fokus! Fokus! Yokus!
0: Şimdi ne dedi abi?
1: O adresi bilen birine sorsun dedi!
0: İyi alt etti be! Ulan bizim... bizim 25 kağıt ne oluyor ya?
1: Hadi! Okus pokus bu! Fokus!
0: Senin okus pokusuna başlardım ya! Abi affedersin be! Sen bu apartmanda mı oturuyorsun? Şu adres davasını bana bir müstecap et bakayım ya!
2: Bunların taşınmaları bir yıl oldu kardeşim!
0: Buradan taşındılar mı?
2: Evet!
0: Yani başka yere mi gitti bu herif? Vay anasını be! Sen de içeri git abi, içeri git! Vazifene devam et! Kapıcı, yedim seni, yedim!
3: Abimizin önü, çarede mi çurda?
0: Bak, evimizin önü, gel bakayım buraya!
3: Gel bakalım!
0: Sen beni nereye gönderdin?
3: 13. kata yukarı gönderdim!
0: Peki, bu apartmanda 13. kat var mı?
3: Ben 8 seneden beri bu apartmanda kapıcılık yapıyorum, 13 numaralı kat olmaz mı?
0: Ne bağırıyorsun ya, sual soracağız be!
3: Ben de dinlerim, sor bakalım!
0: Ya bu apartmanda 14 numara var mı?
3: Bu apartmanda 14 numaralı daire olmazsa, ben aybaşı geldiği zaman aylıkımı kimden alırım lan? Öldürecek misin sen beni, deli etmek için mi kalktın geldin buralara lan?
0: Ölmüyorum, sinirlenme, yürüyemeyecek
3: be! Ben sakin konuşuyorum ya, sinirlenmiyorum ki ya!
0: Sakin konuşman buysa sinirin ne olacak be?
3: Sen anlamıyorsan kabahat bende
0: mi? Kim anlamıyor be ya, kim anlamıyor?
3: Ne biçim adamsın sandın, benden zevklenir misin yahu sen Allah'ını seversen? Allah'tan ki sakin adamım da hiç sinirlenmeden sana tekrar gelenler.
0: Peki, bu herif bu evde oturuyor mu?

0: işte.
1: Oturmuyor.
0: Oturuyor işte. Peki ben her gün ekmeği alıp hangi kata götürüp teslim ederim? Sıra bakalım şimdi.
1: Peki öyleyse sen bu adamın evine çıkabilir misin?
0: Çıkarım tabii.
1: Çıkamazsın.
0: Çıkarım.
1: Vallahi çıkamazsın.
0: Çıkarım lan.
1: Çabuk çabuk.
0: Çabuk çabuk.
1: Hızlı hızlı.
0: Çık hızlı
1: hızlı.
0: Çabuk çabuk.
1: Yukarı kadar.
0: Yukarı kadar.
1: Çıkamazsın.
0: Çıkarım lan.
1: Çıkamazsın.
0: Çıkarım
1: hızlı hızlı.
0: Vallahi çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Hızlı hızlı. Çabuk çabuk. Hızlı hızlı. Çabuk çabuk. Hızlı hızlı. Yürü Allah bismillah. Ah ulan.
1: Yine anca gidersin yine incik bakalım ya. Sonra şarkı söylersin. Evlerin önü kerimindeki ulan.
2: Geliyorum efendim.
3: İnşallah cüzdanı bulan gazeteyi okur.

0: kastem ben.
1: Ne oluyor ya? Kastemi ben, evlat, kastemi.
0: Yaşa be abi. Demek mükafat olaraktan beni İspanya'ya götürüyorsun ha?
2: Evet.
0: Helal olsun be.
2: Gazeteye ilan verdiğim gibi İspanya'ya götürmek istiyorum seni. Aha. Yoksa ailen müsaade etmez mi sana?
0: Yok ya! Bende ne ana, ne baba, ne kardeş, ne karı, ne çoluk, ne çocuk, hiçbir şey yok abi. Onun için bana turist Ömer derler yani, ha. Vallahi.
2: Turist Ömer çok güzel bir isim.
0: Güzeldir evet. Abi de, affedersin İspanyol abi, senin ismin ne?
2: Benim ismim Rodriguez.
0: Nerede gezer
2: sen? İspanya'ya geldiğinde göreceksin. Meşhur şarkıcı Rodriguez.
0: Rodriguez ya. Ha? Ya bu şarkıcılık kıyak dalga galiba değil mi? Böyle büyüğü diyorsun, kaç para varsa alıyorsun cebine değil mi? Ne kıyak? İspanya ne zaman gidiyoruz abi?
2: Aa, hemen gideceğiz.
0: Hemen. Hı-hı. Bana bak, neşeli yer midir İspanya, güzel midir yani ha?
2: Ah ne diyorsun turist? İspanya!
0: Beş kuruş yapan İspanya!

0: Nihayet İspanya, evime kavuştum.
1: Çok güzel be, üf, şuraya bak.
0: Nasıl buldun?
1: Harika abi, harika. Vergisini veriyor musun bunu? Şey... O ne ya, mandıra mı burası?
0: Bekle.
1: Allah! Sinyor!
0: Öp bakalım. Şapkama da al şimdi, tamam.
1: Beni de, beni de!
2: Sinyor!
0: Sen de hakkını al şuradan. Şimdi de çantamı.
2: Sinyor!
1: Sinyor ana! Beni de, beni de!
0: Üç numara sende bakalım.
1: Yavrum! Lan maşası oynuyorsunuz be!
0: İnsanın evine alıştığı şeylere kavuşması ne kadar güzel!

0: Aa! Dördüncü zilde sen mi geliyorsun be?
1: Her zil bir öpücük.
0: Bu İspanyol abim de beni yürüte yürüte ayaklarımın altını su toplattırdı be. Fakat şöhret ne güzel dava. Karşıdan karşıya geçerken bütün arabalar durdu, bana yol verdi arkadaş, değil mi? Biliyorum İspanyol abi, yorulduk, bir kahveye oturalım. Oturalım dedi ama...

kahve gösterdi ki anam lüküs bizi açmaz. Abicim diyorum bize böyle bir kahve ki düz ayak yani kendi halinde. Çayımız, mayımız, nargilemiz, kaşar peynirimiz, simidimiz, pişpirimiz, 66'mız yani o biçim. Olur diyor bana, yürü diyor hala ya. Yürüdük akşama kadar yetmez mi? Geldik sokak ortasına buraya oturalım diyor. Caddeye masa iskemle koymuşlar kaldırıma. Memlekette kaldırıma masa değil, araba koyarlar yayalar geçmesin diye. Yani. Neyse baktım sevmedim, kalk abi dedim, kalk bir hammal kahvesi bulalım. Zorla kaldırdım ama itiraz etti. Dedim eğer itiraz edersen hayatıma kıyarım anladın mı? Vallahi bir turist daha eksik olur memleketten, yazık olur yani ha! Ya bu İspanyollar çok tembel adamlarmış be! Kendileri duruyor, merdivenleri yürütüyorlar. İnsan merdivende durur mu ya? Merdiven demek yürüyeceksin arkadaş, yürüyeceksin. Ben de öyle yaptım, yürüdüm abicim. Merdivene karşı insanlık vazifeni yapacaksın. Ama merdiven yukarı çıkarmış, sen aşağı inermişsin. Sen aşağı inermişsin, merdiven yukarı çıkarmış. Ayıp ettin, aranızda teklif mi var ya? Bu İspanyol abi de musallat oldu, bırak yürüyeyim diyorum, anlatamıyorum ya. Yani bir bıraksa, akşama kadar duracağım orada, yürüyeceğim. Merdiven duracak, ben yürüyeceğim ha. Bir de baktım böyle giderken bizim Fahri Hanım teze turist olarak gelmiş. Ama beni tanımadı ha. Zenginlik gözünü buruşturmuş çiğfenin.

turistik çok kral dalga. İnsan neler görüyor be, heykeller mekeller. Ha, ben heykele bayılırım ha. Heykel çünkü ekmek istemez, su istemez. Hele bu Don Kişot heykeli Şanço Pançoyla'nın yanında. Bizim devlet operasında da vardı bunlar. Çok kavgacı herifmiş bu. Bu şeye saldırırmış, değirmenlere. Ben de o herife saldırayım dedim, ona imrendim. Fakat İspanyol abim bırakmadı. İstanbul'da olsam yerdim ben bu herifi be.

0: Hadi bakalım kalkın, kanepede yatılmaz. Bu kanuni bir suçtur. Dışarı, baştan dışarı.
1: Bir tane patlatırım.
0: Dışarı şimdi. Efendim, dışarı. Ben söylüyorum dışarı.
2: Boşver seni, yat dürüst ya. Kim oluyorsun sen?
0: Ben kanepeler müdürü, yani umumi müdür.
2: Affedersiniz sinyör. Kalk turist, bu herif mühim bir şey galiba.
0: Şimdi dışarı bakalım.
2: Mühim bir adam.
1: Mühimse yağımızı çekelim ulan, elini...
0: Kim bu? Rica ederim, rica ederim. Dışarı efendim, dışarı, dışarı. Müdür numarasını gene yedirdik.
2: Turist, ne yapıyorsun orada?
1: Görmüyor musun, palamut tutuyorum be!
2: Burada palamut olur mu ya?
1: Olmadığını ben de biliyorum ama ya olursa diyorum yani.
2: Bırak, bırak hadi!
1: Nereye gidiyoruz?
2: Bırak şimdi palamutu, doğruyu gel! Areneye gideceğiz!
1: Ne yapacağız orada ya?
2: Boğa güreşle mi seyredeceğiz?
1: Boş ver be abi, çingene palamutundan iki kadeh içelim daha ya, Allah seni masın!

0: İspanyol abim. İyi çocuk, hoş çocuk ama biraz gaddar çocuk ha. Akşamlara kadar dolaştığımız yetmiyormuş gibi bir de beni sandala bindirdi, kürek çektirdi, değil mi? Ben de inadıma ters ters çektim arkadaş. Forsa mıyım neyim ya, koftiden bir tane yerli sandalı. Hayır, maksadı şehri dolaştırmak, memleketi gezdirmek ama ben de diyorum ki arkadaş ya böyle kuru kuruya olmaz. Bir günde sinemaya gidelim abi dedim. Olmaz dedi, niye dedim. Oğlum dedi, o dedi benim hayatımın hikayesi. Ben o filmi gördüm, gitmeyelim sonra ben sana anlatırım dedi, değil mi? Bu Rodriguez her yolu, her davayı iyi biliyor. Asabım bozuldu. Dedim bir gün bir sualde ben sana tevcih edeyim bakayım biliyor musun? Nedir dedi, İspanyollar neden kırmızı kuşak takarlar abi dedim. Gül rengidir de ondan dedi. Yok dedim, boğaların davasına takarlar dedi. Olmaz. İspanyollar dedim kırmızı kuşağı bellerine pantolonları düşmesin diye takarlar, değil mi? Ya ama bunlar başka, bunlar beyefendi adamdır, takmazlar kırmızı kuşak. Bu İspanya, İspanya davasına da kıyak eğlendik ha. Şişt, abi, hareminde çok neşeli, Allah canımasın vallahi. Ya bana bak be, bunların içinde yani en çok hangisini seviyorsun abicim?
1: Hiçbirini.
0: Aa,
1: ya, bunlarla alakam yok benim.
0: Niye?
1: Ah turist, benim bir aşkım var ki buramı acıtıyor.
0: Yok ya.
1: Kalbimi küt küt attırıyor ya.
0: Ne diyorsun?
1: Ya.
0: O acıtan aşkının ismi ne abicim, ismi?
1: Ah, Manolya.
0: Manolya, ne kral çiçek. Abicim, bir de benim aşkım var, o da benim canımı acıtıyor.
1: Adı ne?
0: Katır tırnağı.
1: Katır tırnağı, çok hoşsun. Hadi gevesiliği bırak, gidiyoruz.
0: Nereye gidiyoruz abicim?
1: Bankaya.
0: Banka.
1: Para.
0: Haa, tabii paraya. Bu hareme para mı dayanır ya?
1: Tabii para. Ya, Manoli'ye hediye alacağım.
0: Hediye al bakalım.

0: Güneş, sen beni burada bekle, ben parayı alıp gelirim.
1: Ama gecikme de burada saksı gibi kalmayalım diyor zaten lütfen yani. Evimizin önü kerim idi kürdan. Evimizin önü kerim idi kürdan. Evimizin
2: Ah. Hadi bakayım, hiç sesini çıkartmadan yürü.
1: Yürüyeyim abicim.
3: Dur bakalım. Gel otur bakayım buraya.
1: Oturum, oturum. Sen onu içeri girdit abicim.
3: Tamam. Ben hadi gazla.
1: Ne tarafa gazlayacağım söylesene.
3: Ben sana yolu söylerim. Hadi sen evet, gazla.
4: Polis! Polis! Bankayı soydular! Bankayı soydular! Polis! Bankayı soydular! Üç kişiydiler, silahlı üç kişi bankayı soydular. Bu tarafa doğru kaçtılar. Üç kişiydiler, üçü de silahlı. Bir arabayla bu tarafa kaçtılar.
5: Banka soyuldu.
6: Biliyorum.
5: Soyguncular da kaçtılar efendim.
6: Onu da biliyorum. Ne tarafa gittiler?
5: Şu tarafa efendim.
6: Ben şoförü teşhis ettim.
7: Arıyoruz, sallanma!
1: Ya biraz daha kibar davranamaz mısınız yani be? Hı? Ya başına acıtıyorsun.
7: Açık gözün birine benziyor şef. Demedim mi? Evvela bağlayalım.
1: Durun bakayım! Ay. Acele etmeyin! Her hayvanın eti yenmez adi haydutlar sizi. Sizi kanunun şiddetli pençesine teslim edeyim de... cezanızın kıymeti neymiş görün o zaman. Kumada bana! Karnını duman doldururum vallahi adamım ben. Ay. Alo!
5: Alo! Alo karakol!
1: Allah Allah, bozuk ses vermiyor lan!
7: Ver şunu ver!
1: Dur oğlum, sıranı bekle ya!
7: Ver bakayım!
1: Ulan biz konuşuyoruz!
7: Ver!
1: Konuşursun! Adana, çık aradan! Adana, Adana!
7: Ver.
1: Adana!
7: Ver!
1: Bozuk galiba, ses vermiyor!
7: Ver! Bana bak, İspanya'yı terk edeceksin!
1: Abicim ben buraya gelmişim bir kere, niye gidiyorum ya?
7: Polis seni tanımıştır! Yakalayıp söyletirler! Sonra hem biz hem de sen kodesi boylar!
1: Abicim ben acemi bir çocuğum, tek başıma gidemem ki ya!
7: Öyle bir gidersin ki... hem hududu ben geçirteceğim
1: ya
7: sana!
1: İstemem ben, ne münasebet!
6: Seni temizlerim yoksa!
1: Kese istemem abi, iki sabun sür kıyafi!

0: Atları al.
1: Peki karıcığım.
0: Seyisleri gönder.
1: Peki karıcığım.
0: Benim elbiselerimi ötüle.
1: Peki karıcığım.
0: Sonra da beni bahçede bekle.
1: Peki karıcığım, hemen gidiyorum. Allah'a ısmarladık karıcığım.
0: Pes! Anne! Kızım, bu ne dalgınlık? Ne düşünüyorsun böyle?
2: Hiç anne, hiçbir şey düşünmüyordum. Piyano dinliyordum ya, piyano.
0: Hiçbir şey düşünmüyordum ne demek? Kızım, senin gözlerin bir başka bakıyor. Ben anlamaz mıyım? Aşık mısın nesi?
2: Evet anne.
0: Ne demek evet?
2: Yani hayır demek istemiştim.
0: Ne demek hayır?
2: Hayır demek, hayır demektir anneciğim.
0: Sakın gene o şarkıcı Aylaz'ı düşüneyim deme. Biliyorsun artık panşoyla nişanlanacaksın.
2: Hayır anne.
0: Ne demek hayır?
2: Evet demek istemiştim.
3: Söyle.
0: Sen ne çalıyorsun böyle?
4: Sinyoreti istedi efendim.
0: Bırak şimdi sen onu! Bizim hepimize İspanyol kanı vardır. Ben gençliğimde dans ettiğim zaman herkesi fıkır fıkır oynatırdım. Çal, ateşli şeyler çal!

0: içeri. Bir daha seni buralarda görmeyeyim.
1: İyi geceler Sinyor Rodriguez. İyi geceler anne.
0: Size gelince Sinyor Rodriguez, burayı derhal terk edin ve kızımı rahat bırakın.
2: Sinyora, kızınızı deli gibi seviyorum ve onunla en kısa zamanda evlenmek istiyorum.
0: Ha, şunu bilmenizi isterim Sinyor Rodriguez. Ben şarkıcıya kız vermem. İşte bu kadar. Güle güle.
2: İyi geceler Sinyora.
0: Kızımı alacakmış.
1: Şuraya bakın. Koskoca bankayı güpegündüz soymuşlar.
3: Allah Allah! Acaba çok para çalmışlar mı?
1: Evet, bankanın bütün kasalarını boşaltmışlar.
4: Yenge, bir dakika versene, bir fırt versene gazeteyi.
5: Yürüyelim arkadaşlar, tatlım.

0: ne kadar kuş misali olmuşum abicim ya. Geldim.
1: Burada duracaksın.
0: Nerede duracağım?
1: Burada.
0: Hayır.
1: Burada.
0: Sen söyledin diye de burada duracağım ben.
1: Sana ne oluyor böyle?
0: Bana ne oldu da ben bilemem. Onlar abasını. Ben buradan yürüdüm. He. Onlar da yürüdü. Ben yürüdüm, onlar yürüdü. Sen bizi buraya çağırdın. Ben de buraya park ettim.
1: Bana bak, sen kaçırıyor musun?
0: Yo, sen kaçırıyor musun?
1: Hayır.
0: Ben de kaçırmıyorum.
1: Söyler misin bana, İspanya'dan neden gidiyorsun?
0: Abicim, buradan gitmezsem gelemem, gelirsem de gidemem, gidersem yaşayamam, yaşamazsam da gelemem, tamam mı abicim?
1: Tamam, haklısın. Peki sana kim söyledi bunu, doktor mu?
0: Yok ya, doktorlar neden anlar ya, ben kendi hassasiyetimin vicdanına karşı...
2: Ya valilikten hoşlanmam!
0: Ben de öyle söyledim!
2: Ne dedin?
0: Ya valilikten hoşlanmam dedim!
2: Peki ben ne dedim?
0: Sen de hoşlanmam dedin!
2: Öyle mi dedim?
0: O zaman oradan tanışıyoruz demek.
2: Olabilir.
3: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Banka soyguncularını arıyorum. Galiba buraya gelmişler.
1: Onları tanıyor musunuz?
3: Hepsini değil, yalnız bir tanesini tanıyorum. Hudut kapısından kaçma ihtimalleri kuvvetli. Otomobili kullananın bende eşkali var. Ben görür görmez tanırım. Onları burada bekleyeceğim. Huduttan geçerken yakalayacağım. Adios.
1: Adios.

0: Hadi geçsene be, ne duruyorsun?
1: Görmüyor musun, önümde vatandaş
0: sen
1: var ya.
0: Geç.
1: Sırasına karşı razı olmuş herkes ya. Sen de Allah Allah.
0: Sen geç.
2: Ne oluyor burada, ne oluyor burada?
1: Hakkı tecavüzüme karşı bağlantı yapıyor be.
2: Lütfen şöyle geçer misiniz bu tarafa?
1: Hadi geç hadi. Bakayım. Hadi lan. Abi o anlamaz anlamaz, hadi de.
2: Hadi, hadi, hadi.
1: Hadi yürü de.
2: Hadi yürü.
1: İşte o kadar.

0: Baksana bana, baksana. Baksana. Ben Rodriguez.
1: Ay ya bizim be.
0: Bu halin ne böyle? Bu kılık kıyafet de nereden çıktı? Ha,
1: hani o gün sen beni bankanın önünde arabada bıraktın ya. Ha? İşte ne olduysa o zaman oldu. Haydutlar meğer bankayı soymuşlar, arabaya geldiler. İyi şoförüm diye çek dediler. Tam hududu geçeceklerdi. Geçitmedim ama onları atlattım. Bu abay, bu herif takıldı peşime ha. Geliyor mu, geliyor mu? Antre!
2: Merhaba, turist Ömer, ne haber?
1: Ha, turist Ömer diyor, manyak mısın oğlum sen?
2: Sen turist Ömer değil misin?
1: Yok ya, ben annemin oğluyum, anladın mı?
2: Bırak numarayı şimdi, söyle bakalım sen kimsin?
1: Abicim ya!
0: Tanımıyor musun?
1: Hayır, beni tanımıyorsun ha! Yani, ne adam be, şuna bak, sen beni tanımıyorsun değil mi?
2: Ben seni gayet iyi tanıyorum.
1: Hadi ya, palavracı, anlatsana, anlatsana, ben kim
0: tanıyorum oldum? Tanıyorum diyorum, peki kimmiş yani?
1: Niçin tanıyorum diyorsun?
2: Tanıyorum da onun için.
1: Nereden tanıyorsun kardeşim ya?
2: Sen turist Ömer'sin.
1: Hayır, ben bir kere ondan teşerrüf etmiyorum, hem bir kere El Peçeto.
0: Bir dakika, durun, ben anlatayım bak. Telaşlanmayın, anlatayım. Bu benim arkadaşımdır, meşhur boğa güreşçisi, El Cordobesler'in ikincisi. Arenaya çıktığı zaman bütün boğalar ondan korkar kaçar.
2: Demek boğa güreşçisi ha?
1: Evet, ben arenaya çıktığım zaman bütün boğalardan korkarım. Böyle yürürüm, kılıçları alır, tak atarım, bir de böyle yaparım, oley derim. Ne dermişim? Söylesene, ne dermiş abi?
0: Oley dermişsin El Cordobes.
1: Oley dedi mi?
2: Demek El Cordobeslerin ikincisisin.
1: Evet, benim o.
2: Meşhur boğa güreşçisi ha?
1: Evet.
2: Ben hiç boğa güreşi seyretmedim.
1: Vallahi ben de abi.
2: Bu pazar güreşiyorsun değil mi?
1: Evet, yağlı.
0: Evet. Baksana, afişte ismi var.
2: Öyleyse gelip seni seyredeceğim.
3: Hayır anneciğim, hayır. Sevmediğim, beğenmediğim bir insanla nişanlanamam ben.
4: Sus! Nişanlanamam ben ne demek?

0: paşadan iyisini mi bulacaksın? Hala o şarkıcıyı düşünüyorsan boşuna, ben şarkıcıya kız vermem!
1: O şarkıcı değil ki anne!
0: Gene!
1: Hem şarkıcı, hem besteci!
0: Sus! O daha kötü ya, olmaz dedim! Hadi şimdi doğru odana! Neredeyse misafirler gelir!
1: Peki anneciğim, peki!
0: Bana bak herif!
2: Buyur karıcığım!
0: Hadi sen de hazırlan!
2: Başlığına karıcığım!
0: Ne bekliyorsun daha?
2: Bir öpücük bekliyorum!
0: Olmaz!
2: Olur, olur!
0: Olmaz dedim!
2: Da olur be!
0: Ay ama!
2: Hadi, olur,
0: hadi
2: olur.
0: Öp bakayım!
3: Hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
4: Anlattım ya yavrum, 17 sene evvel...
3: Yeter!
5: Sen desin ki oğlum ne olacak dedin?
3: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak, ne haddine?
4: Derhal bulunacak.
6: Polis, kapıyı açın!
7: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
8: 30 günlük beylik beylik. İkinize de mutluluklar dilerim.
7: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
8: Babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
3: Hırsız polislik mi oynamadık? Nikahlar mı kıyılmadı?
5: Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
9: Evcilik oyunu yarın 18'de TV4'te.
10: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
11: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
12: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
14: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
15: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
16: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok Cepte Şok.
1: Gerçekten onlara gülerdim.
2: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
3: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
4: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
3: Atlarla çalışıyorum.
5: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
6: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
4: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
10: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da Dreamy L40 Ultra AE robot süpürge. Tekno Club'a özel 37.999 lira.

0: Büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
4: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
5: Çok güzel.
4: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
3: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır. O çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde Altın Yıldız, DS Damat, Kiyalı ve Tudors'ta 1000 TL'ye 250 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.

Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanabilirsiniz.

0: Bana bak kokana. Şimdi sen buradaki kızı bana, oradaki kızı da buna veriyor musun?
1: Verdim, gitti be.
0: Hey! Öyleyse film de burada bitti.

Açın, demir bilek geliyor! Demir bilek geliyor! Kaçın, durmayın!

çeviriyorsun ama.

0: Oo, bu ne güzel koku böyle. Yumurcan en sevdiği pasta. Ona çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
1: Pastayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
0: Yuvasına dönünce kim bilir ne kadar çok sevilecek. Onu öyle özledim ki.
1: Küçük bey, hepimiz özledik sayın bayan. O çiftliğin neşesiydi.
0: Evet öyle. Odası hazır mı?
2: Odasını hazırladım efendim. Şimdi oyuncaklarını getireyim.
0: Güzel.

0: Bunu çok iyi terbiye ettim efendim. Artık küçük beyin at binme zamanı geldi. Bu günü görmek binbaşının en büyük arzusuydu.
1: Benim yumurcağım artık küçük bir adam olmuştur. Zavallı yavrucak çok sarsıldı. Tucson Silver City yolu epey sürdü. Oradan da annesini görmeye Kalegan çiftliğine gideceğiz.
2: Yoksa bu delikanlı binbaşı Kalegan'ın oğlu mu?
1: Evet efendim, okullar tatil olduğu için evine dönüyor.
2: Hey gidi koca Kalegan! Hayatta tanıdığım en mert, en iyi yürekli adamdı. En büyük emeli oğlunu Phoenix'te okutmak, oradan mezun olduğunu görmekti. Ne yazık ki bunu göremeden genç yaşta göçüp gitti.
1: Duyduğuma göre epey mal mülk bırakmış.
2: Dul karısı şimdi tek başına o koskoca çiftliği nasıl işletecek?
3: Ben varım ya, ben anneme yardım edeceğim. Kovboyluk yapacağım.
4: Ay sen uyumuyor muydun?
3: Ayıp ettin abla, bu kadar uyanık arasında uyumak yakışır mı bize?
2: Cin gibi maşallah.
1: Çantası da pek kıymetli, elinden hiç bırakmıyor.
2: Ne var o çantada, kitap mı?
3: Daha önemli bir şey.
2: Oyuncak mı var?
3: Çok daha önemli bir şey.
1: Anlaşılan küçük yumurcağın çantası babasından kalan paralarla dolu.
3: Paradan daha değerli.
2: Görebilir miyim?
3: Buyurun bakın.
2: Demek bunlar paradan da mücevherattan da daha değerli, öyle mi?
3: Elbette! Onları bulup toplayıncaya kadar canım çıktı benim!
2: Taş tambol ne var evladım?
3: Taş çok ama her taş baş yarmaz babalık!
5: Bu sıcakta yolculuk çekilmiyor. Sık dişini, çoğu gitti, azı kaldı. Unutma ki Silver City'de kızlar bizi bekliyor. De! De!

0: Haydutlar! Haydutlar tarafından sarıldık!
1: Hadi çocuklar!
2: Eyvah! Sonumuz geldi galiba! Tanrı bizi korusun! Fena oluyorum!
3: Korkma Karaciğim, hiçbir tehlike yok! Muhafızımız keskin nişancıdır!

0: Buyurun. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun, bir dakika bakayım. Ellerinizin güzelliğine bakayım. Buyurun hanımefendi,
1: ay, dur,
0: rica ederim, rica ederim, buyurun. Hey Lop! Buraya gel! Gel, bu iyiliğimi de unutma! Al bakalım, Lop, bu da seni!
1: Ne yapıyorsun, dur,
0: bırak beni! Tavuk buraya gidelim! Bak sen şuna cin gibi! Gel bakayım bana, gel!
1: Hayır, hayır, hayır, bırakın çocuk daha! Bırakın
0: onu! Öldürün hepsini!
1: Bırakın, bırakın!

0: Yumurcak nerede, neden gelmedi?
1: Posta arabası haydutlar tarafından saldırıya uğramış.
0: Haydutlar mı? Hı-hı. Aman Allah'ım! Ya oğlum, oğlum ne oldu?
1: Ondan henüz bir haber yok.
2: Sen şurada nöbette kal.

0: Yumurcak! Yavrum! Nerede o? Ne yaptılar ona?
1: Metin olun. Cesetler arasında bulunmadığına göre oğlunuzun hayatta olması ihtimali kuvvetleniyor.
0: Ya

0: Lop çocuk sana teslim, sen bakacaksın.
1: Emredersin reis. Şimdi de çocuk bakıcısı mı?
2: Hadi be!
1: Dur bakalım başımın belası.

0: Demir bilek. Batının en müthiş haydudu.
1: Ne olursa olsun iyi bir haber bu. Fidyeyi öder ödemez oğlunuza kavuşacaksınız.
0: Yok, hayır. Ben sizin kadar iyimser değilim. Bu alçaklar fidyeyi alsalar bile... ...çocuğu gene de öldürebilirler.
2: İçmek istiyorsun değil mi? Ama önce içkiyi hak etmelisin.
3: Hakkın var. Denizler içki olsa sana gene yetmez. Önce içkiyi hak etmeli.
4: Hadi bakalım, keskin göster kendini.
5: Hadi arkadaş, eğlendir bizi.
3: Eğlendir ya, hadi keskin, eğlendir bizi.
2: Biraz ağırdır, taşıyabilecek misin ha?
3: Bir fıçıda duramadım ben.
2: Yazık sana be.
3: Hak etmedin.
5: Çekil be.
2: Hey, baksanıza kim var orada?
3: Ne o keskin? Artık eski dostlarını tanımıyor musun?
2: Eskiden böyle değildir ama. Bir zamanlar fiyakandan geçilmiyordu.
3: Öyle, doğru dedin. O zamanlar Texas'ın en ünlü haydut avcısıydı. Hiç kimse de ona karşı çıkacak yürek yoktu.
6: Para için masum insanları öldürürdü.
2: Nasıl, bari yükünü tuttun mu ha?
3: İstesem şimdi kurşunla doldururum işkembeni senin. Namussuz herif, zavallı arkadaşıma yaptıklarını unuttun mu?
2: Bir fikrim var, onu öldürmektense kadehini parçala. İçki onun canıdır.
3: Sakın kıpırdayım deme.
6: Ay ay ay ay, ne yapıyorsun? Şundan çıkacak şimdi. Hadi hadi hadi.
2: Hadi hadi hadi. Dur bakalım.

0: arkadaşım. Artık bittin, pis sarhoş.
1: Oğlumdan haber var mı?
2: Maalesef hayır.
1: Peki, bir şeyler yapıyor musunuz?
2: Elimden geleni yapıyorum. Fakat Texas büyük. Demir bilekse ele geçmez bir haydut.
1: Siz böyle konuşursanız kime başvuracağız?
2: Bilmiyorum. Gidelim efendim.
3: Buyurun efendim.
1: İyi silah kullanan cesur adamlar arıyoruz.
3: Texas'ta bunlardan daha kabadayı adam bulamazsınız.
4: Anlat!
1: Biliğine, yüreğine ve silahına güvenilir adamlar arıyorum. İyi para verin.
4: Bize güvenebilirsiniz.
5: Texas'ta bizden hızlı silah çeken adam yoktur.
6: Biz gözümüzü budaktan esirgemeyiz.
1: O halde beni iyi dinleyin. Demir Bilek oğlumu kaçırdı. Onu kurtarıp sağ salim bana getirirseniz size mükafat olarak tam 10.000 dolar vereceğim.
2: Git işine!
6: Postu deldirmeye niyetimiz yok.
7: Eğer 2 yıl önce olsaydı aradığınız adam şurada oturandı. Ama şimdi halini görüyorsunuz.
1: Çok zor bir durumdayım. Yardımınıza ihtiyacım var.
2: Benim mi?
1: Evet. Sizin çok ünlü bir silahşor olduğunuzu biliyorum.
2: O eskidendi. Elime silah almayalı yıllar oldu.
1: Bir deneseniz, yeniden başlasanız.
2: Bu ellerle mi? Korkarım, hedefimi şaşırır. Belki sizi, belki de kendimi vururum.
1: Çok mutsuzum, çok çaresiz kaldım. Ne olur yardım edin bana. Kabul ediyorsunuz değil mi?
2: Size yardım etmek isterdim. Gerçekten isterdim. Fakat halimi görüyorsunuz. Artık kendime bile hayırım yok.
8: Şuna bak, lodosa tutulmuş yelkenli kayık gibi sallanıyor ha.
7: Vay ölüsü kandilli vay, amma da içmiş ha. Şöyle buyurun.
8: Eyvallah.
9: Nasıl taktın çelmeyi? Partiye devrildi yere. Bir çelmeyi.

Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!

0: arkadaşlar. Reisimiz Aydıtlar Kralı Demirbilek ve güzel sevgilisinin şerefine içiyorum. Kardeşlerimin şerefine kaldırıyorum kadehimi. Sizler için kaldırıyorum. Başımın derdi. Beş paralık keyfim vardı, onu da sen kaçırdın. Ver şunu bana. Yakarım işte, istersen seni de yakarım!
1: Hayır, bir haydut yaktın sapanımı! Sapanımı yaktın!
0: Şimdi başlarım senin sapanından!
2: Başıma gelen bu felaket yıktı beni. Ne kadar acı çektiğimi bilemezsiniz. Bütün umudum sizde. Onu ancak siz kurtarabilirsiniz.
3: Kurtarmak.
2: Oğlumu öldürecekler. Görseniz öyle sevimli, öyle iyi yürekli bir çocuk ki.
3: Çocuk mu?
2: Evet, işte resmi bakın. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel değil mi? Bu da kovboy elbisesi. Yeni almıştım onu. Henüz giymek nasip olmadı yavruma. Bu da yeni topu. Daha bir kerecik bile oynayamadım.

0: Önce bir çocuğun ölümüne sebep oldum. Silahımdan çıkan kurşun boğazına saplanmış, yerde kanlar içinde yatıyor, acıyla kıvranarak can veriyordu. Bu hayal hiç gözümün önünden gitmiyor. Annesinin feryatları hala kulaklarımda çınlıyor. İşte o günden beri elime silah almadım.
1: Evet ama... Bu defa bir çocuğun hayatını kurtaracaksınız. Bir çocuğu öldürmekle yıkılmışsınız. Aradığınız huzura ancak benim çocuğumun hayatını kurtararak kavuşabilirsiniz.
0: Peki, bir defa deneyeceğim.

0: Hey sarhoş, ne arıyorsun burada?
1: Silahımı istiyorum.
0: Senin gibi adamların tabanca taşımasının yasak olduğunu bilmiyor musun?

0: Uzun vadeli bir iş bu yavrucuğum. Keskinin eski haline dönmesini bekleyecek kadar vaktimiz yok. Bana kalırsa hemen fidyeyi ödeyip çocuğu kurtaralım.
1: Çocuğumun fidyeyle kurtulacağına inanmıyorum. İnansam bile haydutların istedikleri para hazır değil. Fidyeyi ödemek için çiftliği satmam gerekiyor. Bu da zaman ister.
0: Çiftliği satmanıza lüzum yok yavrucuğum. Eğer arzu ederseniz ipotek karşılığı size 50.000 dolar verecek birini derhal bulabilirim.

0: Artık üzülmeyin. Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
1: Buna inanıyorum. Ve yalnız size güveniyorum.
0: Söz veriyorum. Yumurcağa bu elbiselerini giydirip onu size geri getireceğim.
2: Bekle Keskin, ben de seninle beraber geliyorum.
0: Yardıma ihtiyacım yok.
2: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
0: Tek başıma.

0: Bir kadın yıkanırken haber vermeden içeri girilmez.
1: Asaletine yandığımın karısı. Kendini sarayda mı sanıyorsun? Oo, güzel bir banyo, bana iyi gelir. En son Westbank'ı soyduğum zaman yıkanmıştım.
2: Westbank soygunu mu? Ama sen o bankayı bir yıl önce soyduğunu söylemiştin.
1: Kibar bir adamın yılda bir kere yıkanması şarttır.
2: Yuh be! Bir kere çok olmuyor mu?
1: Oğlum bak bakalım biraz daha sıcak su var mı?
2: Ben...

0: Keskin. Gene mi silahşörlüğe heves ettin? Demir bileği arıyorum. Demir bilekle uğraşma Keskin. Onunla başa çıkmak çok zordur. İyi düşün.
1: Onu nerede bulabilirim?
0: Dağlarda. Ama nerede olduğunu kimse bilmiyor.
1: Peki, ben onu bulurum.
0: Şansın açık olsun Keskin.

0: Fidyeden ne haber?
1: Çocuğun annesi sana para yerine bir adamını gönderiyor.
0: Kimmiş o eceline susuyan köpek? Ha?
1: Keskin isminde eski bir silahşör.
0: Tanırım kurdu ama şimdi... çomarlaşmış diyorlar.
1: Şaşılacak şey. Birdenbire yine kurtlaştı. Çocuğu kurtarmak için buraya geliyor.
2: Nerede o pis?
3: İşte orada.
2: Yakalarsam geberteceğim. Geberteceğim onu.
3: Vay şeytan
2: vay. Vay velete bak. Cephaneye girdi.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: Lush'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde Flying Tiger, Bellamezon ve Fistel ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
7: Ömer Kokal Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
9: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
8: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
7: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
10: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
11: Donuyoruz Yüksel abi.
10: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
11: İnternette donuyoruz.
10: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Çek, çek, çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
12: Trim dışında her şeyi çekerim.
13: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
12: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
13: Hüseyin abi, üst geçide bak abi.
10: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında
12: hep edin. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
14: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
10: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
13: Yazmışlar abi.
10: Altını çiziyorum oğlum.
15: Abi ne yapıyoruz şu an? Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
16: Bu da hala peşimde. siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
18: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
19: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
17: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
20: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
21: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
22: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
21: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
22: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
9: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
8: Asos'u Asos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
7: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
23: Chizzy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Chizzy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
24: Transferi yedin. Chizzy gördün mü dayanamıyorsun.
25: Çok güzel.
24: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
23: Chizzy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
20: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
15: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
14: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
26: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde Lefties, Stradivarius ve Bershka markalarında yeni sezon ürünlerini kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
1: İşte bu Google Gemini.
2: Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
1: Şampiyon!
2: Şahanesin Gemini.

0: Pisi elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Bu pazar 400 gram tarım kredi kasap sucuk.

0: ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Doritos'tan yılın twist'i. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: sen velen!
1: Bırak beni ya! Bırak beni!
0: Sana bırak, ben şimdi gösteririm! Seni!
1: Ne oluyor be? Ne yaptım sana? Güzel güzel oynuyordum işte!
0: Dinamitle oyun olur mu lan? Koskoca dağı havaya mı uçuracaksın? Bir daha buraya girersen duman ederim seni, duman! Büyük bir tehlike atlattık arkadaşlar! Bu yumurcağın yüzünden asla hepimiz havaya uçacaktık!
2: Neyse, ucuz kurtulduk!
3: Hepimize geçmiş olsun!
2: Demir bilek geldi!
4: Hadi gidelim öyle!
2: Hadi yürü! Evet,
4: hadi yürüyün bakalım!
1: Yumurcak! Nedir benim bu dazlaktan çektiğim? Sen üzülme! Hadi gel gidelim!
5: Çocuklar buraya gelin! Beni dinleyin! Hazırlanın bakalım! Mümtaz bir misafirimiz geliyor! Meşhur haydut avcısı Keskin! Gelin bakayım bana! Gelin! Şimdi size iş çıktı! Gidip şöhretine layık bir şekilde karşılayacaksınız onu! Tamam mı?
6: Merak etme reis, saygıda kusur etmeyiz! Derhal!
7: Parlak bir merasim yapacağız ona!

0: Demir bileğin kampı nerede?
1: Bilmiyorum. Büyük mağaralarda.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Parayı düşünüyorum. Keskin geliyormuş.
0: Peki parayı vermezlerse ne yapacaksın?
1: Tabii çocuğu öldüreceğim.

0: Hoş geldin Keskin.
1: Biz de seni bekliyorduk.

0: Nasıl? Dünya küçükmüş değil mi? Kısmete bak! Yıllar sonra gene karşılaştık.
1: Eğer o kaza olmasaydı, cehennemin dibine boylamıştın.
0: Şimdiye kadar beni temizlemek isteyen çok oldu. Ama hiçbiri başaramadı.
1: Bunu ben yapacağım Demir Bilek.
0: Öyleyse, Silver City'de yarım kalan işimizi burada bitireceğiz.
1: Tamam Demir Bilek.
0: Oldu Keskin. Benim istediğim zaman düello edeceğiz.
1: O zaman belli olacak kimin daha iyi silahşör olduğu.
0: Tabii ya, benim de arzu ettiğim bu işte. Dünyanın kaç bıçak olduğunu göstereceğim sana. Çocuklar, misafirimizle meşgul olun. Bütün arzuları yerine getirilmeli. Kendisi hürmet ettiğim bir insandır.
2: Merak etme reis.
3: Seni mahcup etmeyiz.
2: Biz adam ağırlamasını çok iyi biliriz.

0: Ne var, ne oldu? Yeni bir haber var mı?
1: Haberler çok kötü efendim. Keskin'i öldürmüşler.
0: Peki... şimdi ne yapacağız? Söyleyin.
1: Fidyeyi ödemekten başka çare yok. Yoksa bu haydutlar çocuğu da öldürecekler.
0: Ne olur... çiftliği ipotek edecek adamı hemen bulun. Şartları ne olursa olsun kabul ediyorum. Yeter ki çocuğum kurtulsun.

0: Nereye?
1: Biraz hava almaya çıkıyordum.
0: Beni aptal mı sanıyorsun?
1: Ne demek istiyorsun?
0: Biraz hareketlerine dikkat etsen iyi olur.
1: Bugün çok sinirlisin. Sebebini anlayamıyorum.
0: Sen daha iyi bilirsin. Fakat şu anda başka şeyler düşünüyorum.

0: Hey, gel.
1: Tebrik ederim, iyi dövüşüyorsun. Elin bağlı olduğu halde üçüne birden karşı koydun.
0: Çabuk bir bıçak bul ya da bu ipleri kesecek bir şey, hadi.
1: Kimsin sen? Ne arıyorsun burada?
0: Beni annen yolladı. Çantada senin için bir hediye var, bir kovboy elbisesi.
1: Kovboy elbisesi mi? Peki öyleyse.

0: Ha? Yumurcak! Yumurcak! Hay Allah'ın cezası, neredesin be? Neredesin Yumurcak?
1: Ne oluyor?
0: Çocuk kaçtı be, çocuk kaçtı diyoruz, anlamıyor musunuz? Yumurcak kaçtı! Bırak Yumurcak, neredesin?
1: Lan başımıza bela oldu bu çocuk be!
0: Bıktık artık ya!

0: kafanımı yakarken iyi miydin?
1: Hey, gidip bizden sonraki nöbetçileri uyandırayım.
2: İyi edersin, biraz da onlar beklesinler.

Kaçıyorlar.

0: Emredersiniz efendim? Siz ne emredersiniz küçük bey?
1: Bana... Oo, hayrola arkadaş, bu ne şıklık böyle?
2: Bu paçayı nereden buldun? Mezar mı soydun yoksa mürasa mı kondun ha?
3: İyi ki geldin, canımız sıkılıyordu.
1: Hadi bakalım, eğlendir bizi.
4: Dur, yapmayın, dur, yapmayın, durun!
5: Hadi bakalım, çözün kemerlerinizi.

0: Ver silahımı.
1: Buyurun.
0: Hadi beyler, kalkın bakalım. Kalk aya. Sen de. Sen de. Çabuk olun, vaktimiz kalmadı. Yatırın fıçıları. Hadi bakalım maestro. Neşeli bir hava çal. Hadi çıkın fıçılara. Oynayın beyler. Hiç şakam yoktur ha. Yumurcak doyursunları.

0: Merhaba Demir Bilek.
1: İşler yolunda mı?
0: Yolunda Demir Bilek. Nihayet parayı kopardık. Tam 50.000 dolar. İşte bunun içinde.
1: İyi iş becermişsin.
2: Ya çocuğum? Çocuğun nerede?
1: Ne? Neden bahsediyorsun sen? Bize ne senin çocuğundan?
2: Söyle, Yumurcak nerede?

Anne, yumurcak.

0: cüzdanı bulan gazeteyi okur.
1: Mükafat olaraktan beni İspanya'ya getiriyorsun ha?
0: Evet.
1: Bu İspanyol abim de beni yürüte yürüte ayaklarımın altını su toplattırdı be.
2: Rodriguez geldi İstanbul'dan, ya gelmişler.
3: Ben çarpıcıya kız vermem.
4: Ben sana yolu söylerim, hadi.
5: Bankayı soydular.
6: Yakalayıp söyletirler.
7: Şoförü teşhis etti.
8: El Cordobeslerin ikincisi. Pazara görüşeceğiz El Cordobeslerin ikincisi.
9: Küçük Arena'ya, orada Boy ile çalışacak.
8: Boy istemez.
10: Kızla!
8: Bu annem mi?
11: Turist Ömer Boğa güreşçisi birazdan TV4'te.

0: fazla serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu pazar 400 gram tarım kredi kasap sucuk, Coop'ta sadece 265 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
5: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Trendyol büyük indirim günlerinde Lefties, Stradivarius ve Bershka markalarında yeni sezon ürünlerini kaçırma.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim. Şok şok cepte
4: şok. Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Kim demiş Dunkek Rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni Dunkek Rulo, şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
7: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evi.

0: Bayram sürprizimize bekliyoruz.
1: Nereye kurdun bu adamı?
2: Ağaçta!
3: Neredeyim ben ya?
1: Hamsi köyünde. Bu ne şu?
3: Şeker.
1: Şekeri de verince seninle evlenmek istiyi demektir.
2: Ha bu tokilen nerdaneleri kadar uşaklarımız olurmuş.
4: İmam nikahı kanunen hükümsüzdür.
1: Namusunu temizlemeden dönme.
3: Dağdan indim şehire.
5: Gazetede resimlerim çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek.
3: Fazla üzülmemesine gayret edin. Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime.
2: Sen kayınçomsun. Sen ne istersen yaparım.
3: Anlaştık.
5: Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
2: Ne anlatacaksın?
6: Onu seveymişsin, sevmeymişsin.
3: Seviyorum baba.
2: Sevseydi celurdu peşimde.
7: Güllü yarın 16.15'te TV4'te.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
10: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
9: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
10: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
11: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
12: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte şok.
1: Haydi gel. Haydi buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim. Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

yemek. Migros hemen de 300 TL, Migros sanal markette 500 TL ve Migros yemekte 300 TL indirim seni bekliyor. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.

0: Artık kocaman bir adam oldun. Bundan sonra anneni sen koruyacaksın.
1: Güle güle Keskin abi, hiç unutmayacağım seni.

pişman olur bakmayanlar tadım aman ey. Sabahları bir kadeh, akşamları beş kadeh. Neşemi de bulunca dalgama da bakarım aman ey. Aman ey. Sokaklarda aylak aylak gezerim, gezerim. İzmaritin kralını seçerim aman ey. Trafikten çakarım, kıyafoto yıkarım.

tomar tomar paracıklar cebimde aman ey. Turizm merdi yollar, birbirlerini yiyorlar, tatlım canım.

sömeli derler benim adıma. Pişman olur bakmayanlar tadıma. Sabahları bir kadeh, akşamları beş kadeh. Neşemi de bulunca dalgama da bakarım iyi mi? Sokaklarda ayrak ayrak gezerim. Ondan sonra İzmarit'in kralını seçerim. Trafikten çakarım, kral oto yıkarım. Anladın mı? Ne bileyim? Güzel kızlar hepsi benim peşimde. Paracıkları da tomar tomar onlar da cebimde. Turist sanır diyorlar, birbirlerini yiyorlar, tamam mı? He?

0: son yılların en heyecanlı boks maçını seyrediyoruz. Abdi hayatının maçını çıkarıyor. Abdi'nin sağ kroşesi, Abdi'nin sol aparkütü, Abdi saldırıyor, hasmını yiyor. Abdi'nin sağı, Abdi'nin solu, Abdi'nin sağı, şimdi birbirlerine girdiler. Mülayim'le Abdi birbirlerine girdi, boğazlarını sıkıyorlar. Şimdi ayrıldılar, Abdi'nin sağı, Abdi'nin solu, Mülayim yerde. Şimdi Abdi sol göz üzerine çalışıyor, sağ göz üzerine çalışıyor, vurdu aparkütünü devirdi. Abdi azdı, Abdi kudurdu, şimdi Abdi saldırıyor ama kime? Hakeme! Hakeme vurdu, Abdi kudurdu, şimdi halka saldırıyor. Halkın üzerine gidiyor Abdi, vurdu sağını halka!
1: Sayın baylar bayanlar, şimdi memleketimizde bulunan İspanya'nın ünlü şarkıcısı Señor Rodríguez ve arkadaşları.

0: etmeyin. Merak etmeyin. Ne hepinize verecek resim. Merak etmeyin. Yok o kadar. Yok sıkmayın kendisini. Sesi kısılırsa.
1: Geçse de geçlik çağım. Boş kalsa da kucağım. Açık sana canım. Amanın.
0: Sıkmayın şarkıcıyı. Bir dakika.
2: Abi ne oluyor burada, ne
3: davranıyor musun? Meşhur İspanyol şarkıcısı imza dağıtıyor.
2: Bize de dağıtır mı istesek yani, verir mi bize de? Bu şapkaya bak, beyaz giymiş be! Abi be, bu ne satıyor dedin, ne satıyor?
3: Şarkı satıyor, şarkı.
2: Peki, sen ne satıyorsun?
3: Lahmacun satıyorum.
2: Versene kardeşine bir yarım.

0: koskoca dolu bir cüzdan buldun. Artık lahmacun yerine onu ye. Yok yok. Yeme yeme. Belki zavallı lahmacuncudan düştü be. Sakla sakla da götür ver. Ver. Ha, yeme yeme. Ama sen de açsın yesene. Ye. Yok be. Belki zavallının çoluk çocuğu vardır. Onun ilaç parasıdır be. Turist adam olmazsın sen. Yürü.
1: Lahmacun sıcağı.
2: Lahmacuncu. Lahmacuncu.
0: Abicim. Cüzdanını düşürdün abicim orada.
1: Alay mı ediyorsun be? Bu cüzdan benim olsa lahmacun satar mıyım hiç?
0: Sahibi senin cüzdanı değil mi ya?
1: Hayır dedik ya be adam.
0: Sen de tok gözlüymüşsün madem.
1: Lahmacun sıcak. Lahmacun
0: sıcak. Ey turist ulan düştün. Gene dört ayak üstüne yana helal olsun ama. Fakat. Sen vicdanlı herifsin. Bunu götür sahibine toka et yani bir kere. Fakat nerede bulursun diyorsun değil mi? Ara bul oğlum. Ara bul. Sahibini bul.
1: Lahmacun sıcak.
0: Cüzdan üstüne. Hadi pek.
1: Lahmacun sıcak.
0: Doğru konuş, istiyor musun? İstemiyorsun. Tamam, sen bilirsin.
1: Lahmacun sıcak.
0: Ver. Hadi oradan.
3: Ağzımızın önü kör edimi kürdüm, bir güzela ban vuruldum. Ağzımızın önü kör edimi kürdüm, bir güzela ban vuruldum. Ağzımızın önü kör edimi kürdüm, bir güzela...
4: Ne oluyor lan?
0: Yok, bir şey oldu yok yani, şarkı dinliyordum da.
4: Ha, radyo mu yok mu lan şarkı dinliymiş?
0: Radyo değilsin de ne kafa şişiriyorsun peki? Şu adresi soracaktım be. Adresi sorma mi? Gel hani burası mı?
4: Bakalım hele bir. Ha, ne olacak?
0: Ne olacağı var mı? Adresi soruyoruz ya.
4: Bu adresi 13. kat 14 numara. Çabuk çabuk!
0: Anladık. Ha, demek benim aradığım adres burası ha?
4: Ya hemşerim, sen bana 13. kat 14 numarayı evet. Sormuyor musun? Tövbe estağ, ya yukarıdadır, çabuk olsana hemşerim ya.
0: Ne diyorsun be?
4: Ulan deli olacağım, gidecekler, çabuk ol hemşerim.
0: Ne diyorsun ya?
4: Ya hemşerim, kurbanın olmuşum senin. Ben bu apartmanda kapıcıyım. Ben 13. katta 14. dairenin olduğunu bilirim. Sana direm ki çıkacaksan yukarıda, sen hala cevazalık edip dır dır dır konuşuyorsun. İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa.
0: Abicim, ben değil mi? Kaçıncı kata çıkacağım?
4: 13. kat 14 numara çıkacaksın.
0: Ha, onu söyle bana.
4: Allah Allah! Abimizin...
0: Abi, kaçıncı kata çıkacaksın?
4: Elinin körüne çıkacaksın! Ulan deli olmak işten değil.
0: Hadi lan!
4: Kaç defa anlattım sana ulan, ne laf anlamaz adama çattık ya o Bedir Ağzı! Çabuk çık, çabuk!

0: Sinirle. Ne dedin o geveze kapıcı? Kendisi gidin bir daha sor.
1: Derdimi kürdem.
0: Ah, affedersin hemşerim ya. Sen bana kaçıncı kat kaç numara dedin ya?
1: Yok hemşerim, ha. Sen bana 13. kat 14 numarayı sormadın mı baba? Ben de sana 13. katta 14 numaralı daireye çıkacaksın diye söyledim. Sen şimdi benim karşıma gelmişsin, diyorsun ki ben hangi kata çıkacağım? Olmaz ki ya!
0: Bir dakika abicim, bir dakika ya! Şimdi ben hangi kata çıkacağım, onu söylesene bana!
1: Sende kafa yok mu bak? Bir daha soracak olursan bozuşuruz.
0: Peki abicim, peki. Ben şimdi hangi kata çıkacağım?
2: Sen benden alay mı ediyorsun lan?
1: Hemşerim, sen bana biraz evvel geldiğin zaman bir adres sordun. Ve dedin ki bu apartmanda 13. katın 14 numaralı dairesi var mı? Evet. Ben sana dedim ki bu daire yukarıdadır. Sen hala konuşuyorsun bana.
2: Tövbe estağfurullah.
0: Abicim dur ya.
1: Sen bilirsin.
0: Öyle olur, sinirlenme ya.
1: Anlıyorum ama olmuyor
0: ben
1: ya.
0: Çabuk çabuk çıkacağım.
1: Çabuk çabuk çıkacaksın.
0: Yukarı çıkacağım.
1: Yukarı çıkacaksın.
0: Çabuk çıkacağım.
1: Çabuk çıkacaksın.
0: Tamam.
1: Çabuk çabuk çıkacaksın.
0: Tamam abicim de. Şimdi ben kaç numaraya çıkacağım?
1: Sen benim başıma sabah sabah ceza olarak mı? Ulan ben bu sandım mı? Bas mı? Ah ulan seni vallahi abi. Aynen ya ben çabuk. Hemşerim 13 numaralı daire 14 numaralı kata çıkacaksın.
0: Tamam abicim tamam.
1: Hadi çık
0: yukarı. Yukarıya çıkacağım.
1: Evet.
0: Yukarıya çıkacağım.
1: Yukarıya.
0: Kaç numaraya?
1: Ah hemşerim, ulan sen beni deli et, bak içime. Oh beni yapma, seni öldüreceğim. Vallahi ulan yürü ulan yukarıya. Yürü ulan.
2: Yürü.
1: Çabuk çabuk.

0: Sur adresi. Abicim şu adresi söyle. Bir dakika beni dinleyin. Ya bir dakika bir şey sor, şu adresi soracağım ya, biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
0: Abicim şu adresi sen biliyor musun moruk abi?
1: Bilmiyorum.
0: Abla sen çakıyor musun?
2: Bilmiyorum.
0: O halde Allah'a ısmarladık.
1: Kapıyı
0: siz manyak mısınız?
1: Bıraktık.
0: Peki bu adresi nereden bulacaksın ya? Abicim, hani ben adres davasına sen beni yukarı kata gönderdin ya,
3: ha.
0: Onların hepsi manyak abi, manyamışlar be.
3: Sen kaçıncı kata çıktın?
0: Ha? Abicim, bu adresi sen bana tarif etmedin mi yukarı?
3: Tamam, ben sana bu adresi tarif ettim yukarıda.
0: Ben de yukarı çıktım.
3: Çıktın ama kaç numaralı kata çıktın?
0: Senin söylediğin numaraya.
3: Peki, ben sana kaç numaralı kat demiştim?
0: Abi, kaç numaralı demiştin?
3: Ulan ben sana 13 numaralı kat, 14 numaralı daire demedim mi yahu? Şimdi sen 13 numaralı katta 14 numaralı daire çıkıp kapıyı çalacaksın!
0: Kaçı?
3: Alenin körü ulan, benimle alay mı çıkartıyorsun hemşerim? Gözünü sanmayacağım seni, yapma! Yahu işim gün, senden mi uğraşacağım?
0: Anladık baba,
3: açık yukarı.
0: Çıkacağım da kaç numaraya çıkacağım?
3: Sana açık Türkçe konuşuyorum, anlamıyorsun lan!
0: Açık Türkçe anladık da numaraları anlamadık, deve!
3: 14 kat, 14 numara, hadi bakalım! Tamam mı, anladın mı?
0: Anladım da, ben kaç yürü numaraya çıkacağım, onu anlamadım.
3: Ulan bana bak, sana Türkçe konuştum, İngilizce, Türkçe konuştum, anlatamadım lan, yürü!

0: Acaba benden evvel gelen var mı? Neresiydi burası be ulan? Orası mı, burası mı?
1: Gel! Gel yaklaş bana! Gel!
0: Geldim abi!
1: Gel!
0: Geldim abi!
1: Otur!
0: Oturdum abicim!
1: İşin ne burada senin, söyle!
0: Şey abicim, ben bu adresi arıyordum da bir yerden...
1: Sus!
0: Sustum abicim!
1: İsmin ne bakayım?
0: Turist Ömer abi!
1: Hokus! Hokus! Hokus! İnanma açız! Ver 10 lira!
0: Peki... Neden abi?
1: Öyle dedi.
0: Kim dedi abi?
1: O!
0: O dediyse tamam, vereyim abicim, buyur.
1: Hokus! Hokus! Hokus! Hokus!
0: Şimdi ne dedi abi?
1: Senin adın Turist Ömer dedi.
0: Yok ya! Benim adımı nereden çaktı be? Vay anasını!
1: Şimdi sen niçin gelmiştin buraya?
0: Abicim, ben bu adresi aramakta var.
1: Hokus! Fokus! Hokus! Kokus! Ver 10 lira daha!
0: Tabii vereceğiz, buyur abicim!
1: Hokus! Fokus! Hokus! Kokus!
0: Ne dedi abi, ne dedi?
1: Sen bir adres arıyormuşsun, öyle dedi!
0: Yok ya! Nereden de çaktı be? Abi, o adresin nerede olduğunu davasını sorsana, pokus pokus pokus diye böyle...
1: Dur! Hokus! Pokus! Fokus! Çokul!
0: Şimdi ne dedi abi?
1: 10 lira daha versin, söyleyeyim dedi!
0: Ama 10 liram yok abi be, 5 kat versem olmaz mı?
1: Ver! Al! Hokus! Hokus! Fokus! Yokuş!
0: Şimdi ne dedi abi?
1: O adresi bilen birine sorsun dedi!
0: Siyahı alt etti be! Ulan bizim... bizim 25 kağıt ne oluyor ya?
1: Hadi! Okus pokus bu! Fokus!
0: Senin okus pokusuna başlardım ya! Abi! Abi affedersin be! Sen bu apartmanda evet. Oturuyorsun... Şu adres davasını bana bir müstecap et bakayım ya!
2: Bunların taşınmaları bir yıl oldu kardeşim!
0: Buradan taşındılar mı?
2: Evet!
0: Yani başka yere mi gitti evet. Bu herif? Vay anasını be! Sen de eyvallah. İçeri git abi, içeri git! Vazifene devam et! Kapıcı, yedim seni, yedim!
3: Abimizin önü, çarede mi çurda?
0: Bak, evimizin önü, gel bakayım buraya!
3: Hele bakalım!
0: Sen beni nereye gönderdin?
3: 13. kata yukarı gönderdim!
0: Peki, bu apartmanda 13. kat var mı?
3: Ben 8 seneden beri bu apartmanda kapıcılık yapıyorum, 13 numaralı kat olmaz mı?
0: Ne bağırıyorsun ya, sual soracağız be!
3: Ben de dinlerim, sor bakalım!
0: Ya bu apartmanda 14 numara var mı?
3: Bu apartmanda 14 numaralı daire olmazsa, ben aybaşı geldiği zaman aylıkımı kimden alırım ulan? Öldürecek misin sen beni, deli etmek için mi kalktın geldin buralara lan?
0: Ölmüyorum, sinirlenme, yürüyene inecek
3: be! Ben sakin konuşuyorum ya, sinirlenmiyorum ki ya!
0: Sakin konuşman buysa sinirin ne olacak be?
3: Sen anlamıyorsan kabahat bende mi?
0: Kim anlamıyor be ya, kim anlamıyor?
3: Ne biçim adamsın sen lan, benden zevklenir misin yahu sen Allah'ını seversen? Allah'tan ki sakin adamım da hiç sinirlenmeden sana teyze teyirerler.
0: Peki bu herif bu evde oturuyor mu?
3: Oturuyor işte.
0: Oturmuyor. Oturuyor.
3: Oturuyor işte. Ne? Peki ben her gün ekmeği alıp hangi kata götürüp teslim ederim? Sıra bakalım şimdi.
0: Peki öyleyse sen bu adamın evine çıkabilir misin?
3: Çıkarım tabii.
0: Çıkamazsın.
3: Çıkarım.
0: Vallahi çıkamazsın.
3: Çıkarım lan.
0: Çabuk.
3: Çabuk.
0: Hızlı.
3: Çabuk.
0: Çabuk.
3: Yukarı kadar.
0: Çıkamazsın!
3: Yürü Allah, bismillah!
0: Ah ulan! Ya anca gidersin, inek incik bakalım da... ...sonra şarkı söylersin, evlerin önü kerim edin kürden!
4: Geliyorum efendim!
5: İnşallah... ...cüzdanı bulan gazeteyi okur.

0: gazetem ben
1: ne be. Ne olur ya, gazetemi ver, evlat gazetemi.
0: Yaşa be abi. Demek mükafat olaraktan beni İspanya'ya götürüyorsun ha?
2: Evet.
0: Helal olsun be.
2: Gazeteye ilan verdiğim gibi İspanya'ya götürmek istiyorum seni. Aha. Yoksa ailen müsaade etmez mi sana?
0: Yok ya! Bende ne ana, ne baba, ne kardeş, ne karı, ne çoluk, ne çocuk, hiçbir şey yok abi. Onun için bana turist Ömer derler yani, ha. Vallahi.
2: Turist Ömer çok güzel bir isim.
0: Güzeldir evet. Abi de, affedersin İspanyol abi, senin ismin ne?
2: Benim ismim Rodriguez.
0: Nerede gezersen gez.
2: İspanya'ya geldiğinde göreceksin. Meşhur şarkıcı Rodriguez.
0: Rodriguez ha? Ya bu şarkıcılık kıyak dalga galiba değil mi? Böyle büyüğü diyorsun, kaç para varsa alıyorsun cebine değil mi? Ne kıyak? İspanya ne zaman gidiyoruz abi?
2: Aa, hemen gideceğiz.
0: Hemen. Hı-hı. Bana bak, neşeli yer midir İspanya, güzel midir yani ha?
2: Ah, ne diyorsun turist? İspanya!
0: Beş kuruş yapan İspanya!

0: Gayet İspanya, evime kavuştum.
1: Çok güzel be, üf, şuraya bak.
0: Nasıl buldun?
1: Harika abi, harika. Vergisini veriyor musun bunu? O ne ya, mandıra mı burası?
0: Bekle.
1: Allah! Sinyor.
0: Öp bakalım. Şapkama da al şimdi, tamam.
1: Beni de, beni de.
2: Sinyor.
0: Sen de hakkını al şuradan. Şimdi de çantamı.
2: Sinyor.
1: Sinyor anam. Beni de, beni de.
0: Numara sende bakalım.
1: Yavrum. Ama şahsi oynuyorsunuz be.
0: İnsanın evine, alıştığı şeylere kavuşması ne kadar güzel.

0: dördüncü zilde sen mi geliyorsun be?
1: Her zil bir öpücük.
0: Bu İspanyol abim de beni yürüte yürüte ayaklarımın altını su toplattırdı be. Fakat şöhret ne güzel dava. Karşıdan karşıya geçerken bütün arabalar durdu, bana yol verdi arkadaş değil mi? Bilmiyorum İspanyol abi, yorulduk, bir kahveye oturalım. Oturalım dedi ama öyle bir kahve gösterdi ki anam lüküs lüküs. Bizi açmaz. Abicim diyorum, bize böyle bir kahve ki düz ayak yani kendi halinde. Çayımız, mayımız, nargilemiz, kaşar peynirimiz, simidimiz, pişpirimiz, 66'mız yani o biçim. Olur olur diyor bana, yürü diyor hala ya. Yürüdük yürüdük akşama kadar, yetmez mi? Geldik sokak ortasına, buraya oturalım diyor. Caddeye masa iskemle koymuşlar kaldırıma. Memlekette kaldırıma, masa değil araba koyarlar yayalar geçmesin diye. Yani. Neyse baktım sevmedim, kalk abi dedim, kalk bir hammal kahvesi bulalım. Zorla kaldırdım ama itiraz etti. Dedim eğer itiraz edersen hayatıma kıyarım, anladın mı? Vallahi bir turist daha eksik olur memleketten, yazık olur yani ha. Ya bu İspanyollar çok tembel adamlarmış be. Kendileri duruyor, merdivenleri yürütüyorlar. İnsan merdivende durur mu ya? Merdiven demek yürüyeceksin arkadaş, yürüyeceksin. Ben de öyle yaptım, yürüdüm abicim. Merdivene karşı insanlık vazifeni yapacaksın. Ama merdiven yukarı çıkarmış, sen aşağı inermişsin. Sen aşağı inermişsin, merdiven yukarı çıkarmış. Ayıp ettin, aranızda teklif mi var ya? Bu İspanyol abi de musallat oldu, bırak yürüyeyim diyorum, anlatamıyorum ya. Yani bir bıraksa akşama kadar duracağım orada, yürüyeceğim. Merdiven duracak, ben yürüyeceğim ha. Bir de baktım böyle giderken bizim Fahri Hanım teze turist olarak gelmiş. Ama beni tanımadı ha. Zenginlik gözünü buruşturmuş cifenin.

turistik çok kral dalga. İnsan neler görüyor be, heykeller meykeller. Ha, ben heykele bayılırım ha. Heykel çünkü ekmek istemez, su istemez. Hele bu Don Kişot heykeli Şanço Pançoyla yanında. Bizim devlet operasında da vardı bunlar. Çok kavgacı herifmiş bu. Bu şeye saldırırmış değirmenlere. Ben de o herife saldırayım dedim, ona imrendim. Fakat İspanyol abim bırakmadı. İstanbul'da olsam yerdim ben bu herifi be.

0: Hadi bakalım kalkın, kanepede yatılmaz. Bu kanuni bir suçtur. Dışarı, baktan dışarı.
1: Bir tane patlatırım.
0: Dışarı şimdi. Efendim, dışarı. Ben söylüyorum dışarı.
2: Boşver seni, yat turist ya. Kim oluyorsun sen?
0: Ben kanepeler müdürü, yani umumi müdür.
2: Affedersiniz sinyör. Kalk turist, bu herif mühim bir şey galiba.
0: Şimdi dışarı bakalım.
2: Mühim bir adam.
1: Mühimse yağımızı çekelim ulan, elini...
0: Kim bu? Rica ederim, rica ederim. Dışarı efendim, dışarı, dışarı. Müdür numarasını gene yedirdik.
3: Hey, turist ne yapıyorsun orada?
1: Görmüyor musun, palamut tutuyorum be.
3: Burada palamut olur mu ya?
1: Olmadığını ben de biliyorum ama ya olursa diyorum yani.
3: Bırak, bırak hadi.
1: Nereye gidiyoruz?
3: Bırak şimdi palamutu doğruya gel.
1: Nereye?
3: Areneye gideceğiz.
1: Ne yapacağız orada ya?
3: Boğa güreşlerini seyredeceğiz.
1: Boş ver be abi, çingene palamutundan iki kadeh içelim daha ya, Allah canım alsın.

0: Bu boğa değil, tank abi, tank.
1: Bu İspanyol abim iyi çocuk, hoş çocuk ama biraz gaddar çocuk ha. Akşamlara kadar dolaştığımız yetmiyormuş gibi bir de beni sandala bindirdi, kürek çektirdi, iyi mi? Ben de inadıma ters ters çektim arkadaş. Forsa mıyım neyim ya, koftiden bir tane yerli sandalı. Hayır, maksadı şehri dolaştırmak, memleketi gezdirmek ama ben de diyorum ki arkadaş ya böyle kuru kuruya olmaz. Bir gün de sinemaya gidelim abi dedim. Olmaz dedi, niye dedim. Oğlum dedi, o dedi benim hayatımın hikayesi. Ben o filmi gördüm, gitmeyelim sonra ben sana anlatırım dedi, iyi mi? Bu Rodriguez her yolu, her davayı iyi biliyor, asabım bozuldu. Dedim bir gün bir sualde ben sana tevcih edeyim bakayım biliyor musun? Nedir dedi, İspanyollar neden kırmızı kuşak takarlar abi dedim. Gül rengidir de ondan dedi, yok dedim. Boğaların davasına takarlar dedi, olmaz. İspanyollar dedim kırmızı kuşağı bellerine, pantolonları düşmesin diye takarlar, değil mi? Ya ama bunlar başka, bunlar beyefendi adamdır, takmazlar kırmızı kuşak. Bu İspanya, İspanya davasına da kıyak eğlendik ha. Şişt, abi, hareminde çok neşeli, Allah canımasın vallahi. Ya bana bak be, bunların içinde yani en çok hangisini seviyorsun abicim?
2: Hiçbirini.
1: Aa!
2: Ya, bunlarla alakam yok benim.
1: Niye?
2: Ah turist, benim bir aşkım var ki buramı acıtıyor.
1: Yok ya.
2: Kalbimi küt küt attırıyor ya.
1: Ne diyorsun?
2: Ya.
1: O acıtan aşkının ismi ne abicim, ismi?
2: Ah! Manolya!
1: Manolya, ne kral çiçek! Abicim, bir de benim aşkım var, o da benim canımı acıtıyor.
2: Adı ne?
1: Katır tırnağı!
2: Katır tırnağım, çok olsun! Hadi gevesiliği bırak, gidiyoruz.
1: Nereye gidiyoruz abicim?
2: Bankaya.
1: Banka?
2: Para!
1: Haa, tabii para ya, bu hareme para mı dayanır ya?
2: Tabii para. Ya, Manolya'ya hediye alacağım.
1: Hediye al bakalım.

0: Güneş, sen beni burada bekle, ben parayı alıp gelirim.
1: Ama gecikme de burada, saksı gibi kalmayalım diyorum sen lütfen yani. Evimizin önü Kerim idi Kürdan. Evimizin önü Kerim idi Kürdan. Evimizin
0: önü... Hadi bakayım, hiç sesini çıkartmadan yürü.
1: Yürüyeyim abicim.
2: Dur bakalım. Gel otur bakayım buraya.
1: Oturayım, oturayım. Sen onu içeri girdit abicim.
0: Tamam. Ben şimdi... Hadi gazla.
1: Ne tarafa gazlayacağım, söylesene.
0: Ben sana yolu söylerim, hadi sen evet, gazla.
3: Polis! Polis! Bankayı soydular! Bankayı soydular! Polis! Bankayı soydular! Üç kişiydiler, silahlı üç kişi bankayı soydular. Bu tarafa doğru kaçtılar. Üç kişiydiler, üçü de silahlı. Bir arabayla bu tarafa kaçtılar.
4: Banka soyuldu. Biliyorum. Soyguncular da kaçtılar efendim.
5: Onu da biliyorum. Ne tarafa gittiler?
4: Şu tarafa efendim.
5: Ben şoförü teşhis ettim.
6: Oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
7: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretken...

0: Genlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla, parfüm incilerini dök, boş makinenin içine at.

0: Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: anında bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
0: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
5: Üzüm.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
7: Dur, arıyoruz, sallanma.
8: Ya biraz daha kibar davranamaz mısınız yani be? Hı? Ya başını acıtıyorsun.
7: Açık gözün birine benziyor şef. Demedim mi? Evvela bağlayalım.
8: Durun bakayım. Ay. Acele etmeyin. Her hayvanın eti yenmez adi haydutlar sizi. Sizi kanunun şiddetli pençesine teslim edeyim de cezanızın kıymeti neymiş görün o zaman. Kımıda bana. Karnını duman doldururum vallahi adamım ben. Ay. Alo. Alo. Alo karakol.
9: Allah Allah, bozuk ses vermiyor lan.
7: Ver, ver.
8: Dur oğlum, sıranı bekle ya.
7: Ver bakayım.
8: Ulan biz konuşuyoruz.
7: Ver.
8: Konuşursun. Adana, çık aradan Adana.

0: galiba, ses vermiyor.
1: Bağıra bak, İspanya'yı terk edeceksin.
0: Abicim ben buraya gelmişim bir kere, niye gidiyorum ya?
1: Polis seni tanımıştır, yakalayıp söyletirler. Sonra hem biz hem de sen kodesi boylarsın.
0: Abicim ben acemi bir çocuğum, tek başıma gidemem ki ya.
1: Öyle bir gidersin ki... Hem hududu ben geçirteceğim ya sana.
0: İstemem ben, ne münasebet?
2: Seni temizlerim yoksa.
0: Kese istemem abi, iki sabun sür kıyafi.
3: Böyle!
4: Sinirit istedi efendim.
3: Bırak şimdi sen onu! Bizim hepimizde İspanyol kanı vardır. Ben gençliğimde dans ettiğim zaman herkesi fıkır fıkır oynatırdım. Çal, ateşli şeyler çal!

0: 돼요.
1: 마마오야! 안님! 자복히 제래! 내일 다 하세니 물어봐도 겨울밈.
2: 이게 제랄, 시요 로드리게스. 이게 제랄, 안님.
1: 시제 젤린제 시요 로드리게스. 무라이 달할 탈케든 베 kızımı rahat bırakın.
0: Signora, kızınızı deli gibi seviyorum ve onunla en kısa zamanda evlenmek istiyorum.
1: Ha, şunu bilmenizi isterim Signor Rodriguez. Ben şarkıcıya kız vermem. İşte bu kadar. Güle güle.
0: İyi geceler Signora.
1: Hmm, kızımı alacakmış.
2: Şuraya bakın. Koskoca bankayı güpegündüz soymuşlar.
3: Allah Allah, acaba çok para çalmışlar mı?
2: Evet. Bankanın bütün kasalarını boşaltmışlar.
4: Yenge bir dakika versene, bir fırt versene gazete.
5: Yürüyelim arkadaşlar, tatlım.

0: ne kadar kuş misali olmuşum abicim ya. Geldim.
1: Burada duracaksın.
0: Nerede duracağım?
1: Burada.
0: Hayır.
1: Burada.
0: Sen söyledin diye de burada duracağım ben.
1: Sana ne oluyor böyle?
0: Bana ne oldu da ben bilemem. Onlar, bak şimdi, ben buradan yürüdüm. Evet. Onlar da yürüdü, ben yürüdüm, onlar yürüdü. Sen bizi buraya çağırdın, ben de buraya park ettim.
1: Bana bak, sen kaçırıyor musun?
0: Yok, sen kaçırıyor musun?
1: Hayır.
0: Ben de kaçırmıyorum.
1: Söyler misin bana, İspanya'dan neden gidiyorsun?
0: Abicim, buradan gitmezsem gelemem, gelirsem de gidemem. Gidersem yaşayamam, yaşamazsam da gelemem, tamam mı abicim?
1: Tamam, haklısın. Peki sana kim söyledi bunu, doktor mu?
0: Yok ya, doktorlar neden anlar ya? Ben kendi hassasiyetimin vicdanına karşı
2: alayım. Laubalilikten hoşlanmam!
0: Ben de öyle söyledim!
2: Ne dedin?
0: Laubalilikten hoşlanmam dedim.
2: Peki ben ne dedim?
0: Sen de hoşlanmam dedin.
2: Öyle mi dedim?
0: O zaman oradan tanışıyoruz.
2: Olabilir.
3: Merhaba.
1: Merhaba.
3: Banka soyguncularını arıyorum. Galiba buraya gelmişler.
1: Onları tanıyor musunuz?
3: Hepsini değil, yalnız bir tanesini tanıyorum. Hudut kapısından kaçma ihtimalleri kuvvetli. Otomobili kullananın bende eşkali var. Ben görür görmez tanırım. Onları burada bekleyeceğim. Huduttan geçerken yakalayacağım. Adios.
1: Adios.

0: Hadi geçsene be, ne duruyorsun?
1: Görmüyor musun, önümde vatandaş
0: sen
1: var ya.
0: Sen geç!
1: Sırasına karşı razı olmuş herkes ya. Sen de Allah Allah!
0: Sen geç!
2: Ne oluyor burada, ne oluyor burada?
1: Hakkı tecavüzüme karşı bağlantı yapıyor be!
2: Lütfen şöyle geçer misiniz bu tarafa? Hadi.

0: Kes hadi. Bakayım. Hadi lan. Abi o anlamaz anlamaz hadi de.
1: Hadi hadi hadi.
0: Hadi yürü de.
1: Hadi yürü.
0: İşte o kadar. Allah kahretsin.

0: Bana sana.
1: Ben Rodriguez.
0: Aa ya bizim be. Bu halinde böyle, bu kılık kıyafetle nereden çıktın? Ha,
1: hani o gün sen benim bankanın önünde arabada bıraktın ya. Ha? İşte ne olduysa o zaman oldu. Haydutlar meğer bankayı soymuşlar, arabaya geldiler. İyi şoförüm diye çek dediler. Tam hududu geçeceklerdi. Geçitmedim ama onları atlattım. Bu abi, bu herif takıldı peşime ha. Geliyor mu? Antre.
2: Merhaba, turist Ömer, ne haber?
1: Ha. Turist Ömer diyor, manyak mısın oğlum sen?
2: Sen turist Ömer değil misin?
1: Yok ya, ben annemin oğluyum, anladın mı?
2: Bırak numarayı şimdi. Söyle bakalım sen kimsin?
1: Abicim ya.
0: Tanımıyor musun? Hayır, beni tanımıyorsun ha.
1: Ne adam be, şuna bak, sen beni tanımıyorsun değil mi?
2: Ben seni gayet iyi tanıyorum.
1: Hadi ya, palavracı, anlatsana, ben kim
0: tanıyorum oldum? Tanıyorum diyorum, peki kimmiş yani?
1: Niçin tanıyorum diyorsun?
2: Tanıyorum da onun için.
1: Nereden tanıyorsun kardeşim ya?
2: Sen turist Ömer'sin.
1: Hayır, ben bir kere ondan teşerrüf etmiyorum, hem bir kere el peçe
0: de. Ben anlatayım bak. Telaşlanmayın, anlatayım. Bu benim arkadaşımdır, meşhur boğa güreşçisi, El Cordobester'in ikincisi. Arenaya çıktığı zaman bütün boğalar ondan korkar kaçar.
2: Demek boğa güreşçisi ha?
1: Evet, ben arenaya çıktığım zaman bütün boğalardan korkarım. Böyle yürürüm, kılıçları alır, tak atarım, bir de böyle yaparım, oley derim. Ne dermişim? Söylesene, ne dermişim abi?
0: Oley dermişsin El Cordobes.
1: Oley dedi mi?
2: Demek El Cordobes'lerin ikincisisin.
1: Evet, benim o.
2: Meşhur boğa güreşçisi ha?
1: Evet.
2: Ben hiç boğa güreşi seyretmedim.
1: Valla ben de abi.
2: Bu pazar güreşiyorsun değil mi?
1: Evet, yağlı.
0: Evet. Baksana, afişte ismi var.
2: Öyleyse gelip seni seyredeceğim.
3: Hayır anneciğim, hayır. Sevmediğim, beğenmediğim bir insanla nişanlanamam ben.
4: Sus! Nişanlanamam ben ne demek? Ha ne demek? Hançodan iyisini mi bulacaksın? Hala o şarkıcıyı düşünüyorsan boşuna, ben şarkıcıya kız vermem.
3: O şarkıcı değil ki anne.
4: Ya ne?
3: Hem şarkıcı, hem besteci.
4: Sus! O daha kötü ya, olmaz dedim. Hadi şimdi doğru odana. Neredeyse misafirler gelir.
3: Peki anneciğim, peki.
4: Bana bak herif!
5: Buyur karıcığım.
4: Hadi sen de hazırlan.
5: Başlığına karıcığım.
4: Ne bekliyorsun daha?
5: Bir öpücük bekliyorum.
4: Olmaz.
5: Olur.
4: Olmaz dedim.
5: Da olur be.
4: Ay ama.
5: Hadi olur.
4: Hadi öp bakayım.

0: Şey abi burada ne oluyor abi be? Ha?
1: Ben de bilmiyorum turist.
0: Şey burası senin büyük aşkın Manolya'nın evi mi abici?
1: Evet burası turist. Ha. Yalnız Manolya'yı göremiyorum. Şimdi sen burada dalganı geç. Ben de gidip ona tamam. Ait bulayım ha.
0: Tamam abi hadi. Tamam. Ben geçerim dalgamı sen merak etme. Bak bizimkiler buradaymış be. Helal olsun.
1: Canım benim bir tanem.
2: Gel gel.
0: Be, yok abiciğim işim var be.
2: Gel biraz gel. Gel diyorum sana.
0: Vallahi işim var dans ediyorum abi baksana ya.
2: Gel baksana ne diyorsun?
3: Size son olarak şunu söyleyebilirim ki kızınızı benimle nişanladığınız için pişman olmayacaksınız sinyorina. Panço kızınız Manolya'ya aşkını verdi.
4: Duyuyor musun herif?
3: Panço Manolya'ya kalbini verdi.
4: Duyuyor musun herif?
3: Panço Manolya'ya malını ve mülkünü verdi.
4: Duyuyor musun herif?
3: Panço Manolya'ya gerekirse canını bile verir.
4: Ah duyuyor musun herif?
3: Adios.
4: Ah adios muchachos.
5: Adios.
3: Adios Ricardo Garcia.
4: Bak duydun mu herif?
5: Duydum karıcığım duydum. Duydun
4: ha? Panço kızımıza neler yapacakmış? Sen hiç bana böyle güzel şeyler söyledin mi?
5: Söyleyeceğim karıcığım söyleyeceğim. Ama sen insana laf ettirmiyorsun ki, ver elini bak. Bir de yanak ver.
4: Hadi oradan!
5: Al, ver, ver.
0: Siz burada ana oğul ne yapıyorsunuz be?
4: Ne arıyorsun burada, kimsin sen?
0: Benim, ya sen kimsin?
4: Ben Dolores del Rio Emanuele Rossi Alberto del Mendoza Pedrosa.
0: Ya dur be ya, dur be yavaş kardeşim, ismini sorduk ya, sen sülaleni sayıyorsun cife.
4: İsmim bu işte.
0: Kokana! Sen bizim memlekette olsaydın sana ne derlerdi biliyor musun?
4: Ne derlerdi bakayım?
0: Meşini eskimiş kenef takunyası. Allah canım.
4: Duydun değil mi kocacığım?
5: Duydum karıcığım, duydum. Duymaz olur muyum hiç? Şey, ne dedi?
4: Ne diyecek, bana hakaret etti kocacığım.
5: Ay bu mu?
0: Ay bu senin kocan mı?
4: Tabii ya, o benim sevgili kocam.
0: Yok ya, kaç aylık bu be, kaç aylık?
4: Ay sus! Kocam yetişmiş ve gelişmiş, olgun bir erkekti.
0: Hadi be, deme. Bana bak, bunun dişleri çıktı mı dişleri?
5: Gelsene sen buraya.
0: Yok ya! Oha! Say mı? Koca karı, tebrik ederim yani. Vallahi bu yaşta böyle kısmete ermişin, kıymetini bil yani
4: ha! Terbiyesiz, hadi oradan! Duydun değil mi kocacığım?
5: Duydum, duydum, ne dedi?
4: Bana hakaret ediyor, şuna haddini bildir kocacığım!
5: Bir çarparsam afiş gibi duvara yapıştırırım ha!
0: Ya akranına çatsana be!
5: Karıcımdan özür dile bakayım, hadi! Hadi! Mı? Yürü! Yürü de ense tıraşını görelim!
0: Kokana, nasıl ağzının tadını biliyorsun? Bulmuşsun yer fıstığı gibi adamı, ye bakalım! Sen de orada sepet gibi durma da, büyük annenden aşka başla hadi!
5: Gördün mü bak! Hadi başlayalım aşka, ver elini. Bir yanak ver. Ay bir kere daha ver.
0: Senin aşkın bu kadarcık mı be?
5: Ne kadar olursa olsun, sen benim hususi hayatıma nasıl karışırsın be? Lan bir kere seyret ben ayıp be!
0: Başını seyrettik ayıp ya, al şu herifi üstüne ya! İspen çorosu gibi baksana!
6: Bir dakikanızı rica ediyorum.
0: Eyvah, burada da geldi.
7: Merhaba.
5: Merhaba.
7: Sen ne arıyorsun burada?
5: Sen ne arıyorsun burada?
7: Özür dilerim senyor. Ben sadece bu beye pazar günkü güreşi için aldığım biletleri göstermeye gelmiştim. Tekrar özür dilerim. Biletleri gördün değil mi?
0: Gördüm, gördüm.
7: Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık El Cordobeslerin ikincisi. Pazar günü görüşürüz.
0: Evet, ikincisi!
4: Ne, El Cordobes?
0: Evet!
4: El Cordobes, boğa güreşçisi! Babanız benim en iyi arkadaşımdı.
0: Senin baban da benim yanımda çalışırdı.
5: Utanmıyor musun el alemin herifine elini
4: kocacığım, o El Cordobes'miş!
5: Ne? El Cordobes mi?
0: Si, senyor, ikincisi. Ne kıyak arasın, bir tavla var mısın?
5: Var, var. gelelim.
1: Seviştik ha.
5: Önce boğalar mı görmeye
1: gidelim. Gidelim. Ama Kokan'a sen de gel.
5: İşte boğalarım burada.
4: Bu boğa, Isolder Dores'i öldüren boğaydı, bu. Öyle değil mi?
5: Evet karıcığım.
4: Bu boğa, Don Carlos'u öldüren boğaydı.
1: Yok be.
4: Öyle
5: evet,
4: değil mi?
5: Evet karıcığım.
4: Bu boğa da, ah, senin babanı öldüren boğaydı.
1: Benim babamı boğa öldürmedi, benim babam sefaletten öldü be, ne konuşuyorsun sen ya? Öyle değil mi baba?
5: Evet karıcığım.
1: Terbiyeli konuş, bir tane patlatırım boyun uzar vallahi. Bana bak, buraya neden hep boğa kafası koydunuz da bir inek kafası koymadınız?
5: Nereden bulayım?
1: Ayıp ettin ya! Baksana karı burada duruyor, kes kafasını as duvara!
4: Bana hakaret etti kocacığım!
1: Şimdi bırak hakareti makareti de, siz Osman davanıza devam edin, ben de buradan volta alayım, hadi bakalım eyvallah!
5: Bir yanak bakayım.
4: Allah!
5: Ay bir daha ver be!
4: Allah'ım!
5: Hadi şimdi gidelim.
4: Ah! Aşk! Aşk! Başka bir şeye benzemez.
8: Canım sevgilim, ne olur bana anlayış göster. Bu nişanı ben istemedim, hep annemin zoruyla. Ben şarkıcıya kız vermem diyor da başka bir şey demiyor. Ne olur Rodriguez, kaçır beni.
9: Ah Manolyam, senin için her şeyi yaparım.
8: Ben de Rodriguez, senin için her şeyi yapmaya hazırım.
9: Manolyam, öyleyse bekle beni. Bu gece gelip seni kaçıracağım.
8: Bu gece mi?
10: Eğer Rosalie benim için böyle bir şey söylemiş olsaydı, onu parçalardım. Hem de herifi de beraber.
9: Bekle beni bu gece.
3: Boşuna söz verme Rodriguez, bu sesini tutamayacaksın. Beni iyi dinle Rodriguez, dikkat et. Biliyorsun ki Manolya benim nişanlımdır. Ve yakında karım olacak.
8: Bekliyorum sevgilim.
9: Geleceğim Manolyam. Geleceğim. Şunu iyi bil ki Panço, Manolya seni değil, beni seviyor.
3: Ne? Defol git buradan.
10: Bırak Panço, bırak! Bu işi polis halletsin! Polis, polis!
9: Bırakın beni canım, ben kendim giderim ha.
3: Ben bu adamdan davacıyım. Derhal karakola götürün, hapsetsinler. Panço öyle istiyor.
9: Şunu iyi bil ki Panço, bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız.
10: Panço hiçbir şeye pişman olmaz. Götürün.
9: Bırakın ben kendim giderim.
1: Nereye götürüyorsunuz arkadaşımı ya?
11: Hapse götürüyoruz. O

0: Böyle. Sürekli kendine doğru çekiyorsun. Böyle böyle değil. Tavayı yanlış tutuyorsun bak. Böyle tava tutulmaz. Böyle buradan.
1: Tamam şefim.
0: Tut. Tut tut. Yes. Yes. Of. İşte bu. İşte bu. Güzel. Sorun yok. Bir iki tane düşebilir ilk başta.
2: Serdar tavayı sallamaya çalıştı ama bir ara korktum tavadaki bütün etler başından aşağı düşecek diye. Hiçbir şey de beceremedi.

0: Nazan Hanım. Bugün
1: Nalan, şey,
0: Nalan Hanım. Bugün
1: ya sen de kesin B12 başladı kardeşim. Ne Nazan'ı ya?
0: Başladı
1: bana diyordun
0: B12.
1: Ama. Maşallah Nazan diye tutturduk.
0: Nazan diyorum çünkü kafası biraz karışsın. Benden kendini ayırsın da. Kendi işini yapsın. Ben de o sırada işimi yapayım. Bu da bir taktik ve hep onlar mı taktik yapacak?
1: Korktun herhalde Nalan isminden.
0: Ya beni hiçbir şey
1: ağlatacağım
0: korkutmaz.
1: Ağlatacağım ya.
0: Ya sen ağlama, mi? Sen ağlama 48 yaşından sonra da. Kıyamayız sana.
1: Ay yaşıma kurban ol. Sen kaç yaşındasın? 40.
0: Ben
1: ne fark ettin?
0: Ben daha kızanım daha. Paleyim ben. 18 yaşındayım.
1: Ay ben de öyle o zaman. Ne alakası?
0: Köyden yarın geldim ben. Benim yaşla
1: ben
0: ilgili bir sorun yok.
1: Ben yaşımdan şey diyeyim. Sen şeye bak. İşleme bak. Yemeklere bak. Kemal ikide bir yaşa takıntı yapmış herhalde. Kendinden muzdarip herhalde. Yaşlandığın farkı bana takıyor ama... Vallahi artık sıktı beni bu yaş muhabbeti. Hiç de ben alınmıyorum. Kendine baksın o.
2: Kemal abi.
0: Efendim?
2: Az önce Nalan abla sana keşke benim olsaydı dedi.
1: Anlamadı. Evet söyledim.
2: Orada bir eksik kaldın güzel diye hissettim sanki.
1: Evet şey cevap oldu? Almadın. Ne demek istediğimi anladın mı orada benim?
0: Anlamadım Nalan abla.
1: Nazar değsin diye dedim. Teşke benim olaydı. Çok güzel yaptın. Teşke benim yemeğim olaydı.
0: Ya senin maşallah dediğin 3 gün yaşamıyor zaten. Benimle konuşman bile yeter yani. Dur bakalım eve sağa varalım. 10.000'i de sen al. Al 10.000'i de kurtar bizi. Canımızdan olmayalım bari.
1: Allah razı olsun 1000 kere.
0: Hiç bak Allah korusun demedi. Allah razı olsun der.
1: Allah razı olsun.
0: Biz ölsek elva yemeğe de gelirsin vallahi hiç utanmadan.
1: Kemal'e hiç nazarım değmesine gerek yok. Zaten Kemal beceriksiz. Hiçbir şey beceremiyor.
0: Ya hanım maşallah dedi 3 gün yaşamıyor. Nasıl benimle alakası yok o beceriksiz değilim ben.
2: Serdar Bey nasıl gidiyor?
3: Benim çok lezzetli
0: Serdar
3: olacak.
0: Serdar gene sessiz gidiyorsun be kardeşim.
3: Demek
0: aferin
3: ki puanlar ben. Bana gelecek.
2: O kadar ümitli
3: güzel
2: olma.
1: Benden vallahi kopya ben hiç... çekme de.
3: Yok ben kendi şu an
1: Serdar arkadaşımız mesela hem yürüyerek hem sakız çiğneyemiyormuş.
2: Aa.
0: Niye?
3: Ben sakız çiğnemeyi sevmem zaten.
1: İki işi bir arada yapamıyor ya mesela konuşup iş yapmıyor ya o yüzden her iki iş bir arada yürütemiyor arkadaşımız.
3: Benim mesleğim uzman satışlık.
1: Vay.
3: Ben çok iyi satış yaparım yemeğimi de satarım.
1: Yemeğini satamıyorsun yalnız satıyorsun? Nedense kendi kendine
3: ben...
1: buluyorsun.
3: Kadın çanta satıyorum şefim.
0: Ne?
3: Bayan çantası kadın çantası satıyorum. O yüzden kadınlarla her gün İşli dışlıyız. O yüzden onları tanıdığım için böyle sessizliğinden.
0: Çantaya ihtiyaç var mı?
1: Hiç sevmem çanta şefim ya. Çanta hiç kullanmam.
3: Lider olduğum için olmasın?
1: Lider misin? Kendi kendine şey veriyorsun yalnız. Dikkatini çekerim.
3: Aa, sen, siz de verdiniz bana puan.
1: Buna puanım 5.
4: Wow, 5.
1: Evet. Kendi kendine veriyorsun bu
3: Kemal
1: puanları.
3: Kemal'cim verdi.
0: Bir kendime de sonunu verecek. Dilim herhalde 5 vereyim kendime. Kim bilir kime gitti ama da bakalım açınca göreceğiz.
5: Vallahi Allah razı olsun bana en çok Nalan abla verdi.
1: 5 veriyorum şefim ya.
4: 5.
1: Helalinden 5 ne yapalım.
3: Bugün
1: yine bak beni beğenmezsin nazar mazar dersin ama puanları benden alırsın.
0: Nazar demesin de ters konuşuyorum abla.
3: Kemal'cim sana da çanta vereyim ister misin?
0: Tabii parayla alırken lazım olacak bir çantanı alırım.
2: Parayı taşımak için mi abi?
0: E ne? 10.000 lirayı cepte mi götüreceğiz
3: sana burada? Şey valiz verelim istersen. Seyahat edersin. Hem paranı taşırsın.
0: Ya o seyahat işini sen bırak ben ayarlarım onu. Sen valizi ayarla parayı götüreyim ben buradan.
2: Hadi bakalım.
3: Bütün valizler senin olsun Kemal'cim. Bugün senden yüksek puan alayım. Söz sana hediye edeceğim.
2: Serdar abi satış uzmanıyım dedi. Onun nasıl satış yaptığını düşünemiyorum. Çünkü burada hiç konuşmuyor. Acaba satış yaparken de bu şekildeyse o patronu düşünemiyorum.
0: Ağzını bıçak açmıyor kızının. Ondan ne alacak kim? Bir şey sorsan cevap da vermiyor adama. Fiyat kaç para desen kafa sallayacak herhalde. Ne yapalım? Morse alfabesi mi öğreneceğiz onunla alışveriş yapmak için?

0: Hata bir. Hata iki. Hata üç. Hata dört. Bak, ben bugün muhteşem bir tantuni yemek istiyorum dedim. Hepinizde hatalar var. Kurtarabilir misiniz? Tabii ki kurtarabilirsiniz. Kemal, bu şekeri ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Şeker.
0: Efendim?
1: Geçti o.
0: Niye geçti veya?
1: Nereye kullanacaktık onu?
0: Bilmem.
2: Şey. Mayan burada erirken bir taraftan şekerini ilave edeceğim.
0: Amura niye kullanmadın bunu?
1: Kullanmadım.
0: Ben senin yerinde olsam kullanırım bir yerde.
3: Kemal hamuruna şeker koymadı. Evet, çünkü mayalanması lazım. Şeker mayalaması lazım onu. Hamur inşallah taş gibi olmamıştır.
1: Yani ben onu hem toparlarım, hem şekeri biraz daha az olursa ben onu tad olarak algılayabilmem de yardımcı olur bana. Herkesin bir taktiği vardır kendine göre. Bir şeyler eksik olmalı veya fazla olmalı ki anlayayım. Hep onlar mı taktik yapacak?
0: Bu burada kustu, kustu.
3: Yok yok, pişti şefim. Tamamdır, onu kapatıyorum artık.
0: Kustu diyorum, pişti demiyorum. Bu diyorum yağ, yağ kustu diyorum. Etin diyorum suyunu çektirmemiz lazım diyorum. Hani?
3: Birazdan pişireceğim onu uzun.
0: Bilmem.
4: Nalan ablanın bugün eti patladı. Çünkü eti kesildi. Artık o nasıl yağ kustuysa onu bilemiyorum ben de.
3: Etim asla kesilmedi. Biraz daha pişirdim. Tamamen suyunu çekti, yağını verdi.
0: Şeyler duruyor hala tezgahta, kullanılmamış.
3: Kırmızı biberden bahsediyorsunuz.
0: Bilmem.
3: Ben onu biraz da salatayı tatlandırsın diye ayırmıştım.
0: Ha, bir teknik mi var burada? Taktik
3: yok,
0: mi var?
3: Yok, taktik değil. Hani onunla da lezzeti gelsin diye dedim.
0: Peki.
3: Acılı.
4: Evet, bir taktik
0: peki,
4: geldi.
0: Peki.
3: O yüzden yani. Peki. Onu minicik bilerek ayırdım.
0: Arkadaşımız hatasını telafi etmiş. Hanımefendi etmeyi düşünüyormuş.
3: Evet, düşünüyor. Evet.
0: Evet,
3: ben yapacağım onları, biliyorum.
1: Ben düşünmesini tercih ederim.
0: Uyur hatası... Şefim. Buranın hatası sumakla kırmızı toz biberi kullanmamıştı. Kullandı şimdi. Buranın hatası kırmızı toz biberi kullanmamıştı. Söyleyince şimdi salataya ilave etmeyi
3: yok,
0: düşündü.
3: Yok şefim, yemin ediyorum onu yapacaktım, en sona bıraktım.
0: Bu diyorum streçleri falan diyorum,
3: alacağım,
0: hani kaldırsak
3: alacağım, alacağım.
0: Elini görebilir miyim? Bir kaldır, elini kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır, utanma, kaldır. Bana bununla yemek yapma Nalan abla, bak şimdi.
3: Yok, yıkayacağım.
0: İyisin,
3: şefim.
0: İyisin, hoşsun. Bunlar da, bu da yağ yanıyor bu arada. Yağ geliyorum. Yanıyor, yağ. Kenara al, git elini sabunla, tezgahını temizle.
3: Yapacağım şekilde.
0: Ne zaman? Hemen. Süreyi hatırlatmamı istiyor musunuz?
3: İşte
0: boşlukturum burada sizi. Haydi. Tamam.

0: Evet, süper oldu. Göster şöyle bir köpük.
1: Sallayayım köpük. Şefim.
0: Salla. İşte bu.
1: Vallahi bu işi kaptım.
0: Bak dikkat et, o tava falan devrilmesin ha. Ben senin yerinde olsam altını kısarım artık onun. Nalan abla, Pınar'ın bu kadar iyi gitmesine...
2: Pınar iyi gitmiyor
1: şefim. Maşallah der misiniz? Sonunda çünkü muhakkak bir şey.
2: Hiç iyi gitmiyor bence.
0: Kıskanıyor musun?
2: Asla, neyini kıskanacağım ki? Benden iyi yemek yapamaz, imkan yok.
3: Pınar böyle güzel gittiğine aldanmasın. Yine sonunda büyük bir hata yapıp kötü bir şekilde günü tamamlayacaktır.

0: Haydi Pınar be. Şu an en iyi sen gidiyorsun valla. Hamuru da açtı.
1: Lütfen maşallah.
2: Nasıl kabarmış, mayalanmış.
0: Nasıl? Bakalım.
2: Göbekli göbekli olmuş.
0: Harbiden. Bak yemin ederim. Oo, çok iyi.
2: Göbekli olmuş şefim, göbekli.
0: Valla hamur gerçekten çok iyi.
2: Evet şefim.
0: Açabilecek misin hamuru?
2: Aa, aşk olsun şefim.
0: Benim burada ne işim var senin? Bir de bunu anlamadım. Ne işim var benim? Bunları tamam ben kaldırayım mı? Kaldır. Haydi. Son 10 dakika. Son 10 dakika.
3: Şefim kalınlığı nasıl? Bir tek
0: şöyle
3: ondan yardım
0: istiyorum. At bir şöyle.
3: Hayır öyle yapamam şefim.
0: Korkma korkma at. İşte bu. Bir daha. Bir daha. Korkma at. Havaya havaya at. İşte bu.
3: Yakaladım.
0: Attıkça açılır o. Üçüncüye bir daha göreyim. Korkma at. Nalan abla şov görsün.
2: At, at,
0: havaya
2: at,
0: at diyorum.
2: At,
0: Nalan
2: çoban.
0: Abla şov görsün diyorum.
2: Havaya
0: İşte bu.
2: Göreyim
3: kalınlığı
2: bakayım.
3: Şefim.
0: Süper. Sadece kalınlığı ondan da güzel. Hadi Nalan abla, hadi Serdar.
4: Haydi. Geliyor şefim, ben şimdi havaya atıyorum.
3: Bugün hamurla şov yaptım. Şefimden de çok güzel taktikler öğrendim. Bugün benden korksunlar.
2: Pınar bence şov yaptığını zannediyor. Şansa öyle hamuru açar gibi oldu ama dün gördük.
4: Şekeri ekleyebilir miyiz?
0: Ekle. Şekeri istediğin yere ekleyebilirsin.
4: Tekrar
0: hamur tabii çıkar çıkar. Hamura başla. Hamura başla. Son 10 dakika.
4: Daha şekeri ekle. Üstüne uğrayayım biraz.
0: At tamam sıkıntı yok. Tamam şeker ekle tamam sıkıntı yok. Vav wow, bir dakika niye böyle bir şey yaptın şimdi?
3: Yuvarlak,
0: çok güzel.
3: Yuvarlak,
0: bırak yuvarlak olmasın doğal olsun.
3: Ama sığmıyor tavaya.
0: O zaman

0: Şefim.
1: Göster. At abi ben bir göreyim şöyle bir. Hoppa.
0: Yakaladım.
1: Oğlum tavayı niye ısıtmadan koyuyorsun? Tavayı ısıtsana. Evet, hamurun güzel oldu.
2: Vallahi yapıyorum
1: şefim. Yamuk olmuş biraz.
0: Sizler... Tamam, onu ben hemen şimdi evet, bir...
1: Şurayı bir toparla. Bu şu tabii. Hamuru mamuru bir kaldır abi. Haydi. Haydi Pınar, vallahi ver coşkuyu.
2: Öğrendim i̇şte bu. Sizden. Çok şey öğrenmişim.
1: Bak, dört ver bana, at hamuru bana. Bak, senden şunu bekle. Şu.
2: Hay şefim, o kadar öyle yukarıya atamam.
1: Tut. Güzel, çok güzel. Devam. Kemal. Bugün hiç, bugün...
3: Çok yavaşım bugün, ağırdan gidiyorum.
1: Hani en kolay yemekti?
3: Benim için en kolay değildi.
1: He? En dünkü kolay yemekten kolay dedim.
3: Dünkü yemekten kolay, evet.

0: Pınar bugün muhteşemsin.
1: Şefim inşallah sonucum çok güzel
0: vallahi
1: olur.
0: Pınar muhteşem. İyi gidiyor. Hızlanmanız lazım. Bak süre akıyor. Süreyi hatırlatırsam vallahi panik olursunuz.
1: Kemal abi bugün bana fazla bakamadı. Şef de bana yardım etti benden tüyü almasın diye. Motivasyonu düştü, morali bozuldu. Bir streslere girdi.
2: Ben bugün ne telaş yaptım, ne stres yaptım. Gerekeni yaptım.
0: Abi tavayı koy, tavayı koy. Tavayı koy, tavayı.
2: Koyacağım, çıkarabilsem bunu.
0: Ya tamam çıkardın, tavayı koysana abicim. Nerede saniye, pişireceksin? Şefim. Fırında mı pişirmeyi düşünüyorsun?
2: Hayır.
0: Hadi hızlı koy tavayı hızlı. Son 5 dakika.
1: Wow.
0: Of daha tezgah temizlenecek. Hamur kesilecek. İki tane istemiştim tantuniyi. Yufka istemedim. Tantuni hamuru istedim. Ne oldu, olmadı mı?
2: İki tane mi istedim?
0: Bunu etrafına un yap. Buna bak. Bak.
3: Cam ya kayıyor.
0: Kaymaz. Bunu böyle alıyorsun. Tamam. Bunu basıyorsun böyle. Kaldırıyorsun şimdi bu hamuru kenarından. Evet.
1: Şefim taktiğimi bile uygulayamıyorlar. Bu kadar olur ya ancak.
0: Nasıl yani?
1: Uygulayamıyorlar.
3: Şefim böyle oluyor. Kesinlikle.
0: Senden daha mı yeteneksiz olduğunu düşünüyorsun?
1: Vallahi bugün öyle.
3: Hayır şefim bu cam mı kesmiyor bu?
0: Efendim camla alakası yok. Hamurunuz sizin çok yumuşak olduğu için.
3: Mayalı.
0: O zaman bıçakla kes.
3: Öyle yapayım.
0: Mayalı da çok yumuşak.
3: Evet.
0: Yanındaki şimdi Serdar bile hamuru yaptı. Senin hamurun pişmedi daha. Göster Serdar.
4: Enfes şefim.
1: Serdar abi bugün hamurla çok oynadı. O hamurdan da bir şey çıkacağını hiç düşünmüyorum. Oynayıp oynayıp durdu, sonucunu göreceğiz.

0: Aa, aa, aa. Ne oldu? Merdaneye yapıştırdın. Dur. Bak. Bu merdaneyi şöyle eline bir al. Al şunu tut. Elinde şurada bu unla. Merdaneyi şöyle güzelce bir hamura at üstünden. Evet. Şimdi hamurun üzerine biraz şuradan un al. Ben size un ayırın demiştim kendime.
1: Ayırdım, bitti.
0: E biter tabii, o kadar cıvık yaparsan. Evet, şimdi aç. Heh. Şimdi bu de bu tarafa çevir. Evet. Yine yapıştıracaksın. Evet. Evet, heh. Şimdi ben yapsam şimdi 50 kere.
2: Nalan abla patladın gitti bugün.
1: Olsun bir güzelim, patlayalım da çatlamayalım.
2: Hadi bakalım.

0: Hızlı, haydi. At onu, at bunu tabanın için. At, at, at, at, at, korkma at. Sağını solunu düzelt, işte bu, güzel. Haydi, evet, görelim. Dağılmasın.
1: Evet, şu an.
0: Dağıtma. Attım.

0: Hadi Kemal.
1: Ne yapacağımı karıştı.
0: Ne oldu, kilitlendin mi?
1: Kilitlendim şef.
0: Abi kilitlenme. Orada önünde hamur var. Hamura etini koy, salatanı koy, dürüm yap, sar, koy tabağa. Hadi be ya. Hadi Kemal'im be.
1: Yetiştim mi?
0: Yetişecek, yetişecek. Devam.

Son bir dakika. Son bir. Hadi Kemal. Hadi. Pişti o, pişti. Tezgahlarda.

9 8 7 6 5 tezgah sel 4 3 2 1 bırak. Kaldıralım elleri. Elleri kaldıralım.

0: Bakalım bugün benden bir kişi 5 alabilecek mi? Muhteşem bir... Kemal ne oldu ya? Kemal çöktün mü kısmına?
1: Yok çökmedim.
0: Muhteşem bir tantuni için geri sayım başlasın. Hadi geçelim tadıma. Buyurun.
2: Bugünkü yemeğime de güveniyorum. Gayet de güzel oldu. Şefimden de inşallah 5 puanı ben alacağım. Öbürleri de fıs.
3: Bugünün galibi benim arkadaşlar. Hiç kimse benim gibi yemeğini güzel yapamadı. İlk ben bitirdim. Temiz çalıştım. Şeften de 5 puan benim.
4: Benim yemeğim.
5: Tuzu bayağı bol tutmuş.
2: Tantuni şap olmuş.
5: Etler ısırdıkça sekiyor karşı tarafa.
3: Çok kötü.
5: Hamurumu çıtır çıtır yapmıştım.
6: Serdar da yaptı çıtır çıtır.
5: Benimki daha çıtır.
2: 5.
6: 2 veriyorum.
5: 5 benim yemeğim bu. Motive olduğum zaman Messi gibiyim.
3: Serdar Bey'in şefim. Ben hamurumu bu kadar kötü yapmadım.
6: Lidere selam, yola devam diyorum.
2: Peki. Şefin adaletine güveniyorum.
4: Benim yemeğim.
0: Günün yemeği Mersin Tarsus yöresine ait muhteşem lezzet tantuni hazırladık. Bakalım kim tantuniyi nasıl yapmış? Kim kime kaç puan verecek? Acayip merak ediyorum yarın çünkü 10 bin liranın sahibi belli olacak. Bugün ilk tadımı Serdar senle yapmak istiyorum.
6: Lütfen. Geliyorum şefim.
0: Takalım gözlüğü.
6: Hadi bismillah.
0: Evet. Hazır mıyız?
6: Hazırız şefim.

0: Açalım.
1: Şefim, öncelikle yoğun bir limon tadı aldım. Etler iyi pişmiş. Yanık yok. Soğanlar sanki biraz iri doğranmış gibi geldi bana. Lavaşında da yani orta karar. Ne çok pişmiş ne az pişmiş gibi geldi. Yemeğim böyle kimin yaptığını tahmin ediyor gibiyim.
0: Kimin olabilir?
1: Ben Naren ablanın yemeğine benzettim bunu. Çünkü Naren abla bol limon sıkmış, öyle gördüm ben yaparken. Bence Naren Hanım yapmıştır bu yemeği.
2: Puanınız gelsin.
1: 0.

0: açalım. Nasıl bulduk yemeği?
1: Şefim güzel olmuş bu da. Yapana ellerine sağlık. Öncelikle etler çok pişmişti. Ben çok pişmiş severim zaten. Lavaşta da sıkıntı yoktu. Biraz limona az geldi bana. Sumak tadı fazla alamadım bu iç kısmından.
0: Kim olabilir?
1: Vallahi bu etlere bakarak kendim veya Kemal diye düşünüyorum. Çünkü Kemal de hamurunu açarken eti biraz sanki ocakta unuttu gibi geldi bana.
2: Puan gelsin.
1: Artık Kemal arkadaşıma mı gidecek, bana mı gidecek bilmiyorum ama buna 5 vermek istiyorum.

0: Açalım. Gelsin yorumlar. Öncelikle etler orta pişmiş. Limon yine yoğun limon tadı var. Bugün yapan arkadaş tuzu bayağı bol tutmuş. Kimin olduğunu...
1: Kim yapmış olabilir?
0: Birkaç gündür böyle her gün Pınar arkadaşımız böyle çok isyan ediyor. Tuzdan çok fazla gol yedik. Bugün ben kendisinin tuzu bol tuttuğunu düşünüyorum.
1: Puan gelsin.
0: Sıfır.
1: Sıfır.

0: açalım. Nasıl bulduk tantuniyi? Eti iyi pişmiş yine. Limon hiç yok gibiydi. Yine sumakta da hiç alamadım. Lavaşı da çok iyi pişmiş gelmedi bana. Sahibini biliyorum galiba.
1: Kim olabilir?
0: Bence bunu kesinlikle Kemal yaptı.
1: Puanın gelsin.
0: Şefim şöyle... Kemal'in tabağını kendi tabağıma biraz yakın görüyorum. O yüzden bir taktik yapıyorum. 2 veriyorum.
1: Gözlüğü çıkartalım.
0: Evet.
1: Bak bakalım kime kaç puan vermiş.
0: Bugün ayrı bir heyecan yaşıyorum.
1: Diyorsun.
0: Kesinlikle şefim. İnşallah yanlış bir şey yapmadım.
2: Gel gel.
3: Gel gel.
2: Çok güzel.
0: Şefim ben ne diyeyim?
1: Gelsin Serdar yorumlar.
0: Şefim tablo harika bence.
1: Dördünün yemeğini de bildin ya.
0: Yaparken seyrettim şefim.
1: Bütün malzemeler aynıydı.
0: Aynıydı ama limonundan lavaşların kızartılmasına kadar çok dikkat ettim bugün.

0: Mesela
1: yok o.
0: Çok pişirdim. Kendin söyledin zaten.
1: Ben ağzımda çok pişmiş gibi seviyorum şefim. El lezzetimi tabii, yakalıyorum. Tabii.
0: Taktik işte.
2: Şef çok orada yarım limon sıkacaksınız dedi. Sen orayı atlamışsın galiba.
1: Ben de yarım limon sıktım ama. Biz buraya yarışmaya geldik. Ben yarışmanın formatına göre gayet güzel yarışıyorum.
3: Evet Naren abla.
0: Efendim şefim.
3: Bakalım taktik mi tuktik mi neyse. Gel bir bakalım.
0: Geleyim şefim.
3: Ne olacak? Takalım gözlüğü. Hazırsak başlayalım.
0: Hazırım şefim.

0: Açalım efendim. Evet, nasıl bulduk tantuniyi?
1: Şefim, tantuni şap olmuş. Acayip tuzlu. Ağzımın dilimi buruşturdu tuzu. O derece tuz.
0: Kim yapmış olabilir?
1: Limonu, bunun da limonlu. Bence bu Pınar arkadaşımız, öyle geldi bana.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım 0.

0: Facciamo. Hazırsak gelsin yorumlar.
1: Çok piştiği için sertleşmiş et. Çok pişmiş. Bir de hamuru resmen yani damağımı yırtıyor. Semser. Vallahi zor yuttum bunu.
0: Kimin olabilir?
1: Vallahi şefim, bu iki arkadaşım iyi taktik yaptılar ya. İkisi de çok pişirdik dediler ya. Bu büyük ihtimalle ya Kemal arkadaşımın ya Serdar arkadaşımın. Ama ben hamuru yaparken Serdar arkadaşımınkini gördüm, yaktı. Tahminim bu Serdar arkadaşımın. Hamurundan anladım.
0: Puanın gelsin.
1: Buna puanım 0.
0: 0.
1: 0 şefim.

0: Açalım.
1: Güzel olmuş. Şefim beğendim, lezzetli. Hamuru da güzel. İçinde çok güzel bir aroma var, neyse bilmiyorum. Güzel olmuş, sevdim bunu.
0: Kimin olabilir?
1: Aa şefim... Çok güzel ya, aroması çok hoşuma gitti. Limonu biraz dişe dokunuyor. Bu benim olabilir. Neden diyeceksiniz şefim dişe dokunuyor limon? Sorun.
0: Benim bildiğim limon dişe dokunmaz, damağa dokunur.
1: İşte damağa dokunur şefim ya. Kusura bakmayın işte diş, damak. O da damağın içinde dişlerde şefim ya. Ağız
0: peki,
1: içi işte.
0: Kimin olabilir?
1: Benim olabilir ama niye sorun limonu...
0: Niye senin olabilir bu?
1: Niye hayır limonu fazla biraz diye.
0: Pınar'ın olabilir ama söyleyeyim bak.
1: Pınar'ın... Şefim bak kafamı karıştırdın.
0: Yok sana bırakıyorum. Ben
1: şimdi niye limonu biraz fazla koydum biliyor musun şefim? Hı. Şimdi bu tantuniyi herkes yiyecek diyelim.
0: Evet.
1: Yaşı 40'ın üstünde olanlar, Kemal arkadaşımız da artık 40 yaşındayım biliyorsunuz.
0: Ben de 40 yaşındayım bu arada.
1: Şefim siz Kemal arkadaşımdan daha dinç genç duruyorsunuz. Maşallahınız var. Kemal'in saç sakal gitmiş zaten. Şefim şimdi kalp, tansiyon biliyorsunuz et, kırmızı et damar tıkanıklığına sebep tansiyonu falan çıkarır. Limon da onu dengelesin diye. O yüzden şefim ne tarafa geçtiniz? Limon da onu dengelesin. Tansiyon çıkacak ya bu eti yiyince. Limon da yiyince tansiyon düzelecek. O yüzden biraz limonu ağza dokunur yaptım ki tansiyonu çıkarmasın şefim. Et yiyince. O
0: peki
1: yüzden.
0: Puanın gelsin.
1: Tabii ki şefim.
0: 10 mu?
1: Buna puanım çok isterdim ama 5.
0: 5.
1: Evet.

0: açalım. Buyurun, gelsin yorumlar.
1: Şefim, bunun içinde salata mı yok? Hiç sos yok, hiç yağ yok. Kupkuru. Tencerede suyu bitmiş, yağı bitmiş, et gibi bu. Ne salata tadı, ne limon tadı, ne ekşilik. Hiçbir şey yok bunda. Şeyi biraz iyi, fena değil üstünün hamuru, lavaşı. Ama içi kupkuru. Ne salata, ne domates, ne soğan.
0: Senin olabilir mi?
1: Asla olamaz şefim.
0: Kesin.
1: Kesin, çünkü yavan. Yani yenmez diyorum ya, bir yağ, şöyle tantünün yağı akması lazım. Bir sulu olması lazım içi. O ekmeği ıslatması lazım, yumuşatması lazım. Kuru ya, tencerede.
0: Puanın gelsin.
1: Yanmış gibi. Buna puanım sıfır.

0: Şimdi gözlüğümüzü çıkartabiliriz. Bak bakalım Pınar'a kaç puan vermişsin?
1: Şef yapışmış gözler gözlükte.
0: Vallahi.
1: Vallahi. Pınar'a mı kaç puan verdim şef?
0: Bilmem. Bak bakayım Pınar'ın yüzüne bak Pınar.
2: En çok
1: ben
2: da beni sevindim.
1: Gidiyorum.
0: Buyurun, buyurun. Bakalım Pınar'a kaç puan vermişsin?
1: Yapma.
2: Bak bakalım bir kere.
1: Oo, inanmıyorum.
0: Buldun yemin.
1: Ay ilk defa inanmıyorum. Ya şefim o kadar şanssız bir insanım ki. Yemin ediyorum. Ben mesela yüzlerim olsa böyle bir yabancı para alayım dibe vurur. Bir şey alayım dibe vurur. Evet. Hiç şans yok. İnşallah bugünden sonra döner şansım.
0: Kemal'im gel. Otur otur.
2: Hadi bakalım atlar start hakem emrine girdi.
0: Hazır mısın be?
2: Hazırım şefim, dünden hazırım.
0: Ben hazır mısın diyorum, dünden hazırım. Bu ne kibarlık? Hazır mısın dediğim zaman ne cevap vermen lazım?
2: Hazırım.
0: Trakyaca konuşman lazım.
2: Ben şey diyeyim, Ugandaca mı konuşayım? Trakyaca konuşayım.
0: Ayıp ya. Benimle de dalga geçiyorsun bak.
2: Kim?
0: Sen.
2: Hayır be şefim, ne münasebet, olur mu öyle şey?
0: Vallahi dalga geçiyorsun.
2: Hayır be ya, olur mu öyle şey?
0: Hayır değil, hayır.
2: Ya ayrana hayran derim ama... Şimdi hayır, hayır.
0: Abi yenge hanıma da handan diyeceğiz de andan diyorsun abi.
2: Ama andan demeyen Trakyalı mesela şimdi Hüseyin'e Hüseyin denir mi? Denmez.
0: Ne denir?
2: Hüseyin denir.
0: Hüseyin.
2: Tabii Hüseyin.
0: Hüle.
2: Evet.
0: Aç aç ağzını aç aç. Nasıl buldun Tantuni?
2: İyi işi.
0: He?
2: Ekşi, eşi. İşi yani, ekşi.
0: İşi ne ya?
2: Ekşi, işi, Trakyacası, işi.
0: İşi. Hı hı. Senin sayende Trakyacayı çözdüm.
2: Trakya çok büyük bir alfabe konusunda çok büyük bir deniz yani. Yelpaze çok fazla.
0: Kesinlikle katılıyorum.
2: Takıl bana hayatını yaşadığın ne diyeyim şef? Etleri de biraz daha dursa iyi olurmuş. Azıcık daha iyi pişermiş. Hamurdan pek bir şey anlamadım.
0: Kim olabilir?
2: Bu Pınar Hanım'ın yemeği olabilir.
0: Pınar Hanım?
2: Tabii.
0: Puanın gelsin.
2: Sıfır.
0: Pınar'a sıfır.
2: Tabii.

0: gevrek olmuş, çıtı çıtır hamur. Ben zaten hamurumu çıtı çıtır yapmıştım.
1: Niye yaptın çıtır çıtır? Serdar da yaptı çıtır çıtır.
0: Benimki daha çıtır.
1: Serdar da kuru yaptı, sen de kuru yaptın.
0: Limon tadı...
1: Ama diğer arkadaşların da kuru yaptı. Kuru, o yumuşak olan kuru yerinden de vermiş olabilirim, bilmiyorum.
0: O ekşilikten tanırım ben yemeğimi.
1: Puanın gelsin.
0: Şefim, bu yemek benim yemeğim. Buna puan benden 5.
1: 5.
0: 5.
1: Nasıl ya?
0: 5 benim yemeğim bu.
1: Vallahi Serdar'a da vermiş olabilirsin.
0: Ben kendime verdim onu, biliyorum ben. Tanırım artık yemeğimi ben. Yer çekimsiz ortamda bile tanırım.
1: Ne ortamda?
0: Yer çekimsiz ortamda.
1: O nasıl oluyor ya?
0: Ayaklarım yere değmiyor. Şu an yer çekimsiz ortam gibi geliyor bana.
1: Senin ayakların yere değmiyormuş.
0: Ha, o sandalyeye oturduğum değmiyor.
1: Boyundan dolayı olmasın o?
0: İlk çocuk, ilk elin günahı olmaz. Bu kadar olmuş.

0: açalım.
1: Nasıl
0: şefim,
1: buldun yemeği?
0: Şefim bunda lavaşı ıslatmış suyu. Eti de güzel. Limon böyle pek ekşilik tat alamadım. Hamuru ıslatma işini Nalan Hanım pek iyi becereyim diyordu. Bu yemek tahminimce Nalan ablanın yemeği.
1: Puanın gelsin.
0: Tabii ki de 0.
1: Sıfır.
0: Tabii.

0: açalım. Evet, nasıl bulduk Tantuni'yi?
1: Yoğun bir limon tadı var.
0: Sadece limon tadı mı var? Sumak falan yok mu? Soğan, domates,
1: limon, öyle bir limon,
0: et tadı, kırmızı toz biber.
1: Toz biber tadını falan almıyorum. Limon hepsini bastırmış. Tahmin edebiliyor musun bu yemeği kimin yapacağını?
0: Kim yapmış olabilir?
1: Pınar Hanım yapmış olabilir bu yemeği.
0: Puanın gelsin.
1: 0.
0: 0.
1: Tabii, ne olacak ki? Etler ısırdıkça sekiyor karşı tarafa. Biraz az pişmiş.
0: Çıkartalım gözlüğü. Seni alalım yerine Hüseyin.
1: Ortalığı karıştırdık mı Hüseyin mi?
0: Ulan senden de bulaştı bana ya.
1: Şef de gitti. Hüseyin. Sende de bir 12 yok şef. Sana da bir balık ya, benden hediye.
0: Teşekkür ederim. Kemal.
1: Ne yaptık gene? Yıktık mı ortalığı?
2: Hayırlı olsun.
1: Gene bak, gördün mü şef, saksıyı çalıştırdım oluyor demek ki be. Motive olduğum zaman Messi gibiyim.
0: Saksı genelde bu tarz işlerde mi çalışıyor, genelde çalışıyor mu?
1: Ya bende kafa zehir de canım istediği zaman çok güzel uyguluyor. Kafa saat gibi tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır hep çalışıyor.
0: Ne diyorsun puanlara?
1: Kendi yemeğimi tanırım dedim ve uzay boşluğunda bile tanırım yani.
0: İki gündür kendi yemeğini buluyorsun. Taktik nerede var?
1: Taktik? Biraz gözlerimi açtım, sağa sola bakıyorum azıcık. Kimin de nasıl sevdiğini, böyle ne tarz yemek sevdiğini anlamaya da başladım. Kendi sevdiği gibi yapmaya çalışıyor. Kendini yemeğini bulsun diye ama yer mi Trakya
0: çocuğu? Kim nasıl seviyor mesela?
1: Serdar pişmiş seviyor benim gibi eti. He. Naren abla hamuru çok sert istemez. Pınar Hanım da öyle. Eti de çok pişmiş istemiyorlar. Azıcık böyle lokumsu istiyorlar ama o tencerede... Lokumsu olmaz.
3: Demek ki taktik yaptın, o yüzden çok pişirdin.
1: Evet, ben beceremem çok pişirdim. Ama çok pişirdiğimin farkındayım.
3: İşte farkında olduğun için de buldun.
1: Senin de yumuşak yaptığının farkındayım. Benim azıcık saksıyı çalıştırınca.
3: Gayet yerinde olmuş, yumuşak falan değil.
1: Vallahi bebek maması blenderdan çeksen benim kızan yer onu 4,5 yaşında.
3: Hayır, hiç de değil. Eti tam güzel pişmiş. Tam yerinde.
1: Ya kime göre, belki... neye göre?
3: Seninki asıl böyle buradan buraya atlıyor işte.
1: Bir tanesini zor yuttum, bademciğime yapıştı. Buradan ısırdım, buraya sekti. Buradan geldi
3: senin
1: buraya.
3: Senin yemeğin o.
1: Hayır değil.
3: Senin yemeğin.
0: Hayır, o Pınar Hanım.
3: Hayır, ben tattım da o senin yemeği. Onun yemeği. He. Çok pişmişti. Senin yemeğin öyleydi.
1: Bizde bir de diş var. Senin herhalde çok... damaklar komple takma herhalde.
3: Hiç takmam yok. Ana dişim. Bak, pırıl
1: pırıl. Pınar. Biz de dişleri veresiye aldık komşudan. Bizimkiler ana dişi değil mi?
4: Kemal abi, etli kanlı balığı canlı yiyeceksin. Bunu hiçbir zaman unutma.
1: Ya o kişiden kişiye değişir.
2: Kemal'le yani. Yemek zevkimiz bayağı uyumlu. Biz hep eti çok pişmiş seviyoruz.
0: Çok pişmiş seviyoruz. O yüzden evet. Mi dün tavuklar çiğdi?
3: Çiğdi.
1: Ama benimki tam çiğ değildi şefim. O. Benimki tam çiğ değildi.
0: Yani çiğdi de tam çiğ değildi.
1: Diğerlerine göre daha pişmiş olduğuna göre onlarınkinden pişmiş.
2: Ben yetiştiremedim. Yoksa onu da çok pişmiş şey yaparım kesinlikle. Öyle seviyorum tadını.
4: Serdar abiyle Kemal abi yarın çok kontrol edeceğim. Çünkü acayip taktik uyguluyorlar. Bu taktiklerini bulup şefe söylemem lazım.
2: İstediği kadar benim tabağıma, yemeğime bakabilir. 4 gündür konuşuyorlar. Ben yine güzel puanlarımı alıyorum. Böyle devam etsinler.
0: Pınar, hazırsan lütfen buyur, sen alalım.
4: Geldim şefim.
0: Takalım gözlüğü. Ve günün son tadımı. Başlayalım mı?
4: Başlayalım şefim.
0: Yansın o zaman puanlar. Bizim geçen hafta bir yarışmacımız vardı burada, Fikri. Geçen hafta yayınlandı. 10 cümlenin 9'u yani...
5: Yani 2 ver 3 ver yani. Yani son tabağa baktın. Yani...
0: 10. cümlesi Yansın Karadeniz.
5: Yansın Karadeniz. Yansın Karadeniz.
0: Başka cümle yok.
1: İşte o hep tek kendi beslenmeden. Adı neydi, Fikri mi? Onun aklını fikrini almış birisi.
0: Nasıl? Balık ya, o da çok balık. Trabzonlu.
1: Her şeyin fazlası zarar şefim. Bak, bir araba çok hızlı giderse tekerleğe geri doğru döner gibi görürsün. Ondan sonra bir insan çok gülerse bir müddet sonra ağlar. Bir insan çok ağlarsa bir müddet sonra sinirden güler. Haddini aşan her şey zıttına dönüşür. Çok seversen nefret edersin.
0: Sende şiir okuma olayı da var galiba.
1: Tabii bizde hafıza hiç gigabyte belli değil. Onun için at dolmuyor.
0: Sembolik mi o gigabyte, gerçekten var?
1: Gerçekten.
0: Algılamada da problem olmuyor sende. Vallahi helalim var ya. Bir kitap falan yazmayı düşünüyor musun?
1: Sıkılıyorum yazarken. Yoksa ben anlatayım, biri yazsın, 5 tane kitap çıkartırız.
0: Tahmin edebiliyorum. Peki. Hazır mıyız efendim?
4: Hazırım şefim.
0: Açalım. Gelsin tantuni yorumları.
4: Tam ağzıma göre bir tantuni olmuş. Limonlu, güzel, hamuru da böyle yumuşacık. Tadı tuzu çok yerinde, vallahi çok beğendim. Devamını yiyebilir miyim şefim sonra?
0: Yiyebilirsiniz. Kimin olabilir?
4: Şefim, bu benim.
0: Puanınız gelsin.
4: 5.
0: 5.

0: Açalım.
1: Şefim, bunun hamuru çok kötü bir hamur ya. Çok kalındı. Hiç tat, hiçbir şey yok. Ne limon var, ne sumak var, ne soğan tadı alabildim. Yani tançını soğanlı yenir. Ama bunda hiç öyle bir tat alamadım. Sanırım yapan arkadaş çok az bir soğan koymuş içine.
0: Kimin olabilir sence?
1: Vallahi bu Nalan Hanım'ın sanırım.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır şefim.

0: açalım.
1: Çok kötü. Yani benim etim de pişmemiş dediler arkadaşlar ama elimin bu kadar lezzetsiz olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Kimin olabilir?
1: Şu an bir tereddüt ettim ama.
0: Neydi tereddüt ettiniz?
1: Yani sanki salatanın tadı benim yaptığım salataya benziyordu, limonu falan. Ama benim değil bu ya. Ben hamurumu bu kadar kötü yapmadım. Bu sanırım Serdar Bey'in şefi.
0: Puanınız gelsin.
1: 0.
0: Son tadım. Açalım.
1: Şefim, arkadaşlar yorumlarken iki arkadaşın tabağını çok iyi pişmiş dediler ama ben burada hiçbir etin tamamen piştiğine inanmıyorum. Bunda da tat ve tuz alamadım. Salata eksikliği var içinde. Sanki salatanın yarısını da kullanmış olabilir.
0: Hangi arkadaş olabilir bu?
1: Vallahi bunu ya Serdar yapmıştır ya Kemal abi yapmıştır bu uyanıklığı. Çünkü Nalan abla ve ben tam aynı şekilde devam ediyoruz ne gösteriliyorsa.
0: Peki, puanınız gelsin.
1: 0.
0: 0.
1: Evet.
0: Çıkartalım gözlüğümüzü. Buyurun yerimize geçelim.
1: Oley be. Dördüncü gün kendimi buldum vallahi. Nihayet. Gerçekten. Son kendimi gün. Tebrik ediyorum.
0: Yani son günde inşallah bulursun.
1: İnşallah.
2: Benim yemeğim için Serdar'ın olabilir dedin. Hı-hı. Çok limon koymuş şey. Serdar'ınkine gene aynısını söyledim. Bu kuru olmuş. Serdar'ın olabilir. İkili oldu. Nasıl anlamadım
1: senin
2: ben.
1: Senin şaşırmış olabilirim sanırım orada.
0: Şaşırdın.
1: İki tane benim lezzetli var.
2: Hem kuru dedin.
1: Şefim, benim yemeğimden ilk mi yedim ben kendi yemeğimi?
0: Evet.
1: Üçüncü yemek kimindi şefim?
2: Benimdi.
0: Nalan Hanım'dı.
1: Evet, çok benziyordu tadı.
2: İşte ama bizim Serdar dedi. O yüzden anlıyorsun. Ya,
0: Nalan'ınkini Serdar zannettin. Evet. Serdar'ınkini de Nalan Hanım zannettiniz.
1: Evet. Hadi ama hamuru çok kalın geldi şefim. Hadi sanırım kalın yerinden geldi.
2: Hamurum ki o kadar ince oldu. Yaparken şefim bile dedi ki yufka mı açıyorsun dedi.
3: Hadi onlarınki anladın. Kaliteli köşede zor bulunur. Benimki az pişmemiş dedin sen be.
1: Pişmemiş. Bana göre hepsi
3: hocam,
1: aynı tarzda
3: pişmiş. Biz okuldayken,
1: pişmiş.
3: Lisedeyken okulda bir zarar yaptılar mı? Bir arkadaşım vardı benim. Hep ondan beraber yapardık o işleri biz. Ya 380 ya 480 derlerdi okul numaramıza. Burada da kötü bir şey oldu mu ya Kemal ya Serdar diyorlar.
4: Vallahi şefim iyi alıştılar. Kötü
2: ama siz taktik
4: bizi...
2: yapıyorsunuz.
1: Evet, biz taktik yapmıyoruz arkadaşlar.
3: Taktik yaptım.
2: Biz şefin gösterdiği gibi yapıyoruz. Sizinkiler için hiç ben salata almadım, su almadım, soğan almadım dediği gibi Pınar'ın. Aynen. Tantuni soğanlı yenir, limonlu. Ekşili, limonlu.
4: Yok abla orada
2: yani
4: bir
2: suyu
4: hata
2: akar.
4: Var.
2: Sizinkiler kurt.
3: Senin tansiyonun yüksekse fazla limon kullanıyorsan ben niye limon
2: alakası yok.
3: Ayaktan hayır, düşeceğim şimdi
2: hayır,
3: bu limondan.
2: Şefimizin yaptığını güzel seyrettik. Evet. Biz dikkatlice o şekildeydi.
4: Yarım limon. Ben yarım sıktım. Nalan abla tam limon sıktı.
2: Hayır
4: zaten
2: ben onun tatta... hepsini sıkmadım. Hayır.
4: Yok, tatta yok, çok hepsini
0: sıkmadım. Yarım sıktı.
2: Hepsini sıkmadım.
1: O taktikler bir tek sizde var Serdar evet. Bey. Lütfen uyanıklık.
2: Pişirme taktiği yapıyorsunuz ama yakmaya ve kuru.
1: Evet.
4: Şefim elimizden yani gelen bu şimdi. Biz en iyisini çıkartmaya çalışıyoruz. Sonra taktikçi oluyoruz.
1: Kemal abi bugün Serdar abiyi çok korudu. Çünkü ikisi de taktik yapıyor. Bu taktikleri sanırım aralarında konuşuyorlar ve ona göre programda yapıyorlar.
2: Ben Pınar'a katılıyorum. Bence ikisi de arasında konuştu.
3: Hayır, ben hep konuşacağım Serdar'la ben. Benim kimseyle işim yok. Ben kendim geldim, kendim giderim.
0: Ben bugün tantuni yemek istiyorum.
2: İnşallah.
4: İnşallah şefim.
0: Ve ilk Pınar'dan başlamak istiyorum.

0: Fountain Aliens.
1: Afiyet bal şifa olsun şefim.
2: Yorum yapmayacağım senin yemeğine.
1: Sonradan mı yapacaksınız?
2: Maalesef.
1: Oley! Şefim vallahi bugün hayatım boyunca unutamayacağım. Sizden 5 aldım ya. Şeften bugün 5 puanı ben alacağım demiştim. Çünkü şov yaptım. Şefim de beni alkışladı. 5 puan alacağıma çok emindim. Ve 5 puan aldım. Arkadaşlar da çatır çatır çatladılar.
2: Kemal'e.
3: Eyvah.
2: Kemal, bunu nasıl yutacağız?
1: Ben de çok zorlandım onu yutarken.
2: Tahta yedin mi hayatında?
3: Çok.
2: Yedin mi? Tahta gibi olmuş etler. Çok pişirmişin artık kıtır kıtır olmuş. Suyunu çekmiş.
3: Doğru.
2: Hamur kalın, sert. Sert hamur olmuş taş. Salata nerede içerisinde? Salatayı dedim bol koy. Ne sumak.
3: Morali bozuldu herhalde o kadar kötü ortamda.
2: Evet, morali bozulmuş. Bence bu tantunlükten çıkmış. Gün ışığında kurutulmuş, istenmiş bu Trakya bölgesinde etler olur, bilir misin?
3: Genelde biz yeriz onları.
2: Boşnak kuru eti. O boşnak kuru etinin de önüne geçmiş.
3: Çok severim.
2: Kurutulmuş bir et yemek istemem. Maalesef sana puan. 0.
3: Benim motivasyonumu bozmadı şeften sıfır almam. Zaten biz daha önce de sıfır aldık. İlk alışımız değil yani. Ama düzelteceğiz. Çıkacağız yukarıda.
2: Gelelim Nalan ablaya.
4: Afiyet olsun şefim.
2: Yağlı olması gerektiği gibi.

0: hamur kalın.
1: Kenara öyle geldi denk.
0: Kenarı ortası incecik.
1: Evet, açarken siz dediniz hatta yufkamı açıyorsun diye. Kenara öyle geldi.
0: Yarısından çoğu kalın. Et birazcık sert. Sana su koy dedim. Azıcık su koydun.
1: Yok, çok koydum.
0: Yağ kustu dedim. Yok şefim, kusmadı dedim. Sen ona biraz daha su koy dedim. Etin biraz daha pişmesi lazım dedim. Beni dinlemedin. Çok lezzetli. Çok güzel. Et sert. Ama muhteşem lezzetli.
1: Afiyet olsun şefim.
0: Bunları göz önünde bulundurursak sana puanım. Üç.
1: Teşekkür ederim şefim. Aslında ben de 5 beklerdim. 3 puan aldım. O da hiç fena değil. En azından başkaları gibi 0 almadım. Bu da nazar boncuğu olsun.
0: Gelelim Serdar'a.
2: Afiyet olsun şefim.
0: Ben Mersin'de yanmış bir lavaş. Böyle yanıksı yanıksı. Aynı zamanda yanmış et tantuniye koymazlar.
2: Ben daha çok açık söylemek gerekirse damak zevkime göre yapıyorum. Orada hata yapıyorum. Hep yemekleri...
0: Ben size kendi damak tadınıza göre yemek yapın demedim. Şimdi sen kendi damak tadına göre yemek yaparsan sadece kendi yemeğini bulursun, 5 verirsin. Burada 4 kişiyiz. Onlar ne yapacak? Az önce yaşamış olduğumuz gibi. Sen kendine 5'i verdin, diğerlerinden 0 aldın. Benden de sana kocaman güzel bir nazar boncuğu.

0: Ben yerim. Bana taktik işlemez. Yapma. Kendi damak tadıma göre yemek yaptım. Yemeği ben yapan benim, ben. Benim damak tadıma göre ve rakiplerinin damak tadına göre ve kendi damak tadına göre. Bu ne demek? Benim vermiş olduğum malzeme ve benim vermiş olduğum süre zarfında ortak yemeği yapmak. Burası kuruttu. Strateji uyguladı. Burası yaktı. Kendi damak tadıma göre. Peki dün niye kendi damak tadına göre yemek yapmadın da çiğ bıraktın tavuğu?
1: Yetiştiremedim.
0: Demek ki her gün ya yetiştiremedim ya kendi damak tadıma göre uyguladım. Ben yemem arkadaş. Bu da ince olsaydı, etini biraz daha pişirseydi bu da 5 puandı. Benim yemeğim tarihinde ilk defa iki kişiye aynı anda 5 verecektim. Ama bu hak etti. Güzeldi. Emeğinize sağlık.
2: Afiyet olsun şefim.
0: Bakalım yarın cuma. Ben yarın 10 puanlar gelecek. Taktik uygulamadığınız sürece 10 da veririm ben, 0 da veririm, 5 de veririm. Ve 4 günün sonunda almış olduğunuz toplam puanlar geliyor. Hazır mısınız?
3: Hazır şefim.
0: Hazır mısın Kemal?
4: Hazırım.
0: Puanını açıklayayım mı?
4: Açıkla.
0: Ama açıklamadan önce bir şey yapmak istiyorum ya.
4: Ne yapacağım
0: şimdi? Allah aşkına gelsene be ya. Gel.
3: Korktu.
0: Gelsene be.
4: Ha, ben ne bileyim öyle. Öyle bir sert çağırdı.
0: Aç. Ağzını aç ağzını.
4: Ben kendi...
0: Yok kendi yeme. Ben yedirmek istiyorum. Kibar. Sen dedin ya bana hani... Böyle ağza kepçeyle sokar gibi sokma.
4: Yok be biz yonca balyasını öyle tıkaya tıkaya yapıyoruz. Kaldı çatal ağzında.
0: Hayır. Bana az önce dedin ki kendin bize çatalla yedirdin. Kendin elinle yiyorsun dedin. Aç ağzını aç. Aç.
4: Oğlum, o kadar aç. Açılıyor şef.
0: Tamam aç. Geç yerine.
2: Afiyet olsun.
4: Yuttum.
5: Lokum yutamıyorsun.
3: Ben zor yuttum.
5: Ben de.
4: Ama benim yutulma sizi güçlüyorsunuz.
0: Su vereyim mi? Nasıl?
4: Buraya yer yok şu an.
3: Yutamayacak çünkü.
0: Sen yemeğe devam ederken ben puanlarınızı açıklayacağım bugün. 4 günün sonunda almış olduğunuz toplam puanlar. Kemal. Yemeğe devam et sen. Toplam 4 günün sonunda almış olduğun puan 28. Pınar, 4 günün sonunda almış olduğun toplam puan 28 puan. Nalan.
6: Efendim şey.
0: 4 günün sonunda almış olduğun toplam puan 35. Ve Serdar. 4. günün de lideri. Toplamda 4 günün sonunda almış olduğun puan 39 puan ve bugünü de lider tamamlıyorsun.
4: Mourinho Serdar.
0: Yarın 10 bin liranın sahibi belli oluyor.
7: 4 gündür liderim. Lider başladım, lider devam ediyorum. İnşallah yarın da lider olarak tamamlayıp yarışmayı ben kazanacağım.

0: kemik ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın.

0: Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

0: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: Parasının kıymetini bilenler. Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Metrekare'de bu bölüm Sapanca'da her odanın farklı konseptle dekore edildi. Dom tarzında bir otele konuk oluyoruz. Hem doğanın içinde hem de oldukça konforlu bir yaşam olanağı sunan bu otelin detaylarını tasarımcılarından dinleyelim.
1: Merhaba, ben Esra Nur Yoldaş, endüstriyel ürün tasarımcısıyım.
2: Ben Çınar Erk, iç mimarım.
1: Şu an Sapanca Şükriye'deyiz. Burada Sapanca Dom'u kurduk. 3 dönümlük arazi üzerinde

0: 9 tane domumuz var. Kendine ait verandaları üzerine kurulu 9 farklı konseptte çadırımız var.
1: Burada fındıklık arazisi aslında burası ve burada hiçbir ağacı kesmeden sadece budayarak yaptığımız bir tesis burası. Doğayla iç içe olmak bizim için önemli bir faktör.
0: Arkamızda Sapanca Gölü manzarası ve solumuzda da bir vadi manzaramız var. Burada bütün konseptlerimizde farklı manzaralar yakalamak istedik. O yüzden hiçbirisi bir düzen üzerinde kurulu değil. Biraz daha farklı açılarda ve farklı kotlarda yerleşimlerini yaptık. Burada 9 farklı konseptimiz bulunuyor. Her konsepte farklı bir deneyim yaşatma amacıyla başladık projemize. Yani müşterimizin de bizden istediği şey aslında böyle başladı. Burada hiç ağaç kesmediğimiz için mesela bir tane konseptimizin ismi direkt verandasının içinden çıkan ağaçlardan alıyor.
1: Akasya.
0: Akasya ismi de evet. Dom çadır neymiş? Biraz ondan bahsedelim. Ahşap karkas üzerine kurulmuş bir sistemi var. Bu ahşap karkas sistemi kurulduktan sonra üzerine İtalyan brandası geçiriliyor. Biraz farklı bir malzeme aslında. Hiçbir şekilde işte su geçirme özelliği falan olmuyor. Domlarımızın ön kısmında şeffaf branda kullandık. Bütün domlarımızı farklı kotlarda yerleştirdik ve farklı açılarda yerleştirdik. Bu sayede herkesin kendine ait farklı manzarası bulunuyor ve mahremiyet alanını da korumuş oluyoruz. Bu arazide göreceğiniz bütün mobilyaları, bütün dekoratif objeleri, her şeyi burada kendimiz yaptık. Buranın ekibiyle birlikte 5 ay boyunca gerçekten geceli gündüzü çalıştık diyebilirim.
1: Her çadırın kendine ait gizli deneyim alanları var. Yani müşteriler gelip o alanları kendilerinin keşfetmesini istiyoruz. Orada çok keyifli vakit geçiriyorlar. Hatta duyduğumuz bir şey var. Bazıları geceleri orada uyuyup orada uyanıyorlar. Bu çok keyifli bir şey. Bu bahsettiğim file alanlarında müşterilerimiz geliyor burada kuş sesleriyle ve burada çok çeşitli kuş, ötücü kuşlar var. Saka, Florya, İspinoz gibi. Bunlarla uyanıyorlar. Çok güzel bir havası var. Buraya kesinlikle gelip deneyimlenmesi gereken bir şey. Anlatarak verebileceğimiz bir şey değil.
0: Burada müşterimizin bizden istediği, Sapanca'nın genelinde olan üçgen bungalovdan çıkıp biraz daha farklı bir tarz yakalamamızdı. Biz de bu 9 domu farklı farklı konseptlerde yaparak bunu korumaya çalıştık. Dilerseniz şimdi içlerini gezmeye başlayalım.

0: Şu an dam konseptli odamızdayız. Burada daha çok koyu renklerle şık bir tasarım yapmak istedik. Buraya bir bar uyguladık. Barı aynı zamanda mutfak olarak da kullandık. Onun dışında teddy koltuklarımız var. Yapay bir kürk kullandık burada. Yukarıda bakır sehpalarımız bulunuyor. Hepsini özellikle gittik, işte tepsisini seçtik, altına ayaklar tasarladık. Bu oda tamamen kendine has bir konsepte sahip. Banyolarda ahşap lavabolarımız var. Aslında o lavabolar lavabo değildi, bir meyve tabağıydı. Ama biz onları alıp lavaboya çevirdik. Mutfaklarda kullandığımız lavabolarımız da seramikten ve boyasız. Her şeyin tam doğal haliyle kullanmak istedik açıkça söylemek gerekirse. Bakırlarımız, metallerimiz boyalı değil. Tam tersi her şeyi eskitme kullanmaya özen gösterdik.
1: Konseptimize uygun olarak genellikle ceviz ve rosewood renklerini seçtik ahşaplarda. Bu loft kat olduğu için bazı konseptlerimiz bu şekilde 70 cm kadar yükseltme kullandık. Çok tatlı bir boğa boynuzumuz var. Biz özellikle istedik ki bunlar görünsün, kapatmak istemedik. Çünkü glamping havasını örtmek istemedik aslında biraz da. Ya bu biraz lüks olabiliyor ama kamping bir alan olduğu için bunu da kaybetmek istemedik aslında.
0: Loft katın bir önünden bar aydınlatmalarımızı indirdik. Aslında akşam burada gerçekten çok loş bir hava olmuş oluyor. Duvarlarımızda siyah taş desenleri kullandık. Döşemeler yaptık. Renk atması açısından bir kırmızı ayakkabılık dolabımızı ekledik.